0: fitnesinden, kaza ve belalardan korunmak için Ayet-el Kürsi ve Kureyş suresi okunur. Ayrıca 5 sure daha önereceğim ki bunları Resulullah öneriyor. Hazreti Peygamber Cübeyr bin Mut'ime, "Ey Cübeyr, bir yolculuğa çıktığın zaman arkadaşların içinde hali en güzel, yol asığı en bereketli kimse olmak ister misin?" diye sorar. Hazreti Cübeyr de, "Anam babam sana feda olsun, tabii isterim." diye cevap verir. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse şu 5 sureyi oku. Bunlar Kafirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Her sureye besmele ile başla, besmele ile bitir." buyurdu. Sonraları Hazreti Cübeyr şöyle anlatır. "Ben önceleri zengin bir adamdım. Birileriyle yola çıktığımda onların en dağınığı ve azığı en bereketsiz olanı ben oluyordum. Hazreti Peygamber'in öğrettikleriyle amel ettikten sonra arkadaşlarım içinde hali en güzel ve azığı en bereketli kimse ben oldum. Şimdi gençler, ben size genel bilgiler vermeye gayret ediyorum. Tüm ayrıntılı bilgileri, ayetleri, hadisleri vermeye pek zamanımız yok. Bu çok da iyi olmaz." Diyeceksiniz ki niye? Bütün bilgileri hazır olarak vermek sizi tembelliğe alıştırabilir. Halbuki genel bilgileri öğrendikten sonra kitaplara müracaat ederek kalan bütün konuları ve ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Üstelik kitapları her istediğiniz anda elde edebilir, bazılarını yanınızda dahi taşıyabilirsiniz. Öyle değil mi Ahmet?
1: Çok haklısınız Arif amca.
2: Arif amca, size gelmekle ne kadar da iyi yapmışız.
3: Bundan sonra her işe, her ibadete daha dikkatli bakıp araştırmaya çalışacağım.
1: Allah sizden razı olsun. Ne kadar dua etsek azdır. Bize müsaade etseniz, sizi çok yorduk da.
0: Durun hele canım. Ben daha yorulmadım. Hem de anlatacağım şeyler var. Ama siz sıkıldıysanız o başka.
2: Estağfurullah efendim. Sıkılmak ne kelime? Yalnızca sizi daha fazla yormayalım diyoruz.
0: Sizlerle beraber olmak insanda hiç yorgunluk bırakır mı? Şimdi anlatacağım konu biraz da bununla ilgili. Yani yola hangi gün, hangi saat çıkmalı? Şu anki durum buna pek uymuyor ama siz kalkalım deyince zamanı olmadığı için dedim. Eğer iş, güç ve aile ortamı açısından şartlar yerinde olursa, Perşembe günü yola çıkmak sünnettir. Kâb bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha ziyade Perşembe günü sefere çıkardı. Bir yere seriye göndermek istediğinde de sabah erkence gönderirdi. Eğer Perşembe günü yola çıkılamazsa Pazartesi tercih edilir. O günde müsait olmazsa herhangi bir gün yola çıkılabilir. Ancak Cuma vakti yaklaşmışken yola çıkmak mekruhtur. Yola sabah erken çıkmak ve işe günün evvelinde, yani olabildiğince erken başlamak hem sünnet hem berekettir. Peygamber Efendimiz, "Allah'ım, işlerine erkence başlayan ümmetime işlerinde bereket ver." diye dua etmiştir. Yola çıkmadan önce hazırlıkları gözden geçirmek gerekir. Yol emniyeti ve vücudun sıhhati için gerekli olan yiyecek, içecek, ilaç, temizlik malzemeleri gibi çağın şartlarına göre tedbir açısından ne gerekiyorsa yanında bulundurmalıdır. Gerçi bu çağda her şey her zaman bulunabilir durumda ama yine de tedbirli olmakta büyük fayda vardır. Unutmadan çok önemli bir husus daha var. O da sadaka. Evet, sadaka. Eskiler yol sadakası adı altında fakirlere sadaka vermeden çıkmazlarmış. Siz de bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Sadaka, kötülüklere ve belalara karşı manevi bir kalkandır, koruyucudur, rahmet vesilesidir. Sadaka vereni korurken alanı da memnun eder. Muhtaçları sevindiren kimseden Allah razı olur. Yüce Peygamberimiz sadakayı şöyle övmüştür. Sadaka, Allah'ın gazabını söndürür, kötü ölüme mani olur. Bir sadaka, 70 belayı def eder. İnsanlara iyilikte bulunmak, kişiyi kötü durumlara düşmekten, afet ve belalardan korur. Büyüklerden birisi, fakirlere sadaka vererek gönüllerini hoş et, korkma, istediğin vakit yola git, demiştir. Bu sebeple yolculuğa çıkarken gücün yettiği kadar sadaka vermek ve gönülleri hoş etmek gerekir. Az ya da çok olması inanın hiç de önemli değil. Yeter ki gönülden olsun, kalp huzuru ile olsun. Ziyaret için sadece Allah'ın evini değil, diğer kutsal yerleri ve Allah dostlarını da ziyarete gidince adaba dikkat etmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irşad işlerinde halifesi, güzel ahlakında varisi olan bir mürşidi ziyarete giderken de bu edebe uyulursa büyük bir bereket olur inşallah. Büyük fıkıh ve hadis alimi ve aynı zamanda edep üstadı İmam Nevevi demiştir ki, şeyh ve üstadlarımdan birini ziyarete gittiğimde muhakkak yolda bir sadaka verip, Allah'ım beni üstadımda kusur araştırma hastalığına düşürme. Onun anlayamayıp kusurlu zannedeceğim hallerini benden gizle diye dua ederdim. İmam Nevevi gibi ziyarete gitmeyi Mevlamız bize de nasip etsin. Evet gençler, şu ana kadar anlattıklarımız yola çıkmadan önceki hazırlıklarımızla ilgiliydi. Bundan sonra yolculuk esnasındaki edeplerle ilgili, vardığımız yerle ilgili edepleri anlatacağız. Şair diyor ki, aşk bahsinde bu muhabbet, yardan gelir, yâre gider. Parça parça gelir sevda, gidince yekpare gider. Ateştir çoğaltan külü, dalında seyreyle gülü. Has aşığın tevekkülü, yar katına çare gider. Başladı bağın talanı, seyreyle elde kalanı, bu gerçek yolda yalanı, huy edinen nare gider. Hak gerçeği ayan beyan, ey dost aydınlığa uyan, varlığı pekçe görmeyen, yokluğa avare gider. Yol gider, adımlar bitmez, bu hasrete sabır yetmez. Şemsi mana sır iletmez. Ciğer pare pare gider. Güç ister yanıp pişmeye, meyve dalından düşmeye, aşk seline karışmaya, bir nice bir çare gider. Ya! Şair ne güzel söylemiş değil mi? Aşk seline karışmaya bir nice bir çare gider. Eğer aşk seline karışmak ve var olmak isterseniz önce yok olun. Yok olmayan var olamaz. Unutmayın, yokluk varlığın ilk şartıdır. Yok olmaya alıştırın kendinizi. Hoş, çok da kolay değildir ama bir yerinden yokluğa tutunun ki varlığı fark edesiniz.
3: Arif amca, tıpkı felsefeciler gibi konuştunuz.
0: Doğru, doğru. Felsefeciler de benzer şeyler söyler. Onlar daha çok konuşarak, okuyarak ve tartışarak bir yere varmaya çalışırlar ama biraz dikkat ederseniz bir yere gelir ve tıkanırlar. Çünkü onlar işin kal, yani söz tarafındadır. Bizim yolumuzun büyükleri ise işin hal, yani yaşantı tarafındadır. Neyse, şimdi felsefeye, kelama dalıp konuyu

atmayalım. Allah rızası için yapılan işlerin başında ne gerekiyorsa, içinde ve sonunda da aynı edep gereklidir. Hac, umre ziyareti ve Allah dostlarını ziyarette de böyledir. Bu yolculuklardaki edepler, gidilen yerde değil, daha yolun başında, evde ve işte başlar, yolda ve gidilen yerde de aynen uygulanır. İnsan, edebe devam ettikçe, nefsi uslanır, kalbi tatlanır, anlayışı gelişir ve dahi davranışları değişir. Daha önce size bahsetmiştim, yol esnasında illaki birinizin başkan olması gerekir diye. Yolculuk bütün güzelliğine rağmen bir tarafıyla sıkıntıdır, meşakkattir. Bu nedenle Yüce Rabbimiz uzun yola çıkanlar için seferi kolaylığını getirmiştir. İşte yoldaki bu meşakkat ve sürekli beraber olma hali nefsimizi azdırır, bazı huylarımızı ortaya çıkartır. Buna engel olmak için bir kişinin başkan olması ve karar vermesi gerekir. Peygamberimiz, yapılan her yolculuktan hayır gelmesi için şu şartların bulunması gerektiğini söylüyor. 1. Allah rızası için yola çıkmak. 2. Başındaki imama ve başkana itaat etmek. 3. Sevdiği malından Allah rızası için infak ve ikram etmek. 4. Yol arkadaşlarıyla iyi geçinmek, onlara yumuşak davranmak. 5. Fitne ve fesattan çekinmek. Kim böyle yaparsa, onun bütün uykusu ve uyanıklığı kendisine sevap getirir. Kim de övünmek, kendini sevdirmek ve gösteriş için yolculuk yapar, başındaki imamın sözünü dinlemez, insanların arasını açar ve yeryüzünde fesat yayarsa, onun elde edeceği hiçbir hayır yoktur. Seçtikleri başkanın sözünü dinlemez. Yolculuk esnasında sıra gözetmeksizin hizmet etmeli ve karşılığını Allah'tan beklemelidir. Bildiğiniz gibi Peygamberimiz, bir topluluk içinde en büyük sevabı onlara hizmet eden alır. Yine bir başka hadiste, insanların en hayırlısı diğer insanlara en faydalı olandır. Bir mümin kardeşimin ihtiyacını görmek için yürümem, bana şu mescitte oturup bir ay itikafa girmekten daha sevimlidir, buyuruyor. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Cerir bin Abdullah ile beraber yolculukta bulundum. Kendisi yaş olarak benden büyük olmasına rağmen bana hizmet ediyordu. Kendisine sürekli yapma dedikçe o, ben Ensar'ın Resulullah Efendimiz'e yaptıkları hürmet ve hizmeti gördükten sonra kendi kendime bunlardan kimi bulursam ona ikram ve hizmet edeceğim diye yemin ettim, derdi. İmam Mücahit demiştir ki, Abdullah bin Ömer ile bulundum. Benim arzum kendilerine hizmet etmekti. O ise bir yolunu bulup bana daha fazla hizmet ediyordu. Bir başka güzel örnek de velilerden Abdullah el-Mervezi'den verelim. Ebu Ali el-Rıbati kendisine arkadaş olunca ona, sen mi emir olacaksın yoksa ben mi, diye sorar. Ebu Ali de, sen ol, der. Bundan sonra o, kendisinin ve onun yol azığını hep sırtında taşır. Bir gece yağmur yağar. Abdullah el-Mervezi gece boyunca yol arkadaşının başucunda durur, elbisesiyle yağmurdan korumaya çalışarak sabahlar. Ebu Ali her defasında, böyle yapma dedikçe o, ben emir değil miyim? Sana ancak yaptıklarıma uyman ve sözlerime itaat etmen gerekir, der. Bunun üzerine Ebu Ali, onun bana karşı bu davranışlarından öyle utandım ki, keşke ölseydim de sen emir ol demeseydim diye düşündüm, diyor. Ve gençler, her zaman, her yerde en önemli ibadetlerden birisi de tefekkürdür. Evet, tefekkür. Şimdi tefekkürle yolculuğun ne alakası var diyebilirsiniz. Yüce Mevlamız, göklerde ve yerde vahdet, kudret, azamet ve rahmetimizi gösteren nice deliller vardır,

0: Onlar her gün bunlarla yüz yüze geliyor, ancak düşünüp bir şey anlamadan yüz çevirip gidiyorlar, buyuruyor. Yine Yüce Kitabımızın birçok yerinde, yeryüzünde gezin, dolaşın, görün, düşünün ve ibret alın. Sizden önceki günahkar ve zalimlerin halini hatırlayın. Onlarla aynı hali ve akıbeti paylaşmayın, diyor. Tefekkür, insana mahsus bir özelliktir. İnsan, tefekkür sayesinde diğer varlıklardan ayrılır ve üstün olur. Tefekkür ancak kalpte tasavvuru mümkün olan şeyler hakkında yapılabilir. Onun için Allah'ın yarattığı varlıklar hakkında tefekkür mümkündür. Fakat Allah'ın zatı hakkında tefekkür mümkün değildir. Çünkü Allah hiçbir şekilde suret olarak vasıflandırılamaz ve şekil olarak hayal edilemez. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme en çok etki eden ayetlerden biri tefekkürle ilgilidir. İki kişi Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ'yı ziyaret etmişler. Onlardan biri, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüğünüz, etkilendiğiniz bir olayı bize anlatır mısınız deyince Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece kalktı. Abdest alıp namaz kıldı. Namazda çok ağladı. Gözlerinden akan yaşlar sakallarını ve secde esnasında yerleri ıslattı. Sabah ezanı için gelen Hazreti Bilal radıyallahu anh, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız affedildiği halde sizi ağlatan nedir?" diye sorunca o, "Bu gece Yüce Allah bir ayet indirdi. Beni bu ayet ağlatmaktadır," dedi ve ayeti okudu. "Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde, elbette aklı selim sahipleri için ibret verici deliller vardır."
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
0: Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuyup da üzerinde tefekkürde bulunmayan, düşünmeyen kişilere çok yazık, dedi. Bu ayette tefekküre davet edilen akıl sahiplerinin durumunu açıklayan, hemen peşinden gelen ayetin meali de şöyledir. Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler, düşünürler. "Rabbimiz," derler, "bunu boş yere yaratmadın. Sen yücesin, bizi ateş azabından koru."
2: Evet, tefekkür bu kadar önemli olduğuna göre, bundan sonra daha bir tefekküre dalmak ve zaman ayırmakta o kadar büyük menfaat var ki, Yüce Peygamberimiz, "Bir saat tefekkür, 70 yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır," buyuruyor. Üstelik yolculuk esnasında bunun için hayli hayli vaktiniz var. Geçtiğiniz her yeri, her bölgeyi ibret gözüyle de görmeye çalışın. Unutmayın ki yaşadığımız bu topraklar üzerinde Hazreti Adem de yaşadı. İlk insanlardan bugüne hep aynı topraklar üzerinde yaşıyor ve sahipleniyoruz. Halbuki Hazreti Adem'den bu yana bu topraklar kimsenin olmadı. Hep birileri birilerine devretti. Biz de çocuklarımıza, onlar da çocuklarına devredecek. Ta ki kıyamete kadar bu emaneti taşıyacağız. İşte yolculukta bu nevi düşüncelerden yola çıkarak, alemden daha büyük bir aleme, yani insana gelin. Hazreti Ali insanda 18 bin alemin gizli olduğunu söylüyor. Düşünün, düşünün. Düşünün. Ha bu arada her şeyi düşünün ama Allahü Teala'nın zatını düşünmeyin. Sadece onun eserlerini düşünün. Çünkü onunla ilgili düşündüğünüz her şey yaratılmış bir akla göre

0: Sizler eğer bir Allah dostunu yani bir mürşidi kamili ziyarete gidecek olursanız hasreten bazı tavsiyelerim olacak. Zira o ziyaretin de önemli edepleri var.
1: Nasıl yani? Gidip elini öpüp geliriz. Bunun da mı edebi var?
0: Olmaz mı? Mürşidi kamil demek peygamber varisi demektir. Onu ziyaret ederken çok dikkat etmelisiniz. Usulüne, adabına göre hareket ederseniz hem mübarek insanı rahatsız etmemiş hem de istifade etmiş olursunuz. Herkes kalbindeki Allah ve peygamber aşkını, kendisinde bulunan edep ve hürmet anlayışını Allah dostlarına karşı tavrıyla ölçebilir. Daha iyi anlaşılması için şu örnekler çok dikkat çekicidir. Hazreti Ömer anlatıyor. Bir seferinde Hazreti Resulullah ile Mescid-i Nebevi'de bulunuyor, Efendimizin huzuru saadetlerinde oturuyorduk. O esnada birisi çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Kokusu çok güzeldi. Üzerinde toz, toprak, ter ve yorgunluk gibi yolculuk izleri yoktu. Fakat içimizden kimse de onu tanımıyordu. Sakin bir şekilde Efendimizin önüne kadar yürüdü, dizüstü oturdu. Ellerini dizleri üzerine koydu ve edepli bir şekilde soru sormaya başladı. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyamet ne zaman kopacaktır? Alametleri nedir diye sorular sordu. Efendimiz her birine cevaplar verdikten sonra kalktı, sükûnet içinde ayrıldı. Kısa bir süre sonra Peygamberimiz, şu soru soranı çağırın diye seslendi. Baktık fakat onu bulamadık. Bunun üzerine Allah Resulü,

O Cibril'di, size dininizi öğretmek üzere geldi buyurdu. Hazreti Cibril, yani en büyük melek olan Cebrail aleyhisselam, Eshab-ı Kiram'a önce edebi öğretti. Peygamberin huzuruna nasıl ve hangi kıyafetle girileceğini, nasıl oturulacağını, nasıl soru sorulacağını gösterdi ve sonra da sorduğu sorulara aldığı cevapla dinin, iman, İslam, ihsanla tamam olacağına dikkat çekti ve geldiği gibi aynı edeple rahatsız etmeden gitti. Alimler bu hadisin bütün edep, hüküm ve hikmetleri içine aldığını, zahiri, batıni amelleri ihtiva ettiğini belirtmişler. Bu hadis için hadislerin anası demişlerdir. Yine bir başka örnekte, Abdülkays kabilesinden bir grup, başlarında reis olarak Münzir el-Eşeç olmak üzere Peygamberimizi ziyarete gelirler. Efendimiz onların geleceğini bir gün önceden ashabına haber vermiş ve onları hayırla anmıştı. Kafile Medine'ye gelince yolcular alelacele Mescid-i Nebevi'ye koştular. Peygamberimizin elini öptüler. Efendimiz hepsinin hatırını sordu. Bu arada kafile başkanı Münzir el-Eşeç ise kafilenin yanında bulunuyordu. Hiç acele etmeden yüklerini yerleştirdi, önce güzel bir gusül abdesti aldı, beyaz ve temiz elbiselerini giydi, sonra mescitte iki rekat namaz kıldı, huşu ile duasını yaptıktan sonra edep ve sükûnetle Peygamberimizin saadetli huzurlarına vardı. Allah Resulü onun edeple gelişini görünce toparlandı ve ''Buraya gel ey Eşeç!'' diyerek yanına çağırdı, sağ tarafına oturttu ve iltifatta bulundu. Bu davranışla onun diğerlerinden daha faziletli olduğunu gösterdi. Ve dedi ki, ''Ey Münzir! Sen de Allah ve Resulünün sevdiği iki haslet var. Onlar hilm ve sükûnetle hareket etmektir.'' buyurdu. Münzir ise, ''Ya Resulallah, o hasletleri ben mi kazandım yoksa fıtratıma Allah mı koydu?'' diye sorunca, ''Onları senin fıtratına Allah koydu.'' buyurdu. Bunun üzerine Münzir radıyallahu anh, ''Allah ve Resulünün sevdiği iki hasleti benim fıtratıma koyan Allah''

Allah'a hamdolsun, dedi. Bu anlattığımız iki ibretli hadise, yüksek makamlara karşı nasıl muamele edileceğini bize gösteriyor. Bu dünde kaldı diye sakın düşünmeyin. Bugün de Allah'ın dostları var, mürşidi kamiller var. Onlara da aynı hürmette bulunmak gerekir. Kamil insan Kâbe gibi kıymetlidir. Kâbe Allah'ın evi, kamil insan ise Allah'ın dostudur. Hazreti Ömer bir gün Kâbe'ye bakarak, "Sen ne büyüksün, senin şanın ne kadar büyüktür. Ancak müminin Allah katındaki şerefi senden daha büyüktür," demiştir. Çünkü insan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bunun için Kâbe'yi de kamil insanı da ziyaret ederken, taşıdıkları ilahi şerefe hürmeten abdest almak gerekir. Hatta mümkünse gusül abdesti alınsa daha faziletli olur. Bir mürşidin elini öpmek için abdest almak farz ya da vacip değil elbette. Ancak edeben abdestli olmak çok önemlidir. Büyük veli Şeyh Ebu Medyen el-Mağribi demiştir ki, manevi terbiyeye girdiğim ilk günlerde yıkanıp gusül almadan elbisemi, asamı ve üzerimde bulunan bütün eşyamı temizlemeden mürşidimin huzuruna girmezdim. Ayrıca kalbimdeki bütün ilimleri ve zanna dayalı bilgileri bir kenara bırakıp bomboş ve mahzun bir kalple yanına varırdım. Beni kabul ettiğinde ve bana yöneldiğinde bunu saadet sebebi bilir, benden yüz çevirdiğinde, beni kendi halime terk ettiğinde kusuru kendimde görür ve uğursuzluğu nefsimden bilirdim. Biz de Allah için mutlaka edebe dikkat etmeliyiz. Allahü Teala edepli insanları sever ve dostlarına da sevdirir. Arifler samimi ve edepli insanı yüzünden bilir. Bu hürmet İster gizli, ister açık olsun fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Münzir el-Eşec'in edebini bilmesi ve ona iltifat etmesi de hadiseyi iyi özetliyor sanırım. Düşünün ki Mürşid-i Kamil'in yanına girmeden sakin bir şekilde temizlenip güzel kıyafetler giyip güzel kokularla gidildiğinde siz hissedin ya da hissetmeyin bu edebin karşılığını görürsünüz. Giydiğiniz elbise eski olabilir ama kirli olmamalı. Sakın ola ki soğan, sarımsak gibi rahatsız edici kokularla yanına çıkmayın. Her şeyinizle tertemiz olun. Cenab-ı Hak ibadet ve taat mahallinde herkesi güzel görmek istiyor. Ve ey Adem oğulları, mescide her girişinizde süslenin emrini veriyor. Peygamber Efendimiz de temizlik imanın yarısıdır buyurarak temizliğin önemine dikkat çekiyor. Yine bir başka hadiste Allahü Teala temizdir ancak temiz olanları kabul eder. Allah güzeldir, güzelliği sever buyuruyor. Şu muhakkak ki arifler de Allah'ın sevdiğini sever. Az evvel de dediğim gibi soğan, sarımsak ve sigara gibi çok kötü kokularla o güzel insanları rahatsız etmemelidir. Bu konuda büyük arif Abdülvehhab Şarani Hazretleri, mürşidin huzuruna pejmurde, kirli paslı, dağınık elbiseyle girmemelidir. Temiz olmalı ve namaza giriyormuş gibi özen göstermelidir. En güzel ve temiz elbiselerini giymeli, bunun yanında iç alemindeki günah kirleri için de istiğfarla meşgul olmalıdır diye tavsiyede bulunuyor. Yine o güzel zatları gördüğünde edeple el öpmeli, lüzumsuz soru ve konuşmalarla asla meşgul etmemelidir. Onun yanında edeple oturup sürekli bakmaktan uzak arada bir kaçamak bakışlarla bakıp gözü yere indirerek edeple murakabe halinde bulunmak ne güzel bir davranış. Onun o muttaki halini ibret nazarıyla takip etmeli, Allah dostunun yanında bulunma nimetini bahşeden Allah'a şükretmelidir. Mürşit içeri girince veya yanımıza gelince ayağa kalkılır.
ziyaret için ortam müsaitse, kargaşaya fırsat vermeden edeple huzuruna varıp, oturuyorsa diz çökerek, ayakta ise boyun bükerek, eli nezaket ve sükûnetle, abartıdan uzak bir şekilde bir kere öpülür. Kendisine sırt dönmeden geri geri giderek huzurdan çıkılır veya uygun bir yere oturulur. Bağırıp çağırarak, etek öperek, koluna yapışarak, hele hele yağcılık yaparak, mürşide veya başkalarına şirin görünmek için yüzüne karşı aşırı övgü ve sözleri uzatarak yanında uzun kalmaya çalışmak, mürşidin hiç sevmediği ve istemediği davranışlardır. Birçok şeyi öğrendiğimiz gibi edebi de ashabtan öğrenip uyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte veya mecliste bizimle oturur sohbet ederdi. Ayağa kalkınca biz de ayağa kalkar, kendisi hanımlarından birisinin evine girene kadar zat-ı saadetlerini seyir ve takip ederdik, diyor. Başka bir hadisede de ashabın hafız ve ileri gelen alimlerinden Zeyd bin Sabit'e binmesi için bir at getirilir. Abdullah bin Abbas hemen üzengisini tutup binmesine yardımcı olmaya çalışır. Hazreti Zeyd, "Ey Resulullah'ın amcaoğlu, ne olur böyle yapma, üzengiyi bırak." deyince İbni Abbas, "Biz alimlerimize ve büyüklerimize karşı böyle davranmakla emrolunduk." der. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit, "Elini bana verir misin?" deyip elini alır ve hürmetle öper ve ardından, "Biz de Hazreti Peygamber'in ehli beytine karşı böyle davranmakla emrolunduk." der. Bir başka olayda da Hazreti Ömer Şam'a gelince Ubeyde bin Cerrah kendisini karşılar ve elini öper. İkisi de kenara çekilip ağlaşırlar. Hadiseyi anlatan Temim bin Seleme demiştir ki, ashab büyüklerin elini öpmeyi sünnet olarak görüyorlardı. Biz de büyüklerin elini öpmeyi ve hürmet etmeyi bu sünnetin işlenmesi olarak görüp devam etmeliyiz. Bir kimse kendisine ayağa kalkılmasını ister, rağbeti sever, bundan nefsi için zevk alır ve kendisine hürmet edenleri küçük görürse, bu durumda o kimse için ayağa kalkmak yasaktır. Kamil mürşidi ziyaret sırasındaki önemli edeplerden birisi de sükûnet, sessizlik ve kalp uyanıklığıdır. Mürşidin bulunduğu meclise giren kimse, onun nazarı altına girmiş durumdadır. Artık mürşit, mürid için bir ayna gibidir. Nasıl bir hale sahipse, onu da öyle görecektir. Ne kadar yok olursa, o kadar varlık kıymeti artacaktır. Mürşidinde hata arayıp, onu imtihana çalışmak ya da keramet beklemek, eğer gerçek mürşitse kalbimdekini bilsin, beni fark etsin gibi vesveselere dalmak gaflettendir. Hele ki cahillerin, Peygamber Efendimiz'e yaptıkları gibi, o da bizim gibi bir insanmış, aynı organlara sahip, aynı bizim gibi, böyle peygamber mi olur? Dedikleri gibi, mürşid-i kamili de aynı gözde görüp, her şeyiyle bize benziyor, onun yaptığını ben de yaparım demek, şeytanın vesvesesidir. Ve mutlaka bu düşüncelerden uzak durmalıdır. Elbette bizim gibi bir insandır. Elbette yer, içer, evlenir, çoluk çocuğu olur. Onların bizden farkı, onlar takva yolunun has yolcularıdır. Onlar da uzun zaman mürşitlerinin terbiyesinden geçmiş edep insanlarıdır. Onlar Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmış, Allah'ın yeryüzündeki has kulları ve halifeleridir. Büyük veli İmam Şarani diyor ki, "Ben hangi alimin veya salih zatın yanına girdiysem, hiçbir zaman nefsimin onunla aynı derecede olduğunu düşünmedim. Sadece nefsimi onun ayakları altında gördüm ve onun ilim ve amelde benden üstün olduğunu, bir nazarı veya sözüyle beni irşad edebileceğini kabul ettim. Bu anlayışla hangi alimin ve velinin yanına girdiysem, oradan istifade ettim, bereketle çıktım," der. Bakın gençler, insan tasavvufa ihtiyacı olduğunu anlar,
ve arayın.

0: işe başlarsa, aklını, bilgisini kullanarak Mürşid-i Kamil'i arar ve şeriat terazisinde tartar, emin olur ve teslim olursa, o andan itibaren aklıyla birlikte, hatta çok daha fazla kalbini kullanmalı. Niçin ve nasılı terk ederek derin bir teslimiyetle feyz almaya ve bu yolda ilerlemeye ve ilahi rızayı kazanmaya bakmalıdır. Özellikle mürşidin yanında bulunduğunda bu fırsatı kaçırmamalı ve azami derecede faydalanmalıdır. Özel muamele beklemek, beni fark etsin, benimle konuşsun diye düşünmek de yanlıştır. Zamanın irşat kutbu Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri şöyle anlatır. Biz haznede bulunduğumuz sürece Şah-ı Hazne bize hiç iltifat etmezdi. Yanında bir ay kaldığım zaman bile ancak birkaç kelam ederdi. Ben bu hale çok üzülürdüm. Bir gün bu düşünceyle mahzun bir haldeydim. O sırada Şah-ı Hazne bize şu sohbeti yaptı. Mürşidin zahirdeki iltifatına gönül bağlayan kimsenin maneviyatta nasibi azdır. Müridin teslimiyeti tam olarak gerçekleşip feyz ve himmet alabilme kabiliyetine sahip olduğu zaman mürşid o müride zahiren iltifat etmez. Bu anlattığımız olay da gösteriyor ki muradımız şeyhin iltifatı değil, onun isteklerini tam bir teslimiyetle yerine getirmektir. Onun bulunduğu yerde kalındığı müddetçe malayani'den uzak, ibadet, taat ve tefekkürle meşgul olunmalı ve her anını istifadeyle geçirmelidir. Gerek birlikte yolculuk yapılan arkadaşlarıyla, gerek orada bulunan diğer müminlerle hep hayır, zikir, tefekkür üzerine sohbet etmeli ve özellikle de kalp kırmamaya bilhassa dikkat etmelidir. Ve ayrılmaya karar verildiğinde mutlaka mürşitten izin alınmalıdır. Çoğunlukla umumi izin verilir ve orada bulunanların kafilelere dönebileceklerine dair bilgi verilir. Orada bulunma süresi 1 ila 3 gün arasıdır. Ancak bir sebepten dolayı daha fazla kalmak isteyenler mutlaka mürşitten izin alarak kalmalıdır. Bu arada orada bulunulan süre içerisinde hizmet ile ilgili verilen işler de itiraz etmeden her ne iş olursa yerine getirilmelidir. İşlerini bitirenler izin aldıktan sonra dönüş yolculuğuna başlamalı ve evlerine gündüz saatlerinde dönmelidirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz seferden döndüğünde haber vermeden aniden ehlinin yanına gece girmesin buyurmuştur. Yolculuktan döndükten sonra ise orada alınan feyz ve bereketle ve o hali devam ettirerek yaşamalı. Sözümüz ve sohbetimizle değil de yaşadığımız hayatla ziyaret ettiğimiz yere nispet edilelim. Bizdeki değişikliği bizi tanıyanlar gerek yaptığımız hacca bağlamalı ve gerekse de ziyaret ettiğimiz Mürşid-i Kamil'e bağlamalıdır. Mürşid-i Kamil'i överek, reklamını yaparak değil, yaşayarak anlatmalıyız. Çevremizdekiler gıyabımızda demeliler ki, şu arkadaş ya da şu kardeşimiz öyle muhterem biridir ki, tıpkı bağlı olduğu zata benziyor. İşte bu sözü söyletebilmek çok önemli. Yani başa dönecek olursak, kal ehli değil, hal ehli olabilmek. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Gençler, benim bildiklerim ve anladıklarım bunlar. Siz bununla yetinmeyin. Daha fazlasını isteyin. Araştırın, yaşayın. Allah sizin gibi gençlerden razı olsun. Ne güzel. Dışarıda bunca nefsinize hoş gelecek işler varken siz bu konuyu dert edinmişsiniz.
1: Arif amca, sizden Allah razı olsun. Bize öyle bir iyilik ettiniz ki size ne desek az olur. Allah razı olsun.
2: Arif amca, bizi ihya ettiniz. Allah razı olsun.
3: Kendimden utandım. Az kalsın bu kutlu yolculuğu eğlence panayırına çevirecektik. Allah sizden razı olsun.
0: Amin, amin. Allah sizden

senden de razı olsun. Ne zaman başınız sıkışırsa beklerim. Bildiğim bir konuysa anlatırım. Yoksa bir bilen büyüğümüze gönderirim. Hadi selametle.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, torunlarının babası ve ilk Müslüman çocuk şerefine sahip olan Hazreti Ali radıyallahu an, hicretten 22 yıl önce 600 tarihinde Mekke'de dünyaya geldi. 661 tarihinde ise Kufe'de vefat etti. İlim ve hikmet dersini bizzat peygamberimizden aldı. Hazreti Ali Efendimiz herkesçe cesaret ve kahramanlığıyla tanınsa da onun en büyük vasfı ilmi, takvası, dirayeti, veciz ve özlü konuşmasıdır. Ben ilmin şehriyim. Ali ise kapısıdır hadis-i şerifi, Hazreti Ali'nin ilminin üstünlüğünü gösterir.

halifeliği döneminde valilere gönderdiği emirnameler, yüzyıllar boyu bütün Müslüman idarecilerin kılavuzu olmuş, bu mektuplar elden ele, dilden dile dolaşmıştır. Hazreti Ali'nin en kalıcı ve zamanımıza kadar gelen en güzel öğüt ve nasihatleri, oğlu Hazreti Hasan'a verdiği öğütlerdir. Velilerin babası Hazreti Ali, oğlu Hazreti Hasan'a hitaben: "Ey oğul, hayatımın son demlerindeyim. Günden güne zayıflıyorum. Onun için sana bu öğütleri bildirmekte acele ediyorum. Çünkü düşündüğüm bütün şeyleri sana söylemek için fırsat bulamadan ecelimin gelmesinden, vücudum gibi hafızamın da zayıflamasından, heva ve heveslerin veya dünya fitnelerinin benim nasihatimden önce kalbine hakim olmasından, bunun neticesi olarak da huysuz bir ata benzemenden endişe ederek sana nasihatimin bir kısmını söylüyorum. İyi dinle. Ey oğul! Benim bu vasiyetimden edineceğin şeylerin en hayırlısı, Allah'tan korkup ona sığınmak, onun sana farz kıldığı şeyleri yerine getirmek, ecdadının ve geçmiş iyi insanların izini takip etmektir. Şimdi sen kendi nefsine nasıl güven ve itimatla bakıyorsan, senden önce gelip geçen ecdadın da aynı şekilde kendilerine güveniyorlardı. Şimdi sen nasıl düşünüyorsan, onlar da öyle düşünüyorlardı. Fakat neticede iyi ve doğru şeyleri tuttular. Vazifelerini noksansız yapmaya çalıştılar. İşte onların neticede vardıkları ve takip ettikleri yolda gitmek istiyorsan, onların baştan takip ettikleri yolu aynen takip et. Fakat bu, şüphelerini çoğaltmak ve düşmanlarını arttırmak için değil, doğruyu ve hakikati anlayıp öğrenmek için olsun. Ey oğul! Her hususta önce Allah'a sığın. Ondan başarı dile. Seni şüpheye düşürecek veya bir kötülüğe itecek şeyleri terk et. Kalbinin bütün kötülüklerden durulduğunu, fikirlerinin toplandığını ve tek arzunun hakikat olduğunu görünce sana söylediğim hususları düşünmeye başla. Şayet bunlara sahip olduğuna emin değilsen, karışık konulara girme. Aksi halde önünü göremeyen adam gibi olursun ki her an içinden kurtulması zor olan çukurlara, uçurumlara düşersin. Böylece karanlıklar içinde, zulmetler arasında boğulup mahvolmaya mahkum olursun. Önünü görmeden yürümek ve her an uçurumlara yuvarlanmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmak ise İslam'ı öğrenmeye çalışanlara yakışmaz. Ey oğul! Bu tavsiyelerimi dinle ve anla. Her canlının ölümünü elinde tutan kim ise, yaşamasını elinde tutan da odur. Varlıklara can verip yaşatan kim ise, öldürecek olan da odur. Zenginleri fakir, fakirleri zengin yapan yine odur. Her türlü belayı ve hastalığı veren de o, şifa ve devasını veren de odur. Dünya taşıyla, toprağıyla, rengiyle, şekliyle, ağaçlarıyla ve meyveleriyle onundur. Onun takdiri üzerine hareket etmektedir. Ahiret cennetiyle, cehennemiyle ve bizim bilmediğimiz daha birçok şeyleriyle onundur. Ey oğul! Bu hususta birinin bilmediğini görünce onu cehaletine say.

İlimde ne kadar ilerlersen, bilmediğin birçok şey şüphesiz yine bulunacaktır. Zira ufkunun dışında düşünme. Görme gücünün çok ilerisinde bulunan nice şeyler vardır. Allah bazı şeyleri sana öğretmişse, onu kendi gücünle meydana getirip kazandığını zannetme. Çünkü sen, seni yaradan, rızıklandıran ve seni en güzel bir surette meydana getiren ulu yaratıcıya sığın. İbadetin onun için, aşkın onun için, korkun ve sevgin onun için olsun. Ey oğul! Peygamberin Allah hakkında bildirdiğini hiç kimse bildirmedi ve bildiremez. Onu bir önder ve kurtuluş ordusunun kumandanı olarak kabul et. İlahi kudret karşısında kendi küçüklüğünü ve zayıflığını düşünerek hareket et. Onun karşısında acizliğini ve güçsüzlüğünü düşün. Her hususta ona ihtiyacın vardır. Ona yönel, rızasını dile. Cezasından kork. Emirlerini yerine getirmeye çalış. Çünkü o iyilikten başkasını emretmez. Yasaklarından kaçın. Çünkü o kötülükten başkasını yasaklamaz. Daha iyi bir yerde konaklamak isteyen kervan gibisin. Ey o! Dünyanın ve içinde bulunan her şeyin başka bir yere göç edeceğini, ahireti ve orada insanlar için hazırlananları bildirdim. Bunlar hakkında senin ibret alman için bazı misaller verdim. Bu misallerle senin kurtuluşunu ümit ettim. Dünyayı bütün halleriyle bilen kimse, kervanın içindeki bulunan bir yolcuya benzer ki, devamlı, rahatı, temizliği, havası daha iyi olan bir yere göç etmeyi ve orada konaklama hazırlığındadır. Bunun için yolculuğun her türlü zorluk ve sıkıntılarını, arkadaşlardan ve maldan ayrılma ıstıraplarını göze almış bulunmaktadır. Çünkü o, gittiği yerde daha iyi bir mesken bulacağından emindir. Oralarda eski elemlerden hiçbirini görmeyeceğini, rahat ve saadet içinde yaşayacağını şeksiz şüphesiz bilmektedir. Onun için kendisini buraya ulaştıran ve eski yerinden daha iyi bir yere bahşeden birisinden başka düşüncesi yoktu. Dünyada kendisine verilen nimetlerle mağrur olup sonunu düşünmeyen kimse ise çok verimli bir topraktan verimsiz, kıraç bir toprağa göç etme mecburiyetinde kalan bir kervana benzer ki onun için bu göçten daha feci bir şey düşünülemez. Ey oğul! Kendini başkaları için ölçü kabul et. Diğer insanları tıpkı kendin gibi tut. Kendi nefsin için istediğin şeyi başkaları için de iste. Kendi nefsin için sevmediğin şeyi başkaları için de sevme. Kendine iyilik yapılmasını istediğin gibi başkalarına da iyilik et. Başkalarında kötü gördüğün şeyi kendin için de kötü gör. Başkalarına yaptığın şey kadar sana da yapılırsa ona razı ol. Yaptığından fazlasını isteme. Sana söylenmesini istemediğin şeyi sen de diğerlerine söyleme. Başkalarının seni nasıl görmesini istiyorsan sen de başkalarını öyle. Ey o! Kendini beğenmek kesinlikle doğru değildir. Kibir,
kalbin afetidir. Bütün gücünle çalış. Malını senden sonra gelecek mirasçılar için hazırlayıp biriktirme. Allah için bağışlanacak yerlere dağıt. Arzu ettiğin bir şeyi elde edersen onu kendinden bilme. Allah'a şükret ve ondan her zaman kork. Gücünün yetmediği şeylere karışma. Önünde seni ahirete götürecek uzun bir yol ve sıkıntılı günler var. Dünya malından sana yetecek miktarını düşün ve sadece onu al. Başkasını yüklenme. Zira ondan zarardan başka bir şey gelmez. Gücünün yetmediği şeylere karışma. Fakirleri görürsen onlara yardım et. Onlar hem üzerindeki ağırlığı kaldırırlar, seni malın felaketinden kurtarırlar, hem de ihtiyacın olduğu zaman kıyamet gününde onu sana geri verirler. Gücün yettiği kadar sadakayı arttır. Eğer böyle yapmazsan ihtiyacın olduğu zaman onu ararsın. Fakat bulamazsın. Dara düştüğün zaman sana geri vermek üzere, zenginliğinde senden ödünç istenirse isteyenleri reddetme. Ey oğul! İffeti muhafaza ederek çalışmak kötülükle zengin olmaktan hayırlıdır. İnsanın sırrını en iyi yine kendisi muhafaza eder. Bazı kimseler bulunur ki kendi zararına çalışır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Düşünceli olan insan iyi görür. İyi kimselerle düş kalk ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki onlardan ayrılmış olasın. Haram ne kötü yemektir. Güçsüzlere zulüm, zulmün en çirkinidir. Tecrübe ettiğin şeylerin hayırlısı sana ibret verendir. Alçak tabiatlı yardımcılarda, kötü zan sahibi dostlarda ihtiyar ve irade yoktur. Sakın inat bineği sana üstün gelmesin. Ey oğul! Nefsini kardeşin seninle irtibatı kestiğinde onunla irtibata, sana yüz çevirdiğinde lütfa, pintiliğinde cömertliğe, uzaklaştığında yakınlığa, şiddetlendiğinde yumuşaklığa, suç işlediğinde özür dilemeye sevk et. Sakın bu hareketi yersiz olarak yapma. Yahut ehil olmayanlara yapma. Dostunun düşmanını dost edinme ki dostuna düşmanlık etmiş olursun. Kin ve kızgınlığını hazmet. Çünkü ben sonu bundan daha tatlı, daha lezzetli bir lokma görmedim. Sana sertlik gösterene yumuşak ol ki o vakit o da yumuşasın. Ey yol! Düşmanına iyilikle muamele et. Çünkü bu iki zaferin biridir. Kardeşinle münasebeti kesmek istesen dahi geri dönülecek bir yer bırak. Belki bir gün olur münasebete lüzum görülür. Hakkında iyi düşünen kimsenin zannını hareketlerinle tasdik et. Aranızdaki samimiyete bakarak kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi hiçbir zaman senin kardeşin olamaz. Ey oğul! Hiçbir zaman ailen sana halkın en kötüsü olmasın. Kardeşin

Senden ayrılmaya, seninle beraber olmaktan kuvvetli olmasın. Rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. İhtiyaç zamanında yumuşaklık, varlık ve zenginlik vaktinde sertlik ne çirkin haldir. Dünyadan sana olan vazife ancak gideceğin yeri yoluna koymaktır. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine yakındır. Acıyı gördükten sonra öğütten ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle terbiye kabul eder. Ey oğul! Kader yüzünden gelecek sıkıntıyı sabır ve metanet kuvvetiyle ve ilmi yakini elde ederek def et. Gerçek dost sen yokken seni tasdik edendir. Nefsin arzularına uymak bir çeşit körlüktür. Asıl garip bir dosta sahip olmayan kişidir. Hakka tecavüz eden kişi sapa yola girer. Kifayet miktarı ile kanaat eden doğru yolu bulmuş olur. Kötülüğü geciktir. Çünkü onu ne vakit istesen yapabilirsin. Ey oğul! Ahmak adamın seninle irtibatı kesmesi akıllıya kavuşmaya denktir. Kudret değişince zaman da değişir. Başkalarından naklen de olsa gülünç şeyler söylemekten sakın. Akrabalarına hürmet et. Çünkü onlar senin kolunun kuvvetidir. Ey oğul! Önünde çıkılması ve geçilmesi pek güç bir basamak vardır. Orada yükü hafif olanlar ağır olanlardan daha kolay geçer. Üzerinden zorla geçenler çabuk geçenlerden daha zararlıdır. Bu basamağa ulaşan her insan ya cennete veya cehenneme gider. Bu menzile ulaşmadan önce kendi nefsine dön. Ve hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek. Oraya ulaşmada yolunu düzelt. Ölümünden sonra Allah'ı razı etmek için sana hiç fırsat verilmez. Ey oğul! Yerin ve göklerin içinde bulunan her şeyi elinde tutan zat, sana kendisinden istemek ve dua etme nimeti verdi. Duana icabet edeceğine de söz verdi. Sana bir şey vermesi için kendisine dua etmeni emretti. Ondan rahmet dile ki sana rahmet etsin. O seninle kendisinin arasına bir perde koymadı. Ve seni korumak için başkasına teslim etmedi. Ey oğul! Bir kötülük işlediğin zaman ona dön ve tövbe et. O kendine döndüğün için seni ayıplamaz. İşlediğin günahın cezasını vermekte acele etmez. Yaptığın suçu başkalarına bildirmez. Tövbe etmeni de zorlamaz. Günahların için işlediğin hakkında seninle münakaşa etmez. Ey oğul! Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Ancak O, günahtan dönmeyi sevapla mükafatlandırır. Kötülüğün karşılığını bir, iyiliğin karşılığını da 10 misli kabul eder. Sana tövbe kapısını açık bıraktı. Ona hitap edersen hitabını duyar.
içinden

kapısını dua anahtarıyla açarsın. Dilediği zaman semanın kapılarını açar, ölü toprağa hayat veren yağmurları indirir. Fakat istediğin şeyin hemen yerine gelmemesinden endişe edip ümitsizliğe düşme. Onun vermesi senin niyetine göredir. İstediğin şey verilmeyebilir. Fakat onun yerine onun daha hayırlısı verilir. Belki istediğin şey yerine üzerinden bir bela kaldırılır ki bu senin için daha hayırlıdır. Belki istediğin yerine getirilirse sana veya inancına bir tehlike teşkil edebilir. Bunu da Allah kabul etmez ve istediğini yerine getirmez. Ey oğul! Yapacağın işler senin ve dinin için hayırlı olsun. Sana günah yükleyecek işleri yapmaktan sakın. Mal yanında kalmaz, sen de malın yanında kalmazsın. Dünya için değil, ahiret için yaratıldın. Ölüm için yaratıldın. Burada yaşamak için değil. Ne zaman terk edeceğini bilmediğin bir menzildesin. Ahiret için kâfi derecede azık hazırlayabileceğin bir yerdesin. Ahiret yolunu tutmuş gitmek üzeresin. Nereye kaçarsan kaç, seni takip eden ölümden kurtulamazsın. Onun seni bir kötülük üzerindeyken yakalamasından ve tövbe etmemekten kork. Şayet böyle bir şekilde yakalanırsan kendi kendini helak etmiş olursun. O zaman seni hiçbir kimse kurtaramaz. Ey oğul! Ölümü çok hatırla. Bugün ele geçirmek için çırpındığın ve ahirette kendisinden hesaba çekileceğin şeyleri şimdi düşün. Hesap için hazırlıklı ol. Ani düşersen mağlup olursun. İnsanların dünyada uzun süre yaşamaları ve istedikleri gibi gezip tozmaları seni mağrur etmesin. Allah dünyanın halini ve sonunun geleceğini açıkça bildirdi. Dünya avlayan köpek ve vahşi hayvanlar gibidir. Birbirlerine saldırırlar. Zengin fakiri yer, büyük küçüğü ezer, kahreder. Bazıları konaklamış kervanın hayvanları gibi bağlı, bazıları da bağından boşanmış, başı boş, sonu meçhul bir yolun yolcusu olmuştur ki, bunlardan birinci grup fakirler ve hiçbir şeye gücü yetmeyen zayıflar, ikincisi ise kuvvetli olanlardır. Bil ki bunlar sarp bir vadide bela ve afete uğramış sürüler gibidir. Kendilerini güdecek bir kimse olmadığı gibi bu vadiden kurtuluş yolunu gösterecek de yoktur. Dünya gözlerindeki hüda nurunu söndürüp onları karanlık yollara sürükledi. Böylece onlar da nereye gideceklerini şaşırdılar. Dünya denizinin içine girerek dalgalarla ölüm kalım savaşı verdiler. Dünyayı bir kurtarıcı sandılar. Oynadılar, oynaştılar. Fakat ondan sonrasını düşünmediler. Bu gafletten uyanıldığı zaman cehaletin haktan gizlediği şeyler şüphesiz meydana çıkacaktır. Bütün insanlar bineklere binmişler, pek kısa bir zaman sonra da bu neticeye ulaşacaklardır. Fakat buna rağmen yolu takip edenler daha çabuk varır. Ey oğul!

gece ve gündüz gibi olursa, kendisi dursa da yoluna devam eder. Evinde istirahat içinde bulunmuş olsa da, uzun mesafeleri pek kısa bir zamanda aşar ve hedefe farkında olmadan ulaşır. Dünyada gayene ulaşamazsın. Ecelinden kaçamazsın. Senden öncekilerin yolunu takip etmek mecburiyetindesin. Bunun için doğru ol. Hak için çalış. Hak olmayan şeyden uzak dur. Helalinden kazan. Böyle yapmazsan elindeki de gider. Ey oğul! Her isteyen isteğine kavuşamayabilir. Her kötülük işleyen de mahrum olmayabilir. Bir kötülük seni en üstün mertebelere ulaştıracak olsa bile kendi nefsini ondan alıkoy. İnsan malı kendisini korumak için toplar. Fakat malı toplarken kendini onun yolunda harcamaktan sakın. Aksi takdirde kaybettiğin şey topladığından çok daha hayırlı ve iyidir. Ey oğul! Allah seni hür yaratmıştır. Başkasına kötülük yapma. Şerle kazanılan hayır hayır değildir. Kötülükle elde edilen iyilik de iyilik değildir. Allah ile aranda bir perdenin olmasını istemiyorsan, açgözlülükten sakın. Tamahkarlık seni felakete götürür. Sen kendine düşen payı idrak edebilir ve ona uyabilirsin. Allah'tan gelen az da olsa, kullardan gelen çok şeylerden daha iyidir. Ey oğul! Susarak kaçırdığın bir şeyi telafi etmek, konuşarak gücendirdiğin bir kalbi tamir etmekten daha kolaydır. Tulumdaki suyu muhafaza etmek, ağzını sıkı bağlamakla olur. İffetle içindeki fakirlik daha iyidir. Elde bulunan malı muhafaza etmek, başkasının elinde bulunan malı elde etmeye çalışmaktan iyidir. İffet için de fakirlik ve çalışmak, haksız yollardan zengin olmaktan hayırlıdır. Ey oğul! Kişi kendi sırrını başkalarından daha iyi muhafaza eder. Çok kimse var ki kendi zararına çalışır. Çok konuşan çok yanılır. Düşünen kimsenin görüşü kesinleşir. Her konuşan doğru konuşmayabilir. Her isteyen isabet etmemiş olabilir. Her giden de geri dönmeyebilir. İyilere yaklaş ki onlardan olasın. Kötülerden uzaklaş ki şerlerinden kurtulasın. İyilik kötülüğe yol açarsa kötülük olur. Çok zaman dert deva, deva da dert olur. Çok zaman ehliyetsiz kimseler öğüt verir, kendilerinden öğüt beklenen kimseler de aldatır. Ümide dayanıp işsiz güçsüz bekleme. Tembellik ölülerin işidir. Akıl tecrübeleri ezberlemektir. Tecrübelilerin en hayırlısı sana öğüt verendir. Fırsatları iyi değerlendir. Ey oğul! Fırsatları iyi değerlendir. Lokma boğazında durmadan kendine gel. Fesat, takva ve iyilik azığını kaybetmek, nefsin isteklerine meyletmek suretiyle er geç kendisine dönülecek yeri bozma. Her şeyin bir neticesi vardır. Takdir edilmiş olan her şeyi şüphesiz göreceksin. Ey oğul!
size, bütün evlatlarıma, ehlime ve bu vasiyetimin ulaştığı kimselere Allah'tan korkmayı, işlerinizde intizamlı olmayı, birbirinize iyilikle davranmayı, insanların arasını bulmayı vasiyet ediyorum. Ben dedeniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. İki kişinin arasını düzeltmek bütün nafile namazlardan, oruçlardan daha faziletlidir. Ey oğul! Allah için yetimlerin hakkını gözetin. Onları bir aç bir tok bırakarak hazırladıklarınızı zayi etmeyin. Allah rızası için komşularınızın hakkına riayet edin. Bunlar size peygamberinizin vasiyetidir. O komşular hakkında öyle tavsiyelerde bulundu ki biz onların mirasımıza da dahil olacaklarını sandık. Ey oğul! Size düşen görev karşılıklı iyi ilişkilerde bulunmak, karşılıklı olarak hediyeler vermektir. Sırt çevirip gitmek ve birbirinize dargın durmaktan sakın. İyiliği emredip kötülükten sakındırmayı terk etmeyin. Aksini yaptığınız takdirde başınıza kötüleriniz geçer ve sonra yaptığınız dualarda kabul olmaz. Fitneye karşı iki yaşındaki deve gibi ol. Onun ne binilecek sırtı ne de sağlayacak sütü vardır. Ey oğul! Allah'tan hakkıyla kork. Emrinden dışarı çıkma. Allah'ın zikriyle kalbini diri tut. Allah'ın ipine sımsıkı sarıl. Eğer tutunuyorsan, Rabbinle aranızdaki bağdan daha kuvvetli hangi bağ bulunabilir? Kalbini öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Dünya malı ve ona olan aşkı terk etmekle nefsini öldür. Kalp hakla kuvvetli, hikmetle parlak ve nurlu olur. Ey oğul! Sık sık ölümü an. Ölümü anmak kalbi yumuşatır. Her şeyin yok olacağını bil ve kalbine yoklukta karar kılacağını bildir. Onun dünya facialarını ve musibetlerini tek tek göster. Zamanın şiddetini ve kükreyişini, gece ve gündüzlerin aleyhine çevrildiğini düşün, hatırla ve hatırlat. Ey oğul! Daha önce geçmiş olan milletlerin kıssalarını ve hikayelerini oku. Tarihte insanların başına gelen felaket ve musibetleri düşün. Aynı şeylerin tekrarlanmaması için iyice dikkat et. Atalarının topraklarında, yaşadıkları yerlerde gez ve onların eserlerini dikkatle incele. Onlar neler yapmışlar, nereden nereye, niçin göçmüşler? Bunları incelediğin zaman, onların yakınlarından ve sevdiklerinden ayrılıp gurbet ellere gittiklerini göreceksin. Tıpkı onlar gibi sen de yakında bilmediğin ve görmediğin yerlere göçüp gideceksin. Şu halde gelecekteki yerini şimdiden hazırla ve temizle. Dünya için ahiretini sat. Ey oğul! Bilmediğin bir şey hakkında söze karışma. Üzerine düşmeyen hususu konuşma. Sonunda bir felaketin gelmesinden korktuğun yolu terk et. Çünkü bir işte felaket sezildiğinde onu terk etmek, korkuyla ilerlemekten daha

0: her işi ehline bırak. Ey oğul, iyi şeylerle emret, iyi şeylere eğil ol. Kötü şeylere meydan verme. Onları elinle ve dilinle geri bırak. Onları işlemekten var gücünle uzak ol. Nerede olursa olsun zor işlere hakkı bulmak için gir. Bütün işlerde nefsini zorla. Onu emin bir yere, kuvvetli bir güvene getiresin. Allah yolunda iyi çalış. Onun yolunda mücahede ve mücadele etmekten çekin. Bütün işlerinde Allah'a sığın. O en iyi koruyucu ve en yakın kurtarıcıdır. Her işinde Allah'a teslim. İstediğini yücelten, istediğini alçaltan O'dur. Ey oğul! Herhangi bir kimsenin ağır sözleri seni yolundan alıkoymasın. Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır. Haksızlık karşısında hakka sabretmek en iyi ahlaktır. Bir işi yapmadan önce çokça düşün. İyi karar verebilmek için güvenilir kimselerle istişare et. En hayırlı söz faydalı olandır. Faydasız bilgide hayır yok. Lüzumlu olmayan bilgiden de bir fayda temin edilemez. İslamiyet'te ne varsa hepsini anla ve öğren. Şu esaslara riayet et. Ey oğul! Sana söyleyeceğim 8 husus var ki bunları aklından çıkarma. 1. En büyük zenginlik akıldır. 2. En büyük vahşet kibirdir. 3. En büyük fakirlik ahmaklıktır. 4. En büyük meziyet güzel ahlaktır. 5. Ahmaklarla asla dostluk kurma. Çünkü o sana faydalı olayım derken zarar verir. 6. Yalancılarla dostluk kurma. Çünkü onlar sana uzak olanı yakın, yakın olanı da uzak gösterirler. 7. Cimri insanlarla yakınlık kurma. Çünkü cimri adam ihtiyacın olan şeyi bile senden esirger, vermekten çekinir. 8. İslam hayatından uzak olanlarla dost olma. Çünkü seni adi şeylere götürürler.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Hayat mücadeleden ibarettir. Uzun soluk ister. Mücadelenden hiçbir zaman yılma. Ancak bazılarına göre bu mücadele maişet kazanma mücadelesidir. Sen öyle olma yavrum. Senin mücadelen cenneti hak etme mücadelesi olsun. Bu niyetle yaparsan amellerin ibadete dönüşür, hem dünyada hem de ahirette karlı çıkarsın. Yüce Rabbim buyuruyor. Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek ve bir daha azap görmeyecek değil miyiz? Şüphesiz bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar böylesi bir kurtuluş için çalışsınlar. Yavrucuğum, şu iki ayet-i kerimenin verdiği ilahi mesaj üzerinde iyi düşün. Allah'ın azabından korktuğun gibi, onun rahmetinden de ümidini kesme. Hayatını korkuyla ümit arasında yaşa. Cenab-ı Hak, Hicr suresi 49. ayetinde şöyle buyuruyor. Resulüm, kullarıma benim çok bağışlayıcı ve çok esirgiyici olduğumu haber ver. 50. ayetinde ise, Resulüm, kullarıma benim azabımın çok acı verici bir azab olduğunu da bildir. Ve unutma evladım, cennet ümidi ya da cehennem korkusu olmayan bir hayatın değeri yoktur. Ancak şunu da iyi bil ki,

Cennet de, cehennem de aynı uzaklıktadır insana. Birine yaklaşırken diğerinden uzaklaşır insan. Sen de cehenneme çeken günahlardan uzaklaş ki cennete yaklaşasın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor. Cennet size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Sakın kimseye iftira etme. İftira büyük günahlardandır. Cezası da çok ağırdır yavrum. Allahu Teala, siz iftirayı kolay sanırsınız. Halbuki o Allah indinde büyük günahtır buyuruyor. Şüpheli şeylerden sakın, dinini korursun. Böylece harama düşmekten de kurtulursun. Huzur bulursun evladım. Sevgili Peygamberimin ihtarına kulak ver. O buyuruyor ki, bir kimse şüpheli şeylerden korunursa, dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler harama düşerler. Bir de yavrum, seni ilgilendirmeyen şeylere karışma, rahat edersin. Peygamberimiz buyuruyor, Müslümanın güzelliklerinden biri de kendini ilgilendirmeyen şeyleri bırakmasıdır. Günaha ihtimali olan şeylerden de sakın. Müttakiler derecesine yükselirsin. Bir kul günaha düşmekten korkarak, günah olan şeylerden sakınmadıkça müttakiler derecesine ulaşamaz, diyor efendim aziz peygamberim. Aklına her zaman güven. Fakat istişareyi de ihmal etme. Kendinle, ailenle, çevrenle istişare et. Pişman olmazsın. Allah ile, Resulü ile istişare et. Dünya ve ahiret mutluluğunu kazanırsın. Asık suratlı biri olma. Güler yüzlü ve şakacı ol. Dostlarınla şakalaş. Ama şakalarında sakın haktan başka bir şey söyleme. Müstehcen ve yalan sözleri şakana katma. Sevgili Peygamberimiz, şaka arasında da olsa ben haktan başka bir şey söylemem buyuruyor. Sen de bu ölçü içerisinde şaka yap, çevrenle sıcak ilişkiler kurarsın. Ancak şaka da olsa yalan konuşmaktan sakın. Cennetin ortasında bir ev sahibi olursun. Sevgili Peygamberimiz, şaka da olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir ev verileceğine kefilim buyuruyor. Kendi işlerini de ihmal etme yavrum. Onlarla meşgul ol. Allah'ın sevgisini kazanırsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki Allah müttaki, gönlü zengin, işiyle gücüyle meşgul olan kulunu sever buyuruyor. İşinle ilgili kararlar alırken ve işlerini yaparken aceleci olma. Teenniyle hareket et. Teenniyle hareket Peygamberimizin güzel ahlakındandır. Sen de onu örnek al. Peygamberimiz buyuruyor. Teenni Allahu Teala'dandır. Acele de şeytandandır. Yavrucuğum, kazancını da iyi değerlendir. Bir takım gayrimeşru cazip gelirlere kapılma. Faiz ve tefecilik gibi haram yollara sapma. Faiz de alışveriş gibidir diyenlerin sahte sözlerine kanma, şeytan çakmış gibi olursun. Bil ki Allahu Teala'nın emir ve yasakları hikmetlerle doludur. Faizi yasaklamasında da elbette hikmetler vardır. Faizle beslenen neslin iflah olmadığı da ortada. Şunu da iyi bil ki tefecilik yapanlar, faizi aldırmadan yiyenler
kâr yaptıkları

sanırlar. Halbuki büyük yanılgı içindeler. Faiz yemekle asıl sermayelerini de yok edip tükendiğinin farkında değiller. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri buyuruyor. Faiz yiyenler kıyamet günü mezarlarından ancak şeytan çarpmış kimseler gibi kalkarlar. Bu hal onların esasen faizle alışveriş gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Evladım, başkalarına karşı kendini övme, değerini düşürürsün ve Allah da seni sevmez. Ve bilesin ki doğru sözün en çirkini kendini övmektir. Allahu Teala buyuruyor. Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Peygamberimiz de buyuruyor. Muhakkak ki Allah sizin mütevazı olmanızı bana vahyetti. Hiç kimse diğerine karşı övünmesin. Evladım, alçak gönüllü ol ki Allah da seni yüceltsin. Allah katında ve insanlar arasında yüceliğe ancak tevazu merdivenleriyle çıkılır. Bu gerçeği aklından çıkarma. Peygamberimiz buyuruyor. Allah tevazu gösteren alçak gönüllüleri yüceltir. Yavrum, affedici ol. Allah şerefini artırır. Peygamberimiz buyuruyor. Sadaka malı eksiltmez. Allahu Teala suç bağışlayanın izzet ve şerefini yükseltir. Haklı olsan da münakaşa etmekten sakın. Cennetin avlusunda bir ev sahibi olursun. Peygamberimiz buyuruyor. Haklı olduğu halde çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda bir ev verileceğine kefilim. Ahlakını güzelleştir. İnsanların en hayırlısı olursun. Peygamberimiz buyuruyor ki, sizin en hayırlınız, ahlakça en güzel olanınızdır. Güler yüzlü ol. Hayırlı işlerde cömert ol. Kimseye eziyet etme. Ahlaken güzel olursun yavrum. Peygamberimiz güzel ahlakı şöyle tarif ediyor ve buyuruyor ki, güzel ahlak, güler yüz, hayırlı işlerde el açıklığı, bir de kimseye eziyet etmemektir. Komşularının haklarına saygılı ol, onlarla iyi geçin, gönüllerini hoşnut et. O zaman ailende, sen de güven içinde olursun yavrum. Peygamberimiz buyuruyor, hiç durmadan Cibril, komşu hakkından bana o kadar bahsetti ki, komşuyu komşuya mirasçı yapacağını sandım. Yumuşak başlı ol, Allah'ın sevgisini kazanırsın evladım. Peygamberimiz buyuruyor ki, Allahu Teala refiktir, kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesinden memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Hediyeleş yavrum. Hediyeyi kabul et ve karşılıkta bulun. Dostların kalbini kazanırsın. Hediyeleşmede amacın dost kalbini kazanmak olsun. Bunun için de hediyenin büyük küçük olduğuna bakma, İçten ve samimi verilişine bak. Efendimiz, hediyeleşiniz. Zira hediye kalpteki kuşkulara giderir. Hiç kimse de verilen hediyeyi hakir görmesin, buyuruyor. Canım yavrum, bir kimseye kızarsan öfkeni yen, bağışlayıcı ol. Böyle yaparsan takva sahibi olursun. Allah da seni sever, takvanı artırır. Allahu Teala buyuruyor. O takva sahipleri ki öfkelerini yener, insanları affederler. Allah

0: güzel davranışlarda bulunanları sever.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz!

Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs.
2: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini

0: helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Aziz kardeşlerim, Fatiha suresi malumunuz tertipte ilk süredir. İsminden de anlaşılacağı gibi kapıdır aslında. O Fatiha kapısından gireriz biz Kur'an'ın o eşsiz şehirlerine ve ülkelerine. Eğer Fatiha'daki bilinci doğru kuşanırsak, Bakara'daki bazı mesajları daha farklı bir biçimde alır ve üzerimizde bu manada farklı bir biçimde tezahür edebilecek ilkeleri anlayarak hayatımıza taşırız. Eğer Fatiha suresindeki ilkeleri doğru anlarsak, Ali İmran suresinde anlatılan, biliyorsunuz Bakara'da eksende İsrailoğulları Yahudiler vardır. Ali İmran suresinde ise eksende Hristiyanlar vardır. Biz de zaten Fatiha'da bu iki zümreden olmama adına Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunuyoruz. O zaman daha farklı bir biçimde aslında alırız mesajımızı. Aslında Fatiha bir yönüyle yol namedir, yol azığıdır. Doğru yolda nasıl doğru yürünür, bunu gösteren, bunu öğreten, buna ait temel ilkeleri veren çok önemli bir mesajlar manzumesidir. Fatiha suresini biz meselenin yol boyutu çerçevesinden anlamaya başladığımız zaman anında zihnimizde şunlar belirleyecek. Cenab-ı Hak aslında bize diyor ki yola çıkın, yola çıkartın, yolda kalın, yola yakışın ve yolda ölün. Rabbim inşallah bizi hep yolda kılsın ve işin neticesinde de inşallah bizi yolda canını feda edenlerden eylesin. Sapanlardan, dalalete düşenlerden, ayağa kayanlardan, hoşlanmayacağı bir şekliyle bir akıbet noktasında bir akıbete düşenlerden bizi etmesin. Bu endişe, bu ızdırap hepimizin en öncelikli meselesi olsun ve okuduğumuz her Fatiha da inşallah böyle bir hayra vesile olsun. Günde en az 40 kez okuruz. Biz Fatiha'yı sadece namazda okumayız. Başka zamanlarda da okuruz. İşte biraz önce bir taziye için okuduk. Bir dua olsun diye, meclis bereketlensin diye de okuruz. Hele taziyelerde mesela böyle Doğu Güneydoğu'da bir katılırsanız eliniz hiç inmez. Her yeni gelen adam için tekrardan bir El Fatiha denir ve başlanır Fatiha okunmaya. Bir kardeş, Trakyalı bir kardeş öyle bir cenazeye şahit oldu benimle beraber. Dedi ki hocam siz zorla milleti cennete sokacaksınız. Bu kadar Fatiha okunursa bu adam kesin gider cennete. Tabii bir latife ama güzel bir şey. Güzel bir gelenek. Sünnetteki yeri nedir ne değil o ayrı bir mesele. Ama bizim topraklarımızın güzel bir geleneği. Bunun fıkhı soruluyor bir hoca efendiye. Hocam diyorlar bu El Fatiha demenin fıkıhtaki yeri nedir? O da bir latifeyle cevap veriyor. Siz herhalde kaşınıyorsunuz. El Bakara deseydi ne yapacaktınız? El Fatiha demiş, Fatiha'nızı okuyun durun yerinizde diyor. E tabi bunun fıkhi olarak da yeri var.

Aslında yok değil. Yunus suresinin 10. ayetinde onların sözlerinin sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir ayeti kerimesinden de yola çıkarak son sözün Fatiha olabileceğine dair alimlerimizin içtihatları var. O da işin diğer bir boyutu. Biz bu kadar okuruz. Namazda okuruz, namaz dışında okuruz. Gerçekten ne kadar o okunanları mesaj olarak anlarız, algılarız, üzerimize taşırız. Asıl bizim üzerinde durmamız gereken mesele de o. Çünkü Müslümanın öncelikli meselesi doğru yolda doğru bir biçimde yürümek olmalıdır. Ne olursa olsun her zaman için başta söyledim ya yolda kalma, yola yakışma, yolda yolun hakkını verme, yolda ölme meselesi aslında dost doğru yol olan sırat-ı mustakim dediğimiz hiçbir eğriliğin, büğrülüğün olmadığı o dost doğru yolda o yolun şanına ve şerefine yakışır bir biçimde yürümek her Müslümanın en öncelikli meselesi ve her zaman için muhasebesini yaptığı bir konusu olmalıdır. İnsanın kaderidir yürümek. Yürüyeceğiz. Kaderimizi Allah öyle tayin etmiş. Eğer yolculuk kaderimizse bize dört şey lazım. Harita lazım, pusula lazım, refik lazım, azık lazım. Haritamız Kur'an'dır elhamdülillah. Pusulamız sünnet-i Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillah. Bizim refikimiz sahabedir. O doğru yolda doğru yürümeyi en güzel bir biçimde öğreten o büyük insanlar her zaman için bizim refikimizdir inşallah. Öyle olmalıdır. Azığımız ise sadık dostlardır. Biz birbirimizin azığıyız aslında. Bir bilsek bunun kıymetini, birbirimize bu manada ne kadar muhtaç olduğumuzu bir bilsek, gözümüzdeki çapakla uğraşmayız. Hangi gözün çapağı yok ki? Her gözde çapak var. Önemli olan o değil zaten. Biz bir bilsek bu imanın kıymetini, bir bilsek müminler olarak kardeş olmanın ne demek olduğunu, daha başka şeyleri konuşmuş olacağız o zaman. İşte biz bu dört tane şeyle yürürüz. Çünkü dost doğru yolda yürüyebilmemiz için hem Kur'an gibi bir haritaya hem Allah Resulü'nün o güzel ve mutahhar hayatı olan sünnet gibi bir pusulaya hem bu iki kaynağın hayata intikal etmiş şekli olan sahabenin bu manadaki rehberiyetine ki refik odur zaten hem de birbirimize bu manada ihtiyaç duyar ve bunları hayatımıza taşımak için elimizden gelenleri yaparız. Fatiha ona işaret ediyor. En'amte aleyhim diyor. Bir başka sınıfa daha işaret ediyor. Aslında bunları hepsini içine alacak şeyler bunlar. Nedir? Nimet verilenler. Burada iki soru sormalıyız. Kimdir nimet verilenler? Verilen nimet nedir? İlki kimdir olmalı? Tanıyabilmemiz için. İkincisi de bunlar nasıl bir nimeti elde etmişler ki Allah onları Fatiha'da anarken başka surelerde de var zaten elde ettikleri nimetlerin ne olduğunu bize verir. Kimdir sorusunun cevabını Kur'an'dan alırsınız. Nisa suresinin 69. ayeti nimet verilenlerin dört sınıf olduğunu söyler bize. Onlar nebilerdir, sıddıklardır, şehitlerdir, salihlerdir. Sıralama da aynen böyledir. Nebilerin arkasında sıddıklar vardır. Şehitlerin öncesindedir. Üzerinde durulması gereken bir şey. Arkasından şehitlerdir. Onun arkasından ise salihlerdir. Peki bu dört sınıf nimet verilenler bunlarsa neye uğramışlar nimet olarak? Allah bunlara neleri nimet olarak vermiş? Bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Teker teker bu dört sınıfı bize anlatıyor aslında ayetlerde. Nebiler zaten Kur'an-ı Kerim'in önemli bir konusudur. Kasasun nübüvve dediğiniz, kasasul enbiya dediğiniz o kıssalar içerisinde anlatır durur. Ve anlatırken aslında o peygamberlere Allah'ın verdiği nimetler de bizim nazarımıza verilir.

Yine biz sıddıkları okuruz. Sıddıklar üzerinden, sadıklar üzerinden de bu nimetlerin neler olduğu ayrı ayrı vurgularla anlatılır. Yine şehitler ki acayip, şehitlere daha farklı bir biçimde bu manada yer ayırır Kur'an. Farklı ayetlerde onların da nimetlerinin ne olduğu söylenir, salihlerde anlatılır. Biz bütün Kur'an'ın anlattığı bu nimetleri burada almamız zaten mümkün değil. Ama bir hakikati sizin nazarlarınıza vermem lazım. O uğradıkları, elde ettikleri nimetler sadece dünyevi nimetler değildir. Sadece uhrevi, ahirete bakan nimetler de değildir. Ya nedir? Hem dünyevidir hem uhrevidir. Hem bu dünyada vardır o nimetler, hem ahirette. Cennet hayatında, hesap anından başlayarak aslında cennet hayatına uzanan o yolda da onlar o nimetlere maruz kalırlar. Demek ki Kur'an burada en'amte aleyhim derken, kendilerine nimet verilenler derken, bu nimeti biz sadece dünyaya ya da sadece ahirete sıkıştırarak anlamamalıyız. Bu nimetler hem dünya için hem ahiret için geçerli. Ayeti en son söyleyeceğim size. Bir ayette 5 tane nimet sayılır arka arkaya. Biz nimet deyince aklımıza başka şeyler gelir ama bunlar gelmez. Kur'an meseleyi daha farklı bir biçimde ele alır ve bizim nazarlarımıza verir. O ayeti en sonda vurguda bulunacağım. 5 tane nimet nedir biliyor musunuz? Allah'ı sevmek ve Allah tarafından sevilmek. Göreceksiniz ayetlerde, ayette, bir ayette hepsi var. Ben zorlayarak beşe çıkarmış değilim. 5 tanesi zaten ayette var. Allah'ı sevmek ve Allah tarafından sevilmek. Müminlere karşı şefkatli olmak. Kafirlere karşı izzetli olmak. Cihadı hayatın esası kılmak. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak. 5 tane anlatılır ayette, 5'i de arka arkaya dizilir. Dediğim gibi en sonda o ayete tekrardan döneceğiz. Tekrar edelim. Allah'ı sevmek ve Allah tarafından sevilmek. Nimete bakın. Nimetlerin en büyüğü bu. Bundan başka büyük bir nimet var mı? Bilemiyorum ama bu nimetlerin en büyüğü ve Allah bu nimeti böyle bir kullarına, o kullarının kimler olduğunu zaten bize söyler, beyan eder. Orada söylüyor. Müminlere karşı şefkatli olmak bir nimet miymiş? Vallahi bir nimet bu. Ancak kaybettiğiniz zaman anlıyorsunuz o nimeti. Bakın bazı insanlar inanın sevemiyorlar müminleri. Bunu açıkça söylemese bile siz şöyle bir gözlediğiniz zaman ya adamın kafirle problemi yok, adamın işi gücü Müslümanla. Böyle bir hastalık bu. Bu acayip bir şey. Bu demek ki nimetmiş. Yani bir mümini hatasıyla, kusuruyla, yanlışıyla sevebilmek aslında Allah'ın kullarına bahşettiği bir nimetmiş. Eğer Allah böyle bir nimeti bize bahşetmişse ayrıca onun için defaatle Rabbimize hamd etmemiz lazım. Eğer gerçekten biz mümini sevebilsek ve müminle derdimiz olmasa, mümine karşı şefkatli olsak, o gelecek arkasından. Bugün kafirin karşısında niye şiddetli duramıyoruz? Niye izzetli değiliz kafirin karşısında? Neden Müslümanlar olarak izzetimizi kaybetmişiz? Çünkü gücümüzü biz kendimizde harcamışız. Biz kendimizde gücümüzü tükettiğimiz için kafirin karşısında izzetlice durmayı beceremiyoruz. Aslında enerjimiz orada harcandığından dolayı kafirin karşısında enerjimiz kalmamış. İşte oradaki o müminlerin müminlere karşı olan şefkati bir olsa, yerli yerine otursa arkasından gelecek. O da bir üçüncü nimet olarak kafirlere karşı izzetli olunacak. Dördüncüsü, cihadı hayatının esası kılmak. Cihatsız bir mümin olmaz, olamaz. Ve bunu hatırlayıp bunun gereğini de yerine getirmek ki cihat derslerini hatırlayın. Bu kadar yiğitlik yaparsan seni kınayacak çok olacaktır. Onun için beşincisi geldi. Hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmamak. Kimseyle bu manada

bu manada bir alışverişe girmemek. Bu manada kendi dünyasına farklı bir şey taşımak kolay değil bunlar, zor ama nimetler bunlar ve bu nimetleri Rabbimiz bizim nazarımıza veriyor. Bu beş nimet Kur'an'daki dayanağını söyleyeceğiz. Aslında nimet verilenlerin nimet derken neye maruz kaldıklarını, neyi elde ettiklerini bizim nazarımıza verdiği gibi bir şeyi de alttan alta veriyor. Bu nimet verilenler bir dava mensuplarıdırlar. Bu davanın adı isterse İslam davası olsun. İster siz buna iman davası deyin. İster Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan devraldıkları gibi sahabenin dediği gibi deyin ve risalet davası deyin ki bu daha güzel bence. Meseleyi biraz daha anlamamız açısından önemli. Risalet davası deyin. Her davanın kendine özgü bir ahlakı, ilkeleri olduğu gibi bu davanın da var. Basit, dünyevi bir ideolojinin bile kendine göre ilkeleri olur da Risalet davası dediğimiz ilahi kelimetullahı en önemli hedef olarak kendine belirleyen bir dava ilkesiz olur mu? O ilkeyi Allah peygamberine, peygamberi ümmetine, özelde de sahabiye öğretmez mi? Meseleye bu çerçeveden bakarsanız görüyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz beş tane risalet davasının ilkesini hayatıyla gösteriyor. Sözlü yok, hayatıyla var. Hayatına ait de bazı şeyleri şimdi söyleyeceğim. Nedir bu üç, beş dava? Beş tane temel ilke. Birincisi, rüya göreceksin, hedef belirleyeceksin. İkincisi, o hedefe ulaşabilmek için üç damlayı akıtacaksın. Üçüncüsü, arkana asla bakmayacaksın. Dördüncüsü, karşılık beklemeyeceksin. Beşincisi, neticeyi Allah'a bırakacaksın. Bakın Siyer-i Nebiye, hadis-i şeriflere, sahabenin hayatlarını bize aktaran tabakat kitaplarına bunu göreceksiniz. Ben de oradan zaten çıkardım. Sadece aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatının üzerinden şimdi bazı mesajlar vereceğim size. Bir daha hatırlayalım. Önemli. Niye hatırlayalım? Dava ahlakını öğrenmek zorundayız. Herkesin şu modern dünyanın rüzgarlarına kapılıp davalarını, ilkelerini terk ettikleri bir yerde bir avuç Müslüman dava ilahi kelimetullah davasıdır deyip yeniden meydana çıkmaları için hatırlamalıyız. Herkesin farklı bir biçimde sindiği, korktuğu, dünyevi endişelere kapılıp dünyevileştiği, duyarsızlaştığı, her geçen gün değersizleştirdiği değerlerine karşı ümmet içinde ümmet, bir avuç o maya topluluk, hayır, biz rüzgara kapılmayacağız. Bizim davamız var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabeye emanet ettiği o sancak biz layık olmasak da bugün bizim elimizde. Biz o temsiliyet makamının hakkını yerine getirmeliyiz ızdırabıyla öğrenmek durumundayız. Bundan başka bir yol yok. Biz öğrenmezsek ne olacağını ayet söyleyecek en sonda. Öğrenmezsen öğrenme. Bu dava kimseye muhtaç değil. Ama öğrenmezsen ne kaybedersin? Ayet bize söyleyecek en sonda. İşte onun için biz bu konuyu bugün konuşuyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rehberliğinde, örnekliliğinde bu meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Rüya göreceksiniz dedik. En baştaki madde oydu. Hedef belirleyeceksin. Birinci ilki o. Bakalım Siyer-i Nebiye. Ne diyor Ayşe anamız? 35 yaşından itibaren sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında bir gariplik var. Sosyal olan o hayatı birden yalnızlığı seven bir hale geliyor. Yavaş yavaş rüyalar görüyor. Hatta Buhari'de geçen hadiste 6 ay nübüvvetten önce bugün gece gördüğünü yarın yaşayacak kadar açık net rüyalar görüyor. Rüyalar görüyor sallallahu aleyhi ve sellem ve o rüyalar hedeflerini belirliyor. 35 yaşından itibaren aslında Efendimizin yüreğinde oluşan şey bir varlık sancısıdır. Bakıyor Mekke'nin o putlarına, toplumun o haline bakıyor.

0: Oradan Kabe'ye bakıyor. Atası İbrahim'in tevhid üzere doğrulttuğu o Kabe'nin nelere mahkum olduğuna bakıyor ve o sancıyı yüreğinde taşıyor. O sancı bir kutlu doğuma sebep olacak ve bir Kadir gecesinde Cibril-i Emin Muhammedül Emin'e vahyin ilk ayetlerini getirecek. Biliyorsunuz olayları, detayına girmeye gerek yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ilk günlerde Hatice anamıza söylediği sözü de biliyor musunuz? Hatice'm, artık uyku vakti bitti.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Zülcelal ve ikramsın ki keremin muhteşem bir bolluk içindedir. Celalin ve yüceliğin sonsuz ikramlarda bulunmana, bana benden de yakın olmana asla mani değildir.
1: 91.8 Gönül Frekansı.

0: Aragaz. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Yepyeni bir süreç başlıyor. Uyku vakti bitti artık. Bambaşka bir ağır yükün altındadır şimdi Muhammedun Resulullah. Bambaşka bir yükün altına girdiği için onun hayatında farklı bir değişiklik olacaktır. Ve artık gecesi gündüzü o gönül verdiği davasının üzerindedir. Bir tek insanı kazanma adına çırpınışlarına şahit olacağız ve neler neleri okuyacağız, neler neleri göreceğiz o 13 yıllık Mekke döneminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında. O günleri şöyle bir hatırlamamız lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk 6 ayda, dikkat edin arkadaşlar, 10 bin nüfuslu Mekke her aileden bir insan kazanıyor. Bu aslında Efendimizin nebevi stratejisini anlamamız açısından da önemlidir. Özel davet günleridir o günler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir aileye, bir sınıfa İslam sıkıştırılmasın diye 10 bin nüfuslu Mekke'nin tamamından insanlar kazanıyor. Ve en üstteki insanlardan en alttaki insanlara kadar, Kureyş'in en üstün kabilesinden akrabalık dereceleri en uzak olan kabilelerine kadar insanlar var. Ve Kureyş'in alışık olmadığı bir şey oluyor Mekke'de. Ne oluyor? Hazreti Osman gibi ticarette, zenginlikte, asalette, zirvelerde olan bir isim, derisinin rengi başka olan, Habeşli olan, Mekkeli olmayan ve bir köle olan Bilal'le aynı sofrada, aynı mecliste bulunabiliyor ve Bilal'e kardeşim diyebiliyor. Bu Mekke'nin alt üst olması demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir şey yaptırıyor. Yine aynı şeyi Abdurrahman İbni Af'la Habbab İbni Eret'le yaptırıyor. Ammar bin Yasir'le yaptırıyor. Böyle bir şey yaptırmasıyla birlikte 6 ay geçmeden Mekke'nin o büyükleri, ekabir takımı dediğiniz adamları telaşlanmaya başlıyorlar. İslami davetin karşısında onların tavrını şöyle anlayabilirsiniz. Önce bir sessizliğe kendilerini bıraktılar. Sessizce. Gözlüyorlar. Bakıyorlar ama konuşmuyorlar. Açıkça bazıları da söylüyor. Bu herhalde diyorlar Abdülmuttalip oğullarının gencinin maceraları. Bir müddet sonra söneceğini zannediyorlar. Ama bakıyorlar ki pek de kendilerinin dedikleri gibi değil. Her geçen gün adım adım kendilerini ilgilendiren bir safhaya geliyor. Ve dayanamıyorlar. Birinci yıl mıdır? Birinci yılın ortaları mıdır? Daha ikinci yıla varmadan heyetler Ebu Talib'in önüne geliyor. Ebu Talip'le konuşacaklar. Ne diyecekler Ebu Talib'e? Sen onun amcasısın. Senin bu manada onun üzerinde sözün geçer. Ey Ebu Talip, sen aramızda yaşça, şeref ve mevkice bizden ileridesin. Biz senden kardeşinin oğlunu bizimle uğraşmaktan men etmeni istiyoruz dediler. Ebu Talip dinledi, hiçbir şey demedi. Çıkıp gittiler. Ebu Talip ilk günlerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselama da bir şey söylemedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ona iman eden o ilk müminler, o sabikune evvelinden olan o güzel insanlar Mekke'de insan kazanmaya devam ediyorlar. Ve evlerde artık Allah'ın getirdiği ve vahyettiği o vahyin ilk ayetleri konuşuluyor. Bu da onlar için tehlikeli. Bir müddet sonra bir heyet daha geliyor Ebu Talip'in karşısına. Ey Ebu Talip diyorlar, biz seni yeğeni Muhammed için uyarmıştık ama sen bu konuda hiçbir şey yapmadın. Yeğenini bu işten men etmedin. Sözlere dikkat edin bundan sonrasına. Biz vallahi artık onun atalarımıza dil uzatmasına, akıllılarımızı akılsız saymasına, ilahlarımızı yermesine katlanamayacağız. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan vazgeçersin ya da iki taraftan birisi yok oluncaya

kadar onunla da seninle de harp ederiz. Bu açık bir savaş ilanı. Bu büyük bir söz. Mekke için, muhatap olan Ebu Talip için büyük bir söz. Ebu Talip yine onlara bir şey söylemiyor. Düşünüyor, acaba yeğenime söylesem mi söylemesem mi diye. Ve artık o toplumsal baskının altında ezildiği bir anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı çağırıyor huzuruna ve Ebu Talip amca olarak yeğeniyle konuşuyor. Ey evladım diyor, ey kardeşimin oğlu, kavmimin ileri gelenleri bana geldiler. Şöyle şöyle söylediler. Senden bana şikayetlendiler. Senden dolayı beni çok üzdüler. Senden bir tek dileğim var. Atalarına dil uzatmak, ilahlarını yermek gibi onların hoşlanmayacakları şeylerden vazgeç. Hem bana acı hem de kendine acı. Güç yetiremeyeceğim, altından kalkamayacağım bir işi bana yükleme. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kaç yıl Ebu Talib'in yanında kalmış biliyorsunuz değil mi? Efendimiz 8 yaşından itibaren dedesi vefat edince amcanın yanındaydı. Evlenip Hatice anamızın evine gideceği ana kadar da amcasının evindeydi. Hep amcasından vefa gördü. Şimdi vefa gördüğü, babasının yerine koyduğu, ailesinin büyüğü olan bir insan bunu söylüyor. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz risalet davasının muallimi olarak orada konuşacak. Başka bir şey olsa başka şeyler söyleyecek. Ama orada amcanın o talebine karşı bu davanın ahlakını ortaya koyacak bir şey söyleyecek. Ne diyecek? Ey amca, vallahi güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar, ben yine de bu işten vazgeçmem. Ta ki Allah bu dini üstün kılıncaya ya da ben bu yolda ölüp gidinceye kadar bu iş devam eder. Bunu söylediği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ağlıyor. Onun o gözyaşlarına şahit olduğu zaman Ebu Talip hiçbir şey söylemiyor. Ve diyor ki git, ben de senin arkandayım diyor. Ama Efendimizin o sözleri söylemesi, ki siz bunu siyerin içerisinde çok duydunuz, ilk duyduğunuz bir şey değil. O ilk duymadığınız ama bugün bir kez daha benden duyduğunuz şeyi ben tam olarak anladığımız kanaatinde değilim. Bakın benim aziz kardeşlerim, aziz yol arkadaşlarım, insanın sadece kendisini ilgilendiren bir meselede fedakarlık yapması evet zordur ama bir yönüyle kolaydır. İnsanın kendisiyle beraber yol arkadaşı olan eşiyle beraber karar verip belli fedakarlıkları da yapması zordur ama bir yönüyle yine kolaydır. Ama çok zordur insanın evlatlarına karşı fedakarlık yapmasını. Hele iki tane evladın senin karşında gözyaşı döksün. Bakayım sen o manada dava dediğin ve gönül verdiğin, sevda olarak edindiğin o şeyden halen taviz vermeden durabiliyor musun? Eğer onu yapabiliyorsan işte asıl sen bu davanın ahlakını o zaman anlamışsın demektir. Çocukların o fedakarlığının daha üstünde bir fedakarlık söylüyorum şimdi size. İnsanın ailesini karşısına alabilmesi, amcasını, babasını, annesini, hele sülalesi, aman bak yapmazsan eğer bizim başımıza da iş açarsın, aman bu işlerden vazgeç diyerek sülalesinin de bu manada bir baskı oluşturduğu bir anda eğer yine halen davam davam diyorsa işte risalet davası dediğin şey orada yerine oturmuş demektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın güneş bir elimde olsa ay bir elimde, Allah nurunu tamamlayıncaya kadar ben bu işten vazgeçmeyeceğim. Ya ben bu yolda öleceğim ya da Allah beni bu manada muvaffak kılacak diyecek kadar bu davaya gönül verebilmek gerçek manada risalet davasını anlamaktır. Ebu Talip de görüyor, bakıyor ki bu yeğenin sevdası başka sevdalara benzemiyor.
Davam davam deyip de sabah namazları yorganın altında geçmiyor. Davam davam deyip de hayatında bir tenakuz yok. Bugün dava dava dedi, yarın bir ticarette başka bir şeye bu talibin kulağına geldi. Bugün dava dava dedi ama gitti onunla bununla başka işlere girdi. Böyle şeyler yok olmadığı için Ebu Talip güven duyuyor. Karşısında bir hayat var ve o hayat zaten her şeyiyle Muhammedul Emin diyor, onu tasdikliyor. O da onu bilerek karşısındaki yeğeninin o sözlerini, bu davanın temel ilkelerinden kaynaklandığını, bunun gençlikten, bunun hevesten, bunun başka bir şeyden değil, gerçekten bu davadan kaynaklandığını fark ediyor. Ebu Talip bir şey söylemedi. Çıktı gitti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Devam etti işlerine. Baktılar ki olmuyor. Bu sefer başka bir taktik. Ellerinden tuttular Ümare İbni Velid İbni Mughire'yi. Kim bu zat? Bu Halid bin Velid'in kardeşi. Mekke'de yakışıklılığıyla, aynen Musa bin Umeyr gibi yakışıklılığıyla bilinen birisi. Onun elinden tuttular, yine bir heyet Ebu Talib'in karşısındalar. Şimdi Ebu Talib'e başka bir vaatle, bir vaatte bulunacaklar. Ey Ebu Talip dediler, sen bizim seyyidimiz, efendimiz, ulumuzsun, üstünümüzsün. Bu Ümare Kureyş gençleri içerisinde en güçlü ve en yakışıklı gençtir. Sen bunu al, kendisinin aklından, kabiliyetlerinden istifade et. Onu kendine oğul edin, senin olsun, senin dinine, babalarının ve ataların dinine karşı olan, bizi bölen, bize tefrika sokan Muhammed'i ise bize ver. Onun yerine yeni birini verelim sana. Sen bunu al, onu da bize ver, biz de onu öldürelim. Senin de yakan kurtarsın, benim de yakan kurtulsun, kurtarsın dedi. Dediler. Ne dedi Ebu Talip? Peh dedi. Ne de güzel bir teklif. Ben sizin çocuğunuzu alayım, yanımda besleyeyim. Kendi çocuğumu da size öldürülmek üzere vereyim, öyle mi dedi. Bu nasıl insaflı bir teklif dediler. Böyle bir şeyi benden nasıl istersiniz? Mutim İbn Adi dedi ki, ne yapacaksın peki? Senin yeğenin gördün bizi ne hallere soktu. O zaman ya ona karşı onun dediklerini kabul edip bütün kavmini karşına alacaksın, ya da bizim bu tekliflerden birini kabul edeceksin. Ebu Talip sinirlendi ve o meclisten onları gönderdi. Onlara bu manada hiçbir şey söylemedi. Devam ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Güneş bir elinde, ay bir elinde, umurunda değil dünya. O davasına kilitlenmiş devam ediyor. Hiçbir şey onu alıkoymuyor. Bakıyorlar ki Mekkeliler olmuyor. Olmuyor. Bir daha bir heyetle geldiler. Bu sefer dediler ki Ebu Talib'e, çağır dediler yeğenini, biz onunla konuşalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çağrıldı geldi. Ona bazı şeyler söylediler. Sözler uzun, bayağı konuştular. Sonra dediler ki gel bir şeyle anlaşalım. Senden hiçbir şey istemiyoruz. Sen bizim ilahlarımıza dil uzatma, biz de seni rahat bırakalım. Ebu Talip sevindi. Hah dedi, bak bu insaflı bir yaklaşım. Yeğenim dedi, bari bunu kabul et. Sen onların ilahlarına karışma, onlar da sana ilişmesin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine güneşten bir cevap verecek. Şu güneşi görüyor musunuz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet görüyoruz dediler. Ben sizi bu güneşin ışıklarından, onun nurundan alıkoymaya güç yetirebilir miyim? Hayır dediler. Ne demek istedi sallallahu aleyhi ve sellem? Anlayan anladı. Ben sizi güneşe çağırıyorum. Siz karanlıktasınız. Bu benim bir keyfi şeyim değil ki. Ben sizin için çırpınıyorum. Ne olacak dediler? Sizi bir tek kelimeye davet ediyorum. Bir tek kelime söyleyeceksiniz. Bir cümle. Araplar size karşı bu manada uysal koyunlara dönecekler. Belki işin bidayetinde zorlanacaksınız ama Allah size bambaşka ikramlarda bulunacak. Bir tek kelime. Heyecanlandılar. Ne diyecekler? Ne diyecek? Kaç yıldır dillendirdiği hakikati söyleyecek.
La ilahe illallah Muhammedun Resulü.

sinirlendiler, kabul etmediler, bağırdılar, çağırdılar. O manadaki o konuşmada yine onların istediği bir noktaya gitmedi. Bir müddet sonra sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor Mekke'deki işlerine. Toplanmışlar Mekke'nin ileri gelenleri. Siyer tarihi içerisinde aklınıza gelen isimleri şöyle bir zihninizde çağrıştırın. As bin Vail mi? Ebu Cehil mi? Ebu Sufyan mı? Utbe bin Rebi'a mı? Şeybe İbni Rebi'a mı? Ebul Buhtur İbni Hişam mı? Mutim İbni Adi mi? Hepsini sayın. Hepsi o mecliste varlar. Ne yapacağız diyorlar. Ne yaptıksa alıkoyamadık. Ne yaptıksa vazgeçiremedik. O halde yapmadığımız bir şey yapalım dediler. Ve bir teklifle Allah Resulü'nün huzuruna girdiler. Yine böyle 3-5 tane Mekke'nin ileri gelenleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bir mecliste buluştular. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam onların karşısındayken onlar konuşmaya başladılar. Ey Muhammed, biz seninle konuşalım diye senin karşındayız. Biz vallahi Araplardan senin kavminin başını derde soktuğun gibi kavminin başını derde sokan bir adam daha bulunabileceğini sanmıyoruz. Başımıza bir sürü iş açtın, onu demek istiyorlar. Sen babalarımıza ve atalarımıza dil uzattın. Dinimizi ayıpladın. İlahlarımıza dil uzattın. Akıllarımızı akılsızlıkla, beyinsizlikle suçladın. Birliği böldün, dağıttın. Aramızda yapmadığın, başımıza getirmediğin kötü iş kalmadı. Sayıyorlar, saydılar, saydılar, saydılar. Efendimiz dinliyor. Onlar konuşuyor, Allah Resulü dinliyor. Şimdi birisi konuşuyor. Söyle, sen bizden ne istiyorsun? Eğer istediğin malsa, işte Mekke'nin temsilcileri olarak biz buradayız. Sana vaat ediyoruz. Gideceğiz. Herkes kendi malından bir pay ayıracak sana ve seni kendi içimizde en zengin adam haline getireceğiz. Eğer istediğin kadınsa, hangisini işaret edersen, Mekke'nin hatta Mekke'nin dışındaki kadınları sana vereceğiz. Eğer istediğin hükümranlıksa, seni biz kendi başımıza hükümran olarak, melik olarak atayacağız ve hepimiz sana bu konuda teslim olacağız. Eğer istediğin bize seyit olmaksa, efendi olmaksa, seni bu manada efendi kılacağız. Senin söylediğin her söz bizim için bundan sonra hüccet olacak, delil olacak. Ey Muhammed, eğer sana cinler musallat olmuşsa, senin başka bir hastalığın varsa, seni diyar diyar gezdireceğiz, en iyi doktorlara götüreceğiz ve seni tedavi edeceğiz. Ne istiyorsun? Söyle. Ne istiyorsun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3-5 yıllık mücadelenin ardından böyle bir şeye muhatap oluyor. Benim aziz kardeşlerim, kendimizi oraya koyalım desek biz oraya hiçbir şekilde giremeyiz de anlamak için bir şey söyleyelim. Ya bir adam bizi eleştirince biz yürümeyi unutuyoruz. Böyle vaatler var ortada, böyle hayatı tamamen değiştirecek şekilde. Şöyle bir şey gelse sallallahu aleyhi ve sellemin aklına. Hükümran olmak iyi bir şey. Mekke'de hükümran olsa, davetini daha farklı bir biçimde alttan götürse, kimseyi ürkütmese, yavaş yavaş bu iş yürüse, adım adım belirlediği hedefe varsa olmaz mı? Olmuyormuş demek ki. Çünkü risalet davası Rabbani bir davadır. Rabbani bir davanın gayrı meşru vasıtaları olmaz. Rabbani bir dava nebevi vasıtalarla yürür. Yolu bize gösteren, yolu bize öğreten, yolda nasıl yürüneceğini de bize öğretti. Biz yolda kendi kafamıza göre yürüyemeyiz. Amacın kutsal olması, araçların meşruiyetinde farklı şekillerde bizi başka noktalara götüremez. Bunu Müslümanlar olarak çok iyi anlamamız lazım bizim. Amaç meşruysa eğer, araç meşruysa eğer, amaç da, amaca giden araçlar da meşru olmalı. Amaç kutsalsa, kutsiyse eğer, Rabbani ise eğer, kullandığın vasıtalar da böyle olmalı. Kendi kafana göre bunu yapamazsın. İşte Allah Resulü aleyhissalatü

olmak ne de üzerinize hükümdar olmak için de gelmiş değilim. Fakat beni Allah size bir peygamber olarak gönderdi ve bana bir kitap indirdi. Sizin kabul edenleriniz için cennetle bir müjdeleyici ve kabul etmeyenleriniz, karşı çıkanlarınız için de cehennemle bir korkutup uyarıcı olmamı bana emretti. Emreden Allah'tır. Dava benim değil ki ben vazgeçeyim. Ben Rabbimin bana yüklediği elçilik vazifelerini size tebliğ ettim ve sizi öğütledim. Size getirdiğim şeyi kabul ederseniz o dünyada da ahirette de nasibiniz ve azığınız olur. Eğer kabul etmez, ederseniz yüce Allah benimle sizin aranızda hükmünü verinceye kadar bana düşen Allah'ın emrini yerine getirmek üzere her güçlüğe karşı göğüs germektir. Şok yaşıyorlardı biliyor musunuz Mekkeliler bu sözleri duyunca. Böyle tekliflere yok demek, hayır demek öyle her baba yiğidin harcı değil. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları konuşuyor ve böyle bir özgüvenle konuşuyor. Umutlarını kestiler biraz, sonra yine uğraştılar. Şöyle Mekke'nin bu tarihi sayfalarını şöyle bir aralayın, neler neler göreceksiniz. Mekke müşrikleriyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam arasındaki konuşmalar. Sen bilirsin dediler ve ondan sonra artık işkenceler, baskılar, şantajlar, tehditler daha farklı bir biçimde büyüdü gitti. Daha sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karşısına halasının oğlu olan Abdullah İbni Ebi Ümeyye geldi. Efendimiz yıllar sonra bu zat Mekke fetih yolunda Resulullah'ın karşısına çıktığı zaman Efendimizin bir diğer amcasının oğlu olan Ebu Sufyan İbni Haris'le hiç kimseye yapmadığı bir şey yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? Yüzünü çevirdi onlardan. İkisi Müslüman olmaya gelmiş. Ya Resulallah seni tasdik etmek için huzurundayız diyorlar. Allah Resulü hiç yapmamıştır bunu. Yüzünü onlardan çeviriyor. Çevirdikleri tarafa gidiyorlar. Ya Resulallah biz geldik, yaptıklarımıza pişmanız. Allah Resulü yüzünü bu tarafa çeviriyor. Ve Efendimiz kalkıp çadırına giriyor. O büyük insan, büyük anamız, dirayet kahramanı Ümmü Seleme anamız yalvarıyor Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor affet, ikisi de senin akraban. Affet onları diyor da Efendimiz öyle affediyor. Niye biliyor musunuz o? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama o tavrı orada yaptıran şey niyedir biliyor musunuz? Çok zoruna gitmiştir Abdullah İbni Ebi Ümeyye'nin ve Ebu Sufyan İbni Haris'in yaptıkları. Can ciğer bunlar, hem de akraba, ama yüz çevirmişler, yetmemiş bir de Efendimizin aleyhinde olmuşlar. Bakın nasıl aleyhinde olmuş. Geliyor aleyhissalatü vesselamın huzuruna. Ey Muhammed diyor, biz akrabayız, onlar başka şeyler söyledi ama ben sana daha başka şeyler söylerim. Ben senin Allah tarafından gönderilmiş peygamber olduğuna inanmıyorum. Vallahi göğü yarsan, aşağıya bir merdiven sarkıtsan, beni de kendini de o merdivenle beraber semalara çıkarsan, ben yine de senin peygamber olduğuna inanmıyorum. Bunu halasının oğlu söylüyor. Ne kadar sallallahu aleyhi ve sellem için acı bir şey buradan anlayın. Ama buna rağmen sarsılmıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Asla sarsılma yok. Mekke'deki her hali böyle. Hicret yollarındaki halini biliyorsunuz. Bedre yürürken 313 kişiyle defaatle size anlattığım için biliyorsunuz Efendimiz nasıl o davaya gönül vermiş birisi olarak yürüyor. Allah aşkına gelin de şunu anlayın. 1000 kişiyle Uhud'a yola çıkacak. Yolun bir tarafında İbni Selül, Abdullah İbni Übey İbni Selül, münafıkların lideri, 300 insanı kandıracak, geri götürecek. Bir anda ordunun üçte biri çözülmüş bir halde, ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam arkaya bakmadan yürümenin risalet davasının en temel ilkesi olduğunu bilen, öğrenen biri olarak yoluna devam edecek. 300 tane adam gidecek, yine yola revan olacak. Hendek gazvesinde neler çektiklerini biliyorsunuz. Hele bir hadise var ki orada sarsılmadan durmak mümkün değil.
Kerime zevcesi

Anamız, başımızın tacı Ayşe anamıza iftira atılacak. İfk hadisesi diye Kur'an'a giren ve 26 tane ayetin nazil olmasına sebep olan o hadisede de aleyhissalatü vesselam Efendimiz sarsılmadan duracak. Ne kazanacaklarına takılacak, ne kaybedeceklerine. Ne başarı hesapları yapacak, ne başarısız hesapları. Bu dava Allah'ın davasıdır. Allah'ın davası Allah'ın istediği gibi olur. Allah'ın davası, Allah bizden neyi bekliyorsa o manada ortaya güzellikler koymak suretiyle olur bilinciyle 23 yıl boyunca bilafasıla bir an bir ara boşluk vermeden, bir an farklı bir manzaraya kapı açmadan devam ettiriyor. Ve böyle yaparak kıyamete kadar gelecek olan bütün Risalet davası mensuplarına söyleyeceğini söylüyor. Allah hepimizi duyanlardan eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, söyleyeceğim ayete getireyim sözümü. Bilmem ayeti fark edeniniz oldu mu içinizden. Maide suresi 54. ayet. Başta size saydığım 5 tane temel ilkeyi Kur'an burada nazarımıza veriyor. Arka arkaya şimdi beraberce ayeti okuyacağız. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Men yertedde minkum an dinihi. Sizden kim dininden dönerse. Siz buradan dinden dönmeyi, Müslümanlığı terk edip başka bir dine girmek olarak görmeyin. Bakın tefsirlere göreceksiniz. Sorumlulukların terki de böyledir. Davayı satmak da böyledir. Yarı yollarda kalmak da böyledir. Öyle söylüyor müfessirlerimiz ki zaten arkasından biz bunu anlıyoruz. Sizden kim dininden ve davasından dönerse bilsin ki fesevfe ye'tillâhu biqavmin. Allah onların yerine başka bir topluluk getirir. Allah kimseye muhtaç değil. O Es-Samet mi? Es-Samet. Bitti. Herkes ona muhtaç. Her şey ona muhtaç. Ama o hiç kimseye muhtaç değil. Dolayısıyla biz bu davaya muhtacız. Dava bize muhtaç değil. Biz bu davaya sarıldığımız sürece adam olacağız. Şeref kazanacağız. Terk ettiğimiz sürece de Allah muhafaza şerefimizi de, haysiyetimizi de, namusumuzu da, şu toprakları da kaybedeceğiz. İşte onun için burada böyle bir vurgu geliyor. Allah onların yerine başka bir kavim, başka bir topluluk getirir. Bu topluluğun en temel özelliği ney? Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever. En başta ilke neymiş? Buymuş. Onlar Allah'ı severler. Allah da onları severler. Ezilletin alel müminin. Onlar müminlere karşı şefkatlidir. İzzetin alel kafirin. Onlar kafirlere karşı ise izzetlidirler. Yücahidune fi sebilillah. Onlar Allah yolunda cihat ederler. Geliyor bakın arka arkaya. Ve la yehafune levmeten la'im. Asla hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. Kınayanlar olacak. Bu yol böyle bir yol. Yolun bu manada böyle bir kaderi var. Kınayan olacak, farklı şekillerde olacak. Bazen alkışlıya alkışlıya seni yoldan çıkaracaklar. Neyse artık. Ama bu manada hiçbir şeyden etkilenmeyecek, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacak. Fadlullahi yu'tihi men yeşe. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütuf ve büyük bir nimettir. Nimet verilenler bu zaten. Vallahu vasiun alim. Allah'ın lütfu ve ilmi çok geniştir. Cenab-ı Hak şu ayetin içerisine giren müminlerden etsin bizleri. Eğer olursak ne olur biliyor musunuz? Arkasındaki ayetten okuyoruz. Sizin dostunuz, veliniz ancak Allah'tır, Resulüdür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler.
Kim Allah

Allah'ı ve Resulünü ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın taraftarı olanlardır. Hizbullah olanlardır. Allah'ın hizbinden olanlardır. Üstün gelecek olanlar onlardır. Onlardan başka hiç kimseye üstünlük yoktur. Bunu böyle anlayın. Ve bu üstünlüğü elde etmenin yolunun önceki ayetlerden geçtiğini de hiçbir zaman unutmayın. Ya biz bu davayla var olacağız, iman bizi adam edecek, şeref kazandıracak ve biz bunu temsiliyet adına bir şeyler yaparak belli noktalara geleceğiz. Ya da ister zorumuza gitsin ister gitmesin yok olup gideceğiz. Allah o izzeti koruyanlardan bizi kılsın. Mezillete mahkum olanlardan etmesin inşallah. Eğer yorulmadıysanız bu söylediklerimin hepsini içine alabilecek size bir dava adamının mektubunu okumak istiyorum. Kimdir? En sonda söyleyeyim ismini. Bazen isimleri başta söyleyince isimler mesajın alınmasına gölge oluyor. Siz sadece söylenenlere bakın, isimle pek işiniz olmasın. Birisi bir dava adamına, dava adamı nasıl olur, risalet davasına nasıl gönül verilir, onu ortaya koyma adına bu mektubu yazıyor. Aziz ve muhterem kardeşim, İslam'ın her derdine razı olduğunu söylüyorsun. Bu müjdenle bize aşk ve şevk veriyorsun. O halde iyi dinle. Vazifen dikenler arasında güller toplamaktır. Ayağın çıplaktır batacak, elin açıktır ısıracak, buna sevineceksin. Firavunlar kucağında büyüyen çocuk Musa'ları safına alacaksın. Aldığın için dövecekler, konuştuğun için zindana atacaklar, sevineceksin. Çöllere sürülsen kanınla ağaç yetiştireceksin. Kutuplara sürülsen vücut ısınla sebze yetiştireceksin. Yeşilliği sevmeyen olacak. Yakacaklar, yıkacaklar. Sen bunu sabırla seyredeceksin. Karanlık zindanlara atarlarsa ışık, paslı vicdanları görürsen ümit, imkansız kalplere rastlarsan nur vereceksin. Sen verdiğin için suç, sen getirdiğin için ceza, sen konuştuğun için mahkum olacaksın ve buna şükredeceksin. Anadan, yardan, serden ayrılacaksın. Candan, gönülden Kur'an'a sarılacaksın. Damla iken deniz, nefes iken tayfun olacaksın. Derdini yazmak için derini kağıt, kanını mürekkep edeceksin. Kimselerle görüştürmezlerse mecnun olup çöllere düşeceksin. Leyla arar gibi nur arayanları bulacaksın. Bulamazsan üzülmeyeceksin. Makamlar, servetler verilse de nefsini unutacaksın. Yalan, iftira, çamur fırtınasına tutulursan hissiyatını terk edeceksin. Önüne demirlerden sert yaparlarsa, sert yaparlarsa dişinle deleceksin. Dağları toptan oymak gerekirse iğne ile oyacaksın. Unutma, nerede olursan ol, küfrün ve cehlin ta temelini çürüteceksin. Bir gün Kur'an'ın etrafındaki surların yıkıldığını görürsen hemen kemiklerini taş, etlerin harç, kanını da su edeceksin. Etrafına ilimden, irfandan, faziletten, ahlaktan kaleler dikeceksin. Kaleler fedailer ister. Nasıl olsa sen de içinde fedai olacaksın. Bu mektubu okuyunca Mesnevi'yi okuyan Yunus Emre gibi uzun olmuş diyeceksin. Onun gibi ben olsaydım, ete kemiğe büründüm, Yunus gibi göründüm dediği gibi sende ne lüzumu vardı uzun uzun yazmaya? Kısaca Kur'an talebesi olacaksın deseydin yeterdi diyeceksin. Haklısın. Zira İslam yoluna giren bilir ki bu yol kıldan ince, kılıçtan keskindir. Her kişinin değil, er kişinin yoludur.

seni bütün ruhu canımla kucaklar, gözlerinden öper, dualarına mukabele eder. Allah'ın rızası dairesinde buluşmak üzere mektubuma son verirken, dalalete düşen din kardeşlerimin kısa bir zamanda sizin gibi hidayete ermelerini Cenab-ı Vacibül Vücut olan Hazreti Allah'tan niyaz ederim. Amin diyoruz biz de buna. Pür kusurlu kardeşiniz Zübeyir Gündüzalp rahmetullahi aleyh böyle bir şey yazmış. Dava adamı ne demek, nasıl olur, neleri önceller, neleri öne alır, hangi şartlarda bu manada istikametini şaşmaz? Sadece 14 asır önce sahabe devrinden arkasından değil, bu devirde de bunun olabileceğine dair bir işareti ortaya koyar. Vallahi biz eğer, onlar kadar olmayacak, buna ben de biliyorum, ben de buna kaniyim. Ama şu kadar olsun, bir miktar bile olsa bu işin ızdırabını yüreğimizde duyalım ve böyle bir dert yüreğimize gelip otursun. İslam'ı her şeyin önüne alalım. Aynen Miktat İbni Amr'ın dediği gibi, ben öleyim ama aziz olan İslam'ın zillete düştüğünü görmeyeyim. Eğer benim ölümümle İslam bu manada izzetini koruyacaksa, ben ona dünden razıyım diyebilecek kadar bu davaya gönül verelim. Allah bizi bu davayla yüceltecek. Kim bilir daha nerelere varacak. Benim aziz kardeşlerim, davası olmayan yok. Herkesin bir davası var. Siz bakmayın, ben davasızım diyen bir adam bile kendi nefsini, hazzını, şehvetini kendisine dava edinmiştir. Biz bu manada farklı bir şekilde bu davayı, İslam davasını, sadece İslam, yalnız İslam diyecek şekilde anlayıp ve yüreğimize nakşetmek zorundayız. Bir avuç insan yaptı, ne yaptıysa tarihte, öyle tarihte insanlığın devrimini, insanlığın değişimini sağlayan insanlar koca koca kitleler değildi. Bunu aklımıza iyice sokalım. Profesyonel ordulardan da oluşmuyordu. Sahabeyi zaten tanıdığınız zaman bunun ne demek olduğunu çok iyi bileceksiniz. O insanları bu manada aşka getiren ve bu manada o aşklarının yolunda yollara düşüren tek bir şey vardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın biraz önce sadece bir sayfasını, bir bölümünü size anlatmaya çalıştığım Kur'an'da bu manada verilen ilkeler doğrultusunda bir hayatın sahibi olmaktı. Eğer biz bunu anlarsak, arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub El Ensari'nin bu topraklarda ne işi olduğunu anlarız. O insan 93 yaşında öyle bir dava aşkı olmasaydı buralara kadar zaten gelemezdi, buralarda da kalamazdı. Ama bütün sahabi efendilerimizde, ondan sonra gelen süreçte de diğerlerde, tabi'in dönemindeki nice nice büyük isimlerde, işte şehitler, sıddıklar, salihler dedik ya, o zümrelerin içindeki insanlarda bu manada nice fedakarlıklar görürsünüz ve en ufak bir hesap da onlarda görmezsiniz. Mesela mezhebimizin imamı olan, başımızın tacı İmam-ı Azam Ebu Hanife böyle değil miydi? Binlerce insan yaşıyordu o devirde. O da eyvallah etseydi bazı şeylere, baş üstünde taşınırdı. Ama İmam-ı Azam olmazdı rahmetullahi aleyh. Bu manada ona o fedakarlığı yaptıran ve bazı şeyleri koruma noktasında ona bu işleri yükleyen tek bir şey vardı. O da Risalet davasının ilkelerini kendinden önce yürümüş olan insanlardan aldığı bilinçle devam ettirme arzusuydu. Bunu biz kendi kafamıza göre konuşamayız. Mecburen arkamıza değil, bizimle beraber kaç kişi gelecek sorusunu sorarak değil, bizden önce bu yolda yürüyen o büyüklerin ayak izlerine basarak yürümeliyiz. Bizden önce yürüyenler yürüdü. Onlar selefi salihin oldular. Allah hepsinden ebeden razı olsun. İsimleri farklı farklı oldu. Coğrafyaları farklı farklı oldu. Önemli değil. Ama bize bir yol öğrettiler ki o yol peygamber yoluydu. Bize bir yol öğrettiler ki o yol sahabe yoluydu. Bize bir yol öğrettiler ki o yol Risalet davasının yoluydu. Bize bir yol öğrettiler ki o yol nimet verilenler.

0: Din dost doğru yürüdüğü yoldu. Ya o yolda yürüyeceğiz, o yolun hakkını vereceğiz, o yola yakışacağız. Ya da ayet söylüyor. Allah bizi gönderecek, yerine bu işi taşıyacak yepyeni bir nesil getirecek. Ben diyorum ki sesimin ulaştığı şu Müslümanlara, şu aziz kardeşlerime, azize kardeşlerime. Böyle bir pazar var. Gelin Allah'ın gözden çıkardıklarından olmayalım. Bizi gönderip yerimize getirdiklerinden olmayalım. Bu çağın o seçilenlerinden biz olalım. Bu manada bu davayı hayatımızın eksenine alalım. İslam'dan başka da ne varsa dava, sevda yüreğimizden silip atarak bunun için bir şeyler yapalım. Allah en başta beni, sonra da sizi bu söylediklerim çerçevesinde bir dava adamı kıvamına getirsin ve gerçek manada bu davanın temsiliyetini, hakkını verme adına bizleri bir an olsun sahipsiz bırakmasın, ayaklarımızı kaydırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam.

0: Instagram sitesi.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
0: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, İletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz, çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
10: Radyo Tiyatrosu.
11: Kendini arayan kadın.
12: Of. Bu yerde daha ne kadar bekleyeceğiz doktor?
13: Sabırsızlanma doktor.

0: Saat kaç?
1: 5'e geliyor. Neden sordun?
0: Saat tam 5'te çalıştığı yerden çıkıyor. Birazdan şu kapıdan çıkacak.
1: Peki kızı nasıl kaçıracağız? Bir plan yaptın mı?
0: Merak etme, planım hazır. En ufak bir aksilik çıkmadan kaçıracağız onu.
1: İnşallah dediğin gibi olur. En ufak bir aksilik de sen de ben de yanarız.
0: Sana korkma dedim ya, mükemmel bir plan yaptım Kemal. İşte bak çıkıyor. Gördün mü?
1: Hangisi? Aman Allah'ım. Şu sarışın olan değil mi?
2: Evet, tam üstüne bastın.
1: Güzelmiş de. O kadar da benziyor ki. Peki nasıl kaçıracağız bu kızı?
0: Bir aydır takip ediyorum dostum. Kız saat tam 5'te iş yerinden çıkıyor ve sonra da minibüse biniyor.
1: Kızı minibüsten indikten sonra mı kaçıracağız?
0: Hayır. İndiği yer biraz kalabalık. Evine giden sokakta kaçıracağız onu.
1: İyi ama o sokakta bizi gören olmaz mı?
0: Kız berbat bir gecekondu mahallesinde oturuyor Kemal. Evine giden yol oldukça ıssız. Tek tük insan geçiyor. Kızı kaçıracağımız en müsait yol orası.
1: Kızın kimin kimsesi olmadığından emin misin? Sonra başımıza iş açmayalım da.
0: Merak etme, kimsesi yok. Anası da babası da birkaç yıl önce ölmüş. Bir şirkette sekreter olarak çalışıyor. İşte
2: minibüse bindi.
0: Aman kaçırmayalım gözden. Hadi hareket et Kemal.
1: Dakikadır takip ediyoruz. Hala indiği yok minibüsten.
0: Oturduğu yer şehrin dışında dedim ya. Sabret, az kaldı. Biraz ileride inecek minibüsten.
1: İndikten sonra evine ne kadar yürür dersin?
0: 5 dakika kadar. İşte bak.
2: İneceği yere geldi.
0: Şimdi minibüs duracak ve içinden inecek.
2: İndi işte.
0: Şimdi 200 metre kadar yürüyüp oradan sağa toprak bir yola girecek. Orada kaçıracağız onu.
1: Hayret, hayret. Böylesine genç bir kızın böyle berbat bir yerde tek başına nasıl oturuyor bir türlü anlayamadım.
0: Kız namusuna düşkün dostum. Sen onu boş ver de ufak ufak takip etmeye başla kızı.
1: Tamam doktor.
0: Kimseyle ciddi bir ilişkisi yok. İşinden evine, evinden işine giden bir tip. Yani hayal dünyası geniş değil, anlayacağın.
1: Tipik bir ev kızı desene.
2: Öyle. İşte evine giden toprak yola saptı.
0: Issız bir yol.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Kızın önüne geç ve sonra 50 metre kadar uzakta dur. Ben arabadan inip mahsustan tekerleklere bakacağım. Yanımızdan geçerken kloroformu mendili yüzüne dayayıp onu bayıltacağım. Böylece ne benim ne de senin yüzünü görme fırsatı bile bulamayacak.
1: Aman doktor, kloroform miktarını iyi ayarla.
2: Merak etme sen.
1: Kızı bayıltalım derken bir de öldürürsen bütün planımız suya düşer ha. Biliyorsun bu kız bizim son şansımız doktor.
0: Biliyorum Kemal, sen endişe etme. Mendile yeteri kadar kloroform damlattım. Kızı sadece uyutacağım. Uyandığında da sapasağlam olacak. Tamam. Yeteri kadar geçtik kızı. Burada dur istersen. Dikiz aynasından bak bakayım. Kız bize ne kadar uzak Kemal?
1: Aşağı yukarı 100 metre kadar var aramızda.
0: İyi. Ben şimdi arabadan ineceğim. Bu arada araba çalışır vaziyette olsun. Ben kızı bayıltır bayıltmaz arabaya koyduğum zaman hemen kaçacağız buradan.
1: Tamam, merak etme sen. Hele kız bir bayılt da.
0: Tamam, dışarı çıkıyorum. Lastiğe bakıyormuş gibi yapayım. Planımız mükemmel çalışıyor. Yol ıssız. Mendili hazırlayayım. İşte tam zamanı.
3: Ne? Dur, ne yapıyorsun?
2: Tamam, oldu bu iş. Kız bayıldı.
0: Kemal, yardım et bana. Hadi arabaya taşıyalım kızı, çabuk. Hadi.
2: Tereyağından kıl çeker gibi kaçırdık kızı bak.
1: Evet, öyle oldu doktor. Kız uyuyor değil mi?
2: Evet, hem de mışıl mışıl.
1: Ne kadar uyur böyle?
0: Senin evine gidinceye kadar uyur.
2: Hatta daha da fazla.
1: İyi. Bakalım uyandığı zaman ne olacak? O zaman ne yapacağız?
0: İşin sonrasını düşünme, bana bırak Kemal. Ona öyle bir tedavi uygulayacağım ki kısa zamanda kim olduğunu unutacak, yeni bir kişiliğe bürünecek dostum.
1: Dua et öyle olsun. Yoksa ileriye dönük bütün hayallerimiz suya düşer. Sen de ben de havamızı alırız. Farkında mısın doktor? Şaşılacak derecede ona benziyor.
0: Evet,

0: Tamam. Sus artık, sus diyorum. Öyle de uykum var ki. Aa, iyi ama burası neresi? Aman ya Rabbi, bu yatak, bu oda, bu yastıklar. Ama burası benim odam değil. Hey, kimse yok mu bu evde? Neler oluyor burada?
1: Ah, uyandınız mı hanımefendi?
0: Evet ama...
2: Şükürler olsun kendinize geldiniz. Yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz.
0: Yaşıyor muyum? İyi ama söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım.
2: 15 gündür komadaydınız hanımefendi. Neredeyse sizden umudu kesiyorduk.
0: Ne? Komada mıydım? Neler saçmalıyorsunuz siz, ne koması? Hem siz de kimsiniz bakayım?
2: Aa, ben kim miyim? Aman hanımefendi, beni unuttunuz mu? Ben oda hizmetçiniz Kezban'ım. Beni hatırlamıyor musunuz?
0: Oda hizmetçim mi? Ama nasıl olur? Benim hizmetçim yoktu ki. Siz benimle alay mı ediyorsunuz yoksa?
2: Hanımefendi, korkunç bir trafik kazası geçirmişsiniz. Sizi tedavi eden doktor söylemişti bize. Komadan çıkınca hafıza bulanıklığı olur. Hırçınlaşır. Çevresindekileri tanımayabilir. Bu geçirdiği kazanın sonucudur. Endişe etmeyin demişti.
0: Ben trafik kazası mı geçirmişim?
2: Evet efendim. Ama artık önemli değil. Yaşıyorsunuz ya. Bizim için önemli olan bu. Nasıl olsa zamanla hafızanızı kazanacaksınız.
0: Ya Rabbi, deli olmak işten değil. Söyler misiniz bana? Ben ne zaman trafik kazası geçirmişim? Ne zaman hafızamı kaybetmişim?
2: Ah, lütfen sakin olun hanımefendi. Henüz tam olarak iyileşmediniz. İsterseniz özel doktorunuz Bekir Bey'i çağırayım size.
0: Özel doktorumu mu çağıracaksınız? Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Benim özel doktorum falan yok. Ayrıca bu isimde bir doktoru da tanımıyorum. Trafik kazası da geçirmedim.
2: Ama hanımefendi, nasıl olur? Siz 15 gündür burada komadaydınız. Bir an için olsun gözlerinizi bile açmadınız.
0: Ben de tam aksini söylüyorum. Daha dün sapasağlamdım. İşten çıkmış evime gidiyordum. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama sokak ortasında bayıldığımı hatırlar gibiyim. Şimdi sorularıma cevap ver Kezban Hanım. Burası neresi? Ben neredeyim?
2: Köşkünüzdesiniz efendim. Siz bu köşkün sahibisiniz. Onu da mı hatırlamıyorsunuz yoksa?
0: Allah'ım, Allah'ım, ne olur aklımı koru. Yoksa çıldırmak üzereyim. Ne köşkü, benim köşküm falan yok. Ben kendi halinde sade, fakir, kimsesiz bir kızım.
2: Aman yapmayın hanımefendi. Siz son derece zengin, saygıdeğer, çevresi geniş, hatırlı bir dulsunuz efendim.
0: Ne? Neler söylüyorsun sen? Şimdi de dul mu oldun? Yo, gerçekten çıldıracağım bu evde. Ne dulu kızım? Ben dul falan değilim. Hayatımda hiç evlenmedim ki.
2: Lütfen sakin olun efendim. Doktorunuz heyecanlanmamanızı söylemişti. Endişe etmeyin. Yakında hafızanızı toparlayacaksınız inşallah.
0: Yeter. Yeter, kes artık şu hafıza lafını. Ben hafızamı falan kaybetmedim. Ben kendimin kim olduğunu biliyorum. Benim adım Tülin. İstanbul'da özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyorum.
2: Ama nasıl olur hanımefendi? Bu mümkün değil.
0: Nedir mümkün olmayan?
2: İstanbul...
0: Ne olmuş İstanbul'a?
2: Hanımefendi, burası İstanbul değil ki.
0: Ne? Burası İstanbul değil mi? Ne demek istiyorsun sen? Ben şimdi hangi şehirdeyim bakayım?
2: Burası İzmir efendim.
0: İzmir mi dedin? Yo, bu kadarına da tahammül edemem artık. Anlaşılan siz beni deli etmeye çalışıyorsunuz. Ama katlanamam buna. Gidiyorum bu pis evden.
2: Aman yapmayın hanımefendi. Ayağa kalkamazsınız.
0: Nedenmiş o? Felçli değilim ya.
2: Ama doktorunuz dedi ki...
0: Doktorum da sen de yerin dibine girin. Ben kalkayım da. Ay! Ah, düştüm. Allah'ım! Allah'ım, ayaklarım tutmuyor. Ayaklarım tutmuyor. Kezban, yardım et bana. Tekrar yatağa oturmalıyım.
2: Söylemiştim size hanımefendi. Tam manasıyla iyileşmediniz. Ellerinizi verin bana.
0: Giyinmeme ve aşağıya inmeme yardım et bana. Sonra da bir taksi çağır. Buradan hemen gitmek istiyorum Kezban. Anlıyor musun? Gitmek istiyorum.
2: Özür dilerim hanımefendi. Ama bu dediğinizi yapamam.
0: Neden? Hani benim hizmetimdeydin? Hani bu köşkün sahibiydim ben? Ha, anladım. Demek senin asıl görevin beni bu evde esir tutmak ve sonra da çıldırtmak, öyle mi?
2: Bakın, şu anda hastasınız. Kendinizde değilsiniz. Doktorunuzun bana verdiği emirlere uymak zorundayım. Eğer gitmekte ısrar ederseniz size sakinleştirici bir iğne yapmak zorunda kalacağım.
0: Ama yapamazsın bunu. Beni esir tutamazsın.

0: yaptınız?
1: Seni şikayet edeceğim. İlk fırsatta bunun hesabını soracağım sizlere.
0: Başka bir emriniz yoksa gidebilir miyim efendim?
1: Git. Defol. Defol diyorum sana.
2: Allah'ım. Neredeyim ben? Ne oldu bana? Bu insanlar kim? Benden ne istiyorlar? Bana niçin hanımefendi diyorlar? Of, çıldırmak işten değil.

0: Ne var? Ne istiyorsunuz yine?
1: Efendim, hastamız komadan çıkmış. Nasılsınız bakalım?
0: Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden?
1: Görüyorum ki henüz iyileşmemişsiniz hanımefendi. Ama zararı yok. Komadan çıktınız ya, önemli olan bu zaten.
0: Size kim olduğunuzu sordum. Kimsiniz siz?
1: İyi bakın bana lütfen. Hatırlamaya çalışın biraz.
0: Neyi hatırlayacağım ki? Sizi tanımıyorum. İlk kez görüyorum.
1: Ama bu mümkün değil. Ben yabancınız değilim ki.
0: Niyetiniz beni çıldırtmak mı Allah aşkına? Sizi şimdiye kadar hiç görmemiştim diyorum. Önce hizmetçi, şimdi de siz.
1: Neyse, yormayın kendinizi. Sanırım bu hafıza kaybı geçici. Birkaç hafta sonra her şeyi hatırlayacaksınız hanımefendi.
0: Ben hafızamı filan kaybetmedim.
1: Daha önce de olmuştu. O zaman da hafızanızı kaybetmiştiniz. Dedim ya, birkaç haftaya kalmaz düzelirsiniz.
0: Bakın, kim olduğunuzu bilmiyorum. Ama sizden rica ediyorum. Burada neler olup bitiyor? Beni buraya kim neden getirdi? Benden ne istiyorsunuz? Beni kim kaçırdı buraya?
1: Kaçırmak mı? Yapmayın Allah aşkına. Sizi kimse kaçırmadı hanımefendi.
0: O halde benim burada işim ne? Madem kimse kaçırmadı beni, ben de gitmek istiyorum buradan.
1: Gidemezsiniz efendim. Çünkü yürüyecek durumda değilsiniz.
0: İyi ama beni burada tutmaya hakkınız yok. Benim bir işim ve mesleğim var. Eğer işimden kovulacak olursam bunun sorumlusu sizler olacaksınız. Dağ başı mı sandınız burayı? Sizi polise, jandarmaya şikayet edeceğim.
1: Lütfen sinirlerinize hakim olun. Bu iyileşmenizi geciktirebilir. İnanın bana, bir gün hafızanızı kazandığınızda her şeyi daha iyi ve net anlayacaksınız.
0: Hayır, ben şimdi öğrenmek istiyorum. Önce siz kimsiniz, bunu söyleyin.
1: Doktor Bekir Sağlık. Sizin ve ailenizin özel doktoruyum. Hatırlayabildiniz mi?
0: Hayır. Bugüne kadar doktora gidecek kadar hasta olmamıştım çünkü. Ayrıca sizin yüzünüzü ilk defa gördüğüme yemin bile edebilirim.
1: Bakın hanımefendi, arabanızla bir kaza geçirdiniz. Ölümle adeta burun buruna geldiniz. Bu yüzden de korkunç bir beyin sarsıntısı geçirdiniz. Günlerce komada kaldınız. Hafızanızı kazanmak bir hayli zaman alacak tabii.
0: İyi ama benim arabam yoktur ki. Ayrıca kaza geçirdiğimi de hiç hatırlamıyorum doktor.
1: Dedim ya, hafıza kaybının belirtileri bunlar. Bu yüzden geçmişi hatırlayamıyorsunuz. Ama pek yakında...
2: Merhabalar. Sizi iyileşmiş görmek ne güzel efendim. Nasılsınız bakalım?
0: Siz de kimsiniz?
1: Geldiğiniz iyi oldu Kemal Bey. Hastamız komadan çıktı ama şimdilik geçici hafıza kaybına uğradı. Bazı şeyleri hatırlayamıyor.
2: Öyle mi? Beni de mi hatırlamıyorsunuz efendim?
0: Hayır, tanımıyorum. Ve tanımak da istemiyorum. Allah'ım, nedir bu başıma gelenler? Benden ne istiyor bu insanlar?
2: Bakın hanımefendi.
0: Yeter, dinlemek istemiyorum sizi. Defolun, yalnız bırakın beni.
1: Giderim Kemal Bey. Görüyorsunuz, hasta hala sağlığına tam olarak kavuşamamış. Yakında iyileşeceğini umarım.
0: Gidin Allah aşkına gidin.
3: Günaydın hanımefendi.
0: Sen misin Kezban? Ne istiyorsun?
3: Umarım bu sabah kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Yo, yatağınızdan kalkmayın lütfen.
0: Karışmayın bana. Günlerdir bu evde yata yata çıldıracak gibi oldum. Sinirlerim laçk oldu. Her şey o kadar karışık ki. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım.
3: Ağlamayın lütfen. Artık iyileşmek üzeresiniz efendim. Eski gücünüzü kazandığınızda her şey yine eskisi gibi olacak.
0: Kezban.
3: Buyurun efendim.
0: Söylesene, kaç yaşındayım ben Kezban?
3: Bilmiyor musunuz hanımefendi? 25 yaşındasınız.
0: Allah'a şükür. Yaşımda bir değişiklik olmamış. Evet. 25 yaşındayım ben.
3: Aynı zamanda da çok güzelsiniz.
0: Peki adım ne benim?
3: Onu da mı hatırlamıyorsunuz? Hay Allah. Adınız da Zehra. Soyadınız Ağaoğlu.
0: Ne? Adım Zehra Ağaoğlu mu?
3: Evet efendim.
0: Peki kimim kimsen var mı? Akrabalarım falan yani.
3: Bildiğim kadarıyla hiç kimseniz yok efendim.
0: Geçen gün bana...

0: saygıdeğer bir dul olduğumu söylemiştin. Peki kocama ne oldu?
1: Kocanız 3 yıl önce vefat etti efendim. Sizden bir hayli yaşlıydı. Bir gece kalp krizi geçirmişti. Hatırlayabildiniz mi?
0: Yo, hatırlamıyorum. Peki çocuğum? Çocuğum yok mu benim?
1: Hayır efendim. Çocuk sevmediğiniz için istememiştiniz.
0: Aman Allah'ım! Bütün bunlar nasıl gerçek olabilir? Ben Tülin değil de Zehra isem. Bunu nasıl olur da unutabilirim? Ya Rabbi, düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum.
1: En iyisi hiç düşünmeyin efendim. Doktor dedi ki...
0: Doktor da sen de, o Kemal denen adam da... Hepiniz yerin dibine bakın. Sizin gayeniz beni delirtmek. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Ama benim aklım hala başımda. Beni delirtemeyeceksiniz. Anlıyor musunuz? Beni delirtemeyeceksiniz.
1: Lütfen hanımefendi.
0: Ben Tülin'im. Ben Zehra değilim. Tülin olduğuma dair bir delil bularak sizleri ikna etmeliyim.
1: Hanımefendi, delil bulmanıza gerek yok.
0: Ne dermiş o?
1: Bu yörenin bütün saygıdeğer aileleri sizi tanır da ondan efendim.
0: Ne? Beni herkes, yani benim Tülin olduğumu değil de Zehra olduğumu bilirler mi? Tanırlar mı?
1: Evet efendim. Bu şehrin yarısı sizi tanır.
0: Olamaz. Yüzlerce, binlerce insan hem de. Ya Rabbi, sen benim aklımı koru ne olur. Buldum. İşte bir delil buldum. Kezban, bak şu baş parmağımı görüyor musun? İyice bak, dikkatli bak.
1: Evet, bakıyorum efendim.
0: Bak şu baş parmağımdaki yara izine bak. O yara izi yıllar öncesine aitti. Ekmek keserken olmuştu. Dün gibi hatırlıyorum bunu.
1: Kızmayın ama yanılıyorsunuz hanımefendi.
0: Ne demek yanılıyorum? Bu yaranın nerede ve nasıl olduğunu benden daha mı iyi bileceksin yani?
1: Hanımefendi, parmağınızı bundan 3 yıl önce noter Remzi Bey'in bahçesinde gül koparırken kesmiştiniz. Hatta parmağınızdaki kan yüzünden bayılmıştınız bile.
0: Gül kopartırken mi? Bu dediklerin doğru mu Kezban?
1: Tabii doğru efendim. Bu gerçeği noterin kendisinden, eşinden, hatta oğlundan bile öğrenebilirsiniz. O sırada onlar da yanınızdaydı.
0: Ama nasıl olur? Ben ekmek doğrarken parmağımı kestiğim günü dün gibi hatırlıyorum.
2: Yo, inanmıyorum. Her şey, herkes benim aleyhime. Beni delirtmek için bir araya gelmiş. Allah'ım!
1: Sabırlı olun efendim. Daha önce de buna benzer hafıza kayıplarınız olmuştu. Biz artık alıştık.
0: Ne? Alıştınız mı? Yani ben böyle sık sık hafızamı kaybediyorum. Öyle mi?
1: Evet. Allah'tan doktorla Kemal Bey'in yardımıyla sağlığınıza kavuşuyorsunuz.
0: Kemal dedin. Kim o Kemal Kezban?
1: Sizin muhasebeciniz mali işlerinize bakıyor efendim.
0: Peki kendisi de bu köşkte mi oturuyor?
1: Hayır, bazı geceler kalıyor. Ama genellikle gündüzleri hep burada yanı başınızda olur.
0: Neden?
1: Çünkü servetinizi o idare ediyor da ondan efendim.
0: Servetimi mi dedin? Ben çok zengin bir insan mıyım Kezban?
1: Hem de nasıl efendim? Para babası derler ya, işte öylesiniz.

0: Girin.
1: Beni emretmişsiniz Zehra Hanım.
0: Zehra mı? Hı-hı. Ah evet. Yaklaşın Kemal Bey.
1: Buyurun efendim.
0: Benim servetimi idare ediyormuşsunuz. Doğru mu bu?
1: Evet evet. Rahmetli kocanızın zamanından beri bu işi yapıyorum. O öldükten sonra sizin ricanız üzerine bu işi yapmaya devam ettim.
0: Peki ben hakikaten çok zengin bir insanlıyım Kemal Bey.
1: Evet, çok zenginsiniz. İki iş hanınız, katlarınız, bankada nakit milyarlarınız, hisse senetleriniz.
0: Yani çok mu zenginim?
1: Evet evet, çok zenginsiniz. Neden sordunuz?
0: Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz artık.
2: Affedersiniz, çarpmayayım. Zehra Hanım'ın çayını getirdim de.
1: Geç kızım.
2: Buyurun hanımefendi, çayınızı getirdim.
0: Sağ ol Kezban. Masanın üzerine bırakabilirsin. Bugün günlerden ne Kezban?
2: Perşembe.
0: Hangi ayın kaçıncı günü?
2: 23 Mayıs Perşembe.
0: Ne? 23 Mayıs Perşembe mi dedin Kezban?
2: Evet ama neden sorardınız birden?
0: Ama olamaz. Benim İstanbul'daki son günüm 8 Mayıs'tı. O gün evime gidiyordum. Bir şey oldu. Bayılmıştım sokakta. Ertesi gün gözlerimi açtığım zaman kendimi burada bulmuştum. Demek ki bütün bunların üzerinden 15 gün geçmiş ha?
2: Öyle efendim.
0: Anlayamıyorum. Her şey o kadar karanlık ki. Bütün bu olanlara inanmak çok zor.

0: Peki şimdi bu yasak kalktı mı? Birkaç gün sonra gezip dolaşabilecek misiniz efendim?
1: Peki, teşekkür ederim. Gidebilirsin Kezban. Allah'ım, nedir bu olanlar? Ben kendi halinde yaşayan, fakir bir kızken, bir gece içinde zengin ve soylu bir dul, bir kadın oluyorum, dul bir kadın oluyorum. Yo yo, mutlaka bütün bunlar bir rüya. Evet, rüya görüyorum ben. Uyuyacağım ve gözlerimi açtığım zaman her şey eskisi gibi olacak. Mutlaka öyle olacak.

0: Çok şükür. Sonunda bahçeyi ve güneşi görebildim. Köşkte biraz daha kapalı kalsaydım herhalde delirirdim.
1: Merhaba.
0: O da ne? Ah, siz de kimsiniz?
1: Ah, beni tanımadın mı Zehra Hanım? Yandaki köşkün bahçıvanıyım.
0: Öyle mi?
1: Nasılsın bakalım görmeyeli, iyi misin biraz?
0: İşte biraz.
1: Biraz zayıflamışsın ama kazayı da ucuz atlatmışsın ha.
0: Kaza mı? Ne kazası?
1: Araba kazası. Görenler söylüyor. Araban hurdaş bir hale gelmiş. O arabanın içinden canlı çıkman inanılacak gibi değil.
0: İşte öldürmeyen Allah öldürmez derler ya.
2: Zehra Hanım! Zehra Hanım! Neredesiniz?
0: Buradayım Kezban.
3: Burada mıydınız? Sizi odanızda bulamayınca öyle korktum ki.
0: Korkacak bir şey yok Kezban. Biraz hava almak için bahçeye çıktım.
3: Kemal Bey arabayı hazırladı, sizi bekliyor. Hemen odanıza gidip hazırlanın efendim.
0: Neden? Bir yere mi gidecekmişim?
3: Evet efendim. İki blok ötede oturan noterin evine çay içmeye gidecekmişsiniz.
0: Öyle mi? İşte bu iyi haber. Demek insan arasına karışabileceğim artık. Sevindim buna.
4: Notör Remzi Bey'in ailesini tanıyor musunuz hanımefendi?
0: Hayır, hatırladığımı sanmıyorum.
4: Peki ya tombul eşi Nebahat Hanım'ı?
0: Hatırlamıyorum.
4: Görünce mutlaka hatırlarsınız. Noter pul koleksiyonu yapar, size göstermişti. Hanımı Nebahat Hanım gayet güzel kek pişirir. Bir de devamlı espri yapan oğlu vardır. Adı Nevzat. Hatırlayabildiniz mi?
0: Hayır dedim ya.
4: İyi bir ailedir, sizi de çok severler. İşte geldi. İminize yardım edeyim Zehra Hanım, buyurun.
0: Teşekkür ederim Kemal Bey.
5: Hey, bakın hele kimi görüyorum. Zehra, seni çok özlemiştik kızım, buyur buyur.
4: Noter bu işte hanımefendi. Unutmayın adı Remzi'dir.
0: Merak etmeyin, unutmam. Nasılsınız Remzi Bey?
5: Sen bizi bırak, esas sen nasılsın kızım? Allah'a şükür kazayı ucuz atlatmışsın. Nebahat seni öyle merak etmişti ki.
0: Nebahat nerede?
5: Nerede olacak, mutfakta. Senin gelişin şerefine bin bir çeşit kek pişiriyor. Yandık artık. İşin yoksa bütün o kekleri yiyeceksin. Sen de gelsene Kemal Bey, bir çay içerdin.
4: Sağ olun efendim. Yapılacak bazı işler var da. Zehra Hanım, akşamüstü sizi almaya gelirim. Müsaadenizle.
0: Güle güle Kemal Bey.
5: Anlat bakalım Zehra, kaza nasıl oldu? İnan seni kızımız gibi severiz. Kazayı duyunca Nebahat da ben öyle korktuk ki.
0: Hatırlayamıyorum Remzi Bey. Kaza nasıl oldu bilmiyorum. Ben henüz daha kendimi tam toparlayamadım da.
5: Buna da şükür Zehra, buna da şükür. Ya ölseydin, Allah korumuş seni.
0: Evet öyle oldu. Allah korudu beni.
5: Bak ne diyeceğim. Sen istersen gül bahçesini gez. Gülleri ne kadar sevdiğini bilirim. Bu yüzden baş parmağını kestiğin günü bile unutmadım.
0: Baş parmağımı mı?
5: Sen gül bahçesini gezerken ben de Nebahat'e geldiğini söyleyeyim, olur mu?
0: Tabii, güllerinizi de çok özlemiştim. Çıldırmak işten değil. Koca noter bile beni yadırgamadı. Yalan söyleyecek hali yok ya. Hatta baş parmağımı gül kopartırken yaraladığımı bile söyledi. Ya Rabbi, sakın köşktekilerin dediği gibi hafızamı kaybetmiş olmayayım. Zengin ve dul bir kadınken kaza geçirerek...
6: Merhaba.
0: Siz de kimsiniz?
6: Çok affedersiniz, sizi korkuttum galiba. Güller ne kadar güzel değil mi?
0: Evet. Kimsiniz siz?
6: Benim adım Ömer. Şu ilerideki köşkte oturuyorum. Nevzat'ın arkadaşıyım.
0: Nevzat da kim?
6: Noterin oğlu, tanımıyor musunuz onu?
0: Evet. Birden unutmuştum.
6: Ben de Nevzat'ı görmeye gelmiştim ama evde yokmuş.

0: Çok affedersiniz ama siz kimsiniz?
1: Ben mi? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum kim olduğumu.
0: Anlamadım. Yani siz şimdi kim olduğunuzu bilmiyor musunuz? Yani peki adınız, soyadınız falan onları da mı bilmiyorsunuz?
1: Şey, adım bildiğim kadarıyla Pülin. Ama nedense buradaki herkes bana Zehra diyor.
0: İlginç. Peki doğru olan hangisi peki? Pülin mi yoksa Zehra mı?
1: Dedim ya, bunun hangisi doğru? Artık ben de bilmiyorum.
0: Şaka yapıyorsunuz herhalde.
1: Hayır, söylediklerimde son derece ciddiyim Ömer Bey. Adım Tülin. Bunun doğru olduğuna şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Ama gelin görün ki bu yörede, hatta köşkümde bile bana Zehra diyorlar. Bana ne diyeceksiniz bakalım?
0: Şey, doğrusu çok karışık bir iş. Yani siz Zehra olmadığınızı söylediğiniz halde herkes size bunun aksini söylüyor, öyle mi?
1: Evet, öyle.
0: Şey, evet, olabilir tabii. Hava ne kadar güzel değil mi? Kuşlar, böcekler.
1: Aman yarabbi, yoksa siz de mi deli olduğumu sanıyorsunuz? Evet evet, sonunda deli olacağım muhakkak tabii. Zaten istedikleri de bu olsa gerek.
0: Çok affedersiniz hanımefendi ama yani Tülin Hanım, size Tülin dememi ister miydiniz?
1: Fark etmez. Hangisi doğru artık ben de bilmiyorum. Tülin miyim ya da Zehra mıyım bilmiyorum. Nasıl isterseniz öyle söyleyin.
0: Bakın, sizin bir derdiniz var ama açık açık söyleyemiyorsunuz. İsterseniz ben size yardım edebilirim.
1: Sahi mi? Hakikaten yardım edebilir misiniz bana?
0: Tabii, neden etmeyeyim ki?
1: Sağ olun. Bakın şimdi ben... Yok yok, vazgeçtim, bir şey yok.
0: Ya ama neden sustunuz hanımefendi? Yoksa benim size yardım teklifimi ciddi bulmadınız mı?
1: Yok, hayır, mesele o değil. Sizi bu işe bulaştırmak ne derece doğru bilmiyorum.
0: Bakın Tülin Hanım, başınız dertte. Bu her halinizden de belli oluyor zaten. Yardıma ihtiyacınız var ve bana eğer her şeyi anlatırsanız size elimden geldiğince yardımcı olur.
1: Bakın, ben iki blok ötedeki Beyaz Zambak Köşkü'nün sahibiyim. Daha doğrusu sahibiymişim.
0: Affedersiniz ama siz sahibi olup olmadığınızdan emin değil misiniz?
1: Bilmiyorum Ömer Bey. Ama köşkün hizmetçisinden muhasebecisine, doktoruna varıncaya kadar herkes, hatta noterin kendisi bile bana Zehra diye hitap ediyorlar.
0: Ama siz Tülin olduğunuzu ileri sürüyorsunuz, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Doğrusu çok karışık bir mesele bu.
1: O köşkün sahibi olmakla birlikte içinde hapis gibiyim.
0: Ne dediniz? Hapis gibi mi dediniz? Ya ama neden?
1: Şey, bunu size açıklayamam.
0: Bakın, eğer size yardımcı olmamı istiyorsanız bana her şeyi olduğu gibi anlatmanız gerek Tülin Hanım.
1: Evet ama burada olmaz. Birazdan noter ve eşi yanıma gelecek.
0: O halde başka bir yere gider, orada buluşur ve konuşuruz.
1: Bu daha iyi olur.
0: Yarın köşkünüze gelmemi ister miydiniz?
1: Çok iyi olur. Yarın saat tam 3'te sizi köşkün arka bahçesindeki akasya ağacının altında bekleyeceğim.
0: Tamam, merak etmeyin, geleceğim.
1: Yalnız gelirken sizi kimsenin görmemesi gerek.
0: Korktuğunuz birileri mi var yoksa?
1: Evet ama bunu yarın anlatabilirim size.
0: Bakın, bana güvenebilirsiniz Tülin Hanım. Yarın saat tam 3'te size geleceğim.
1: Şu anda güvenecek ve yardım isteyecek sizden başka hiç kimsem yok Ömer Bey.
0: Güveninizi boşa çıkartmayacağım. Neden titriyorsunuz öyle?
1: Bilmiyorum.
0: Yani bu güzel havada üşümeniz için hiçbir sebep yok.
1: Belki de doktorun bana verdiği ilaçlardan dolayıdır.
0: Ya. Peki size ne ilaçları verdiğini biliyor musunuz?
1: Hayır. İlaçlar kutu içinde değil. Bir fincan içinde veriliyor bana.
0: İlginç.
1: Neden sordunuz?
0: Sadece merak ettim.
1: Ben o ilaçların sakinleştirici olduğunu sanıyorum.
2: Zehra! Zehra kızım, neredesin? Gel bak, Nebahat seni görmek istiyor. Çayla kekleri hazırlamış, gel.
1: Artık gidin Ömer Bey. Yarın sizi köşkün bahçesinde bekleyeceğim.
0: Tamam, tamam, geleceğim. Şimdilik hemen hoşçakalın.
1: Durun bir dakika.
0: Evet.
1: Benim deli olduğumu sanmıyorsunuz ya.
0: Asla, asla böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmedim. İnanın bana.

0: Saat tam 3 gelmesi lazım. Söz vermişti. 3'te geleceğim demişti. Bu tanımadığım esrarengiz köşkte bana yardım edecek tek kişi o.
1: Merhaba. İşte geldim.
0: Oh, siz misiniz Ömer? Birden korktum da.
1: Neden?

0: Gelmem diye mi yoksa?
1: Evet. Öyle umutsuz ve mutsuzum ki.
0: Evet Tülin Hanım. Şimdi anlatın bakalım. Sizin için ne yapabilirim?
1: Bakın. Dün gece herkes uyuduktan sonra odamda iki mektup yazdım.
0: Kimlere yazdınız?
1: Birisi kendime, yani Tülin Över adına.
0: Yani kendi adınıza. Kendinize mektup mu yazdınız?
1: Evet öyle.
0: Niye ama neden?
1: Emin olmak için. Ben hakikaten Tülin miyim yoksa buranın sakinlerinin iddia ettiği gibi dul ve zengin bir kadın olan Zehra mıyım? Niyetim bunu öğrenmek.
0: Evet anlıyorum. Peki ya ikinci mektup, onu kime yazdınız?
1: Radife teyzeye. Benim ev sahibim olur. Tülin, yani ben onun evinde kiracı olarak kalıyordum.
0: İyi de bakalım o yaşlı kadın Tülin'i hatırlıyor mu? Hem sonra Tülin ya da sen eğer o Tülin, o evden uzaklaşalı ne kadar oldu?
1: Fazla değil, 15-20 gün kadar.
0: Tamam, o halde mutlaka Tülin'i hatırlar.
1: Hatırlaması gerek. Radife teyzenin vereceği cevabı çok merak ediyorum.
0: Ha, merak etmeyin, mektuplarınızı hemen postaya atacağım ben de.
1: Teşekkür ederim Ömer.
0: Tülin Hanım.
1: Evet.
0: Sizde hala esrarengiz bir hava var hanımefendi. Yani bana her şeyi açık açık söylediğinizi pek sanmıyorum.
1: Bakın ben...
0: Adınızın Tülin olduğunu söylüyorsunuz. Öte yandan gerek köşktekiler, gerek yöre sakinleri... ve hatta o son derece muteber bir insan olan noter Remzi Bey ve ailesi bile... sizi Zehra olarak biliyor ve tanıtıyorlar. Öyle değil mi?
1: Evet öyle.
0: Hepsi bu kadar mı? Yani bana anlatacak başka bir şeyiniz yok mu?
1: Yani evet...
0: Bakın Tülin Hanım, ben sizin Zehra değil de Tülin olduğunuza inanıyorum. Ama yani bu kadarcık bilgiyle size nasıl yardım edebilirim ki? Hanımefendi, benden hiçbir şeyi saklamayın. Yani bildiğiniz her şeyi bana anlatabilirsiniz.
1: Bir şey saklamıyorum zaten.
0: Kimsiniz? Nereden geldiniz? Adının Tülin olduğunu nereden biliyorsun? Hem sonra niye Zehra olmadığını iddia edip duruyorsun ki? Kusura bakmayın, belki sizi üzdüm ama... bu sorulara cevap eğer alamazsam size hiçbir yardımım dokunamaz.
1: Yeter. Bu kadar varmayın üstüme. Zamanı geldiğinde bu sorularınıza cevap vereceğim. Ama şimdi değil.
0: Pekala pekala. Siz bilirsiniz.
1: Kızma bana ne olur. Şu anda sana daha fazla açıklamada bulunmam imkansız Ömer. Öylesine yalnız ve hürriyeti elinden alınmış bir haldeyim ki. İnanmazsın buna.
0: Peki daha fazla üzmeyeceğim sizi. Dün size aldığınız ilaçların ne olduğunu sormuştum.
1: Evet, hatırlıyorum ama ilaçların adını bilmiyorum Ömer.
0: Peki doktoruna soramaz mısın?
1: Neye yarar ki bu?
0: Baksana hala ellerin nasıl titriyor. Ben doktorunun seni yeterince tedavi ettiğini hiç sanmıyorum. Adı neydi bu doktorun?
1: Bekir. Bekir Sağlık.
0: O zaman doktorunu değiştir. Ya da bir başka doktora falan git, muayene ol.
1: Bu imkansız bir şey Ömer. Denemediğimi mi sanıyorsun? Ama mali işlerime bakan Kemal Bey karşı çıktı bu düşünceme.
0: Neden karşı çıktı?
1: Çünkü ben daha önce de onların söylediğine bakarsan sık sık böyle hafızamı kaybedermişim. Böyle durumlarda da hep Doktor Bekir Bey beni tedavi edermiş de.
0: İyi peki senin hastalığının adı ne Tülin Hanım?
1: Bilmiyorum ama söylenenlere bakılırsa son olarak bir trafik kazası geçirmişim. Hmm. Ardından da hafızamı kaybetmişim. Bendeki bu hafıza kaybı da sık sık olurmuş.
0: Evet anlıyorum. dün sizinle görüştükten sonra ben kısa bir soruşturma yaptım. Ve Bekir denen bu doktorun senden başka hastası olmadığını öğrendim.
1: Nasıl yani? Bu ne demeye geliyor ki?
0: Demek istediğim bu doktor Bekir bu yörede bugüne kadar hiç kimseyi tedavi etmemiş.
1: İyi ama kendisi bu şehirde oturmuyor mu?
0: Hayır. Doktor Bekir sizin köşkün bahçesindeki bir evde oturuyor.
1: Allah Allah. Köşkün bahçesinde ev mi varmış?
0: Siz bunu bilmiyor muydunuz?
1: Hayır. Yani ben Tülin'sem bilmemem normal. Ama Zehra'ysam unutmuş olabilirim.
0: Evet anlıyorum. Küçük hafıza bulanıklıkları herhalde. Ama yine de sizin için en iyi olanı... uzman bir psikiyatriste gözükmenizdir.
1: Aman yarabbi. Yoksa sen de mi benim deli olduğumu sanıyorsun Ömer?
0: Affedersiniz Tülin Hanım. Ama yani geçici de olsa eğer hafıza kaybına uğradıysanız...
1: Hayır benim hafızam yerinde. Ama bunu sadece köşktekiler kabul etmiyor.
0: Bak beni lütfen yanlış anlama. Ben sana inanıyorum. Ve eğer inanmasaydım şu anda burada zaten yanımda olmazdım. Ama sen kendin bile Tülin olup olmadığından emin değilsin. Ve bu yüzden bir psikiyatriste gözükmende gerçekten yarar var.
1: İyi de köşktekilerin buna izin vereceğini mi sanıyorsun?
0: Eğer sen onların iddia ettiği gibi bu köşkün sahibesiysen... hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsin.

0: uşaklarını yönetecek değil ya.
1: Bilmiyorum Ömer. Hiçbir şey bilmiyorum.
2: Zehra'nım! Zehra'nım!
1: Aman Allah'ım! Bu Kemal Bey'in sesi! Çabuk, çabuk uzaklaşın buradan ne olur.
0: Tamam tamam hiç. Biz endişelenme. Hemen gidiyorum. Ama en kısa zamanda yine geleceğim.
2: Zehra'nım! Zehra'nım orada mısınız?
1: Evet buradayım. Ne istiyorsunuz?
3: Biraz önce kiminle konuşuyordunuz?
1: Kim? Ben mi? Hı. Hiç. Hiç kimseyle konuşmuyorum.
3: Ama ben bir ses işittim.
1: Benim sesimdi. Kendi kendime konuşuyordum.
3: Ama duyduğum ses bir erkek sesiydi hanımefendi. Lütfen bana kiminle konuştuğunuzu söyler misiniz?
1: Kemal Bey, benim emrim altında olduğunuzu unutmayın lütfen. Bana böyle sorular sorma hakkını size kim veriyor?
3: Ben sizin için en iyi olanını sizden daha iyi bilirim. Biraz önce yanınızda bir adam vardı. Eğer adını bilmiyorsanız tarifini yapın bana.
1: Lütfen beni rahat bırakın.
3: Kimdi o adam ve niçin gelmişti? Burada onunla ne konuştunuz? Onunla ne konuştunuz?
1: Bırakın kolumu, canımı acıtıyorsunuz.
3: Size o adam kimdi diyorum.
1: Adam filan yoktu. Duvarın üzerindeki çocuklarla konuşuyordum. Bahçeye girmek isteyince onları kovmak zorunda.
2: Yalan söylüyorsunuz.
3: Bu civarda hiçbir çocuk bizim köşkün etrafında dolaşmaz. Bakın hanımefendi, henüz aklınız başınızda değil. Bir keresinde köşkten yine kaçmış ve önünüze gelen 3 çocuğu öldürdüğünüzü söylemiştiniz.
1: Kim? Ben mi? Ben mi yapmıştım?
3: Evet, siz yapmıştınız. Allah'tan sizi bulduk da bir felaketten ve skandaldan kurtardık.
1: Hayret! Hiç hatırlamıyorum böyle bir şeyi.
3: Hatırlamazsınız tabii. O zaman da yine böyle geçici bir hafıza kaybına uğramıştınız.
1: Demek ki ben arada sırada böyle korkunç şeyler uyduruyorum, öyle mi?
3: Hem de en gariplerini. Şimdi söyleyeyim bakalım, biraz önce kiminle konuşuyordum?
1: Söyledim ya, kimseyle konuşmuyordum. Duvarın üzerine çıkan çocukları kovalıyordum.
3: Öyle olsun hanımefendi. Ama şunu unutmayın, bundan böyle her hareketinizi göz altında

0: Beni çağırtmışsınız beyefendi.
1: Evet. Epeydir seninle görüşmedik, öyle değil mi abi efendi?
0: Ha öyle. Benden ne istiyorsunuz Kemal Bey?
1: Bugün öğleden sonra Zehra Hanım'ın kiminle görüştüğünü biliyor musun?
0: Diyelim ki biliyorum.
1: Hadi Avni Efendi nazlanma. Eğer biliyorsan söyle. Merak etme. Bunun karşılığında sana para vereceğim.
0: Para vereceksen o zaman iş değişir tabii.
1: Söyle bakalım. Zehra Hanım bahçede kiminle görüştü?
0: Bir erkekti. Ama kim olduğunu bilmiyor.
1: Tamam. Nasıl biriydi? Genç mi? Yaşlı mı?
0: Gençti. Uzun boylu, yakışıklı, esmer biriydi. Daha önce hiç görmediğim birisiydi.
1: Peki Zehra Hanım'la ne konuştuğunu duyabildin mi?
0: Konuşmaların bazılarını duydum ama hepsini değil.
1: Duyduklarını anlat.
0: Zehra Hanım o gençten yardım istiyordu. Bir şeylerden korkuyormuş gibi bir hali var.
1: O genç neler söylüyordu?
0: O genç de Zehra Hanım'a kendisine güvenmesini söylüyor.
1: Peki abi efendi, bu kadar yeter bana. Al şu paraları, istediğin gibi harca.

0: Demek öyle ha? Kadın bir şeyler karıştırmaya başladı.
1: Evet doktor. Anlaşılan senin uzmanlığın bir işe yaramadı.
0: Merak etme, yarar. Benim kontrolüm altındaki bir hastanın aykırı davrandığı bugüne kadar hiç görülmemişti.
1: Öyle ama kız Zehra olduğuna bir türlü inanmıyor işte.
0: Birkaç seans sonra inanacaktır. Hem de öyle bir inanacak ki patronluk taslamaya kalkıp bizi köşkten bile kovmaya kalkar. Saat kaç?
1: Gece yarısını geçiyor.
0: İyi. Kız uyanmıştır. Hadi odasına gidip seansa başlayalım.

0: Zehra Hanım, beni duyuyor musunuz?
1: Evet, duyuyorum.
0: Şu anda derin, çok derin bir uykudasın.
1: Uyuyorum. Uyuyorum.
0: Rüyalar görüyorsun. Kendini görüyorsun. Bir arabadasın. Direksiyonun başındasın.
1: Evet, bir araba görüyorum. Görüyorum o arabayı. Ben kullanıyorum.
0: Son derece süratli gidiyorsun. Ayağın hep gaz pedalında.
1: Gaz pedalında. Ben sürati seviyorum. Uçuyorum adeta.
0: Ama kaza

0: Ne yapıyorsun sonra? Korkunç bir kaza. Sen arabadan dışarıya fırlıyorsun.
1: Evet, evet görüyorum. Allah'ım, frenler tutmuyor. Frenler tutmuyor. İmdat, imdat.
0: Ah. Şimdi köşkündesin. Kazayı ucuz atlattın. Burnun bile kanamadı. Köşkünde hizmetkarların arasındasın.
1: Evet, ama her şey bulanık. Kafamın içinde sisler var. Başım ağrıyor.
0: Hafızanı kaybettin. Unuttun. Hepimizi unuttun. Ve şimdi tekrar hatırlamaya çalışıyorsun. Sen bu köşkün sahibisin. Ve adın da Zehra. Saygıdeğer bir kadınsın. Adın Zehra. Zehra. Zehra.
1: Adım Zehra. Saygıdeğer bir kadınım. Adım Zehra.
0: Evet. Adın Zehra. İyileşecek ve eski günleri yaşayacaksın. Kumar partileri, içki alemleri, bunları yaşayacaksın.
1: Evet. Kumar oynayacağım. İçki içeceğim.
0: Tamam. Sen artık Zehra Hanım'sın. Saygıdeğer, zengin ve dul bir kadınsın. Adın Zehra. Zehra. Zehra.
1: Adım Zehra. Zehra. Zehra.
0: İşte bu kadar Kemal. Birkaç seanstan sonra kız hakikaten kendisini Zehra sanacak.
2: Umarım dediğin gibi olur doktor.

0: Hava da amma bozdu. Çok yağmur yağıyor. Aman yarabbi, bu ses de ne? Biri cama vuruyor.
1: Tülin Hanım, Tülin Hanım, açın şu pencereyi hemen.
0: Aa, Ömer bu. Ömer, bu havada, burada işin ne?
1: Allah aşkına içeri gireyim de öyle anlatırım. Sırılsıklam oldum zaten, baksana şu halime.
0: Gir. Hayrola, gecenin bu saatinde yağmur altında seni buraya getiren sebep de nedir Ömer?
1: Her şeyi gördüm hanımefendi, her şeyi gördüm. Bu köşkteki o adamların sana ne yaptıklarını gördüm. İnan bana, korkunç bir şeydi bu.
0: Korkutuyorsun beni Ömer. Kimler ne yaptı bana?
1: Sen farkında bile değilsin. O doktorla muhasebecin olacak aşağılık adam bu gece sana bir seans yaptılar.
0: Seans mı?
1: Evet. Uyurken seni hipnotize etti ve konuşarak bilinçaltına inip senin Tülin değil de Zehra olduğunu söyledi sana. Sen de uyku halinde onun her dediğini yaptın. Her söylediğini tasdik ettin.
0: Aman Allah'ım, ama bu bir işkence.
1: Şimdi baştan başlayalım. Her şeyi anlat bana Tülin, her şeyi.
0: Adımı biliyorsun. 25 yaşındayım ve İstanbul'da bir özel şirkette sekreter olarak çalışıyorum. Bundan 25 gün önce işten çıkmış evime giderken birden ne olduğumu, nasıl olduğunu hatırlayamadığım bir sebeple bayıldım. Gözlerimi açtığım zaman kendimi bu köşkte buldum.
1: Peki nasıl bayıldığını hatırlayamıyor musun?
0: Hayır, her şey bir anda oldu. Burnuma pis bir koku geldi. Ne olduğunu anlayamadan bayılmışım.
1: Anlaşılan birileri seni bayıltıp sonra da buraya getirmişler.
0: Olabilir. Gözlerimi açtığım andan itibaren de başta hizmetçi olmak üzere herkes bana Zehra Hanım diye hitap etmeye başladı. İster inan ister inanma ama gerçek bu Ömer.
1: Merak etme, sana inanıyorum Tülin Hanım. Bana gelince sana baştan söylemedim ama ben polisim.
0: Ne? Polis mi?
1: Evet. Dolandırıcılık masası amiriyim. Komiser Ömer.
0: İyi ama neden bunu daha önce söylemedin bana?
1: Bir faydası olmazdı ki. Hem polis olduğumu öğrenseydin işleri iyice karıştırabilirdin de.
0: Hangi işleri? Burada neler oluyor polis bey, bana da anlatır mısınız?
1: Kısaca şöyle özetleyebilirim. Senin şu mali işlerine bakan Kemal denen adam aslında kim biliyor musun?
0: Kim?
1: Sabıkalı bir dolandırıcı. Tabii yalnız o değil. O doktor denen şaklaban da öyle.
0: Aman Allah'ım. Doktor da mı dolandırıcı?
1: Doktorun suçu başka. O branşında oldukça başarılı bir psikiyatristtir. Ancak mesleğini kötüye kullanan doktor, tedavi ettiği hastalarının sırlarını öğrendikten sonra onlara şantaj yaparak para sızdırırdı. Bu yüzden elinden diploması bile alınmıştır.
0: Ama bu korkunç bir şey. Haksızlık bu. Ahlaksızlık.
1: Doktor elinden diploması alınıp da işsiz kalınca kendisi gibi sahtekar bir dolandırıcı olan Kemal'i bulup bu köşke yerleşmiş.
0: Peki bütün bunları siz nereden öğrendiniz?
1: Ben 6 aydır bu yöredeyim Tülin Hanım. Kemal'le doktorun bu köşke kapılandıklarını duyunca adım adım onları takip etmeye başladım.
0: Peki bir şey öğrenebildiniz mi?
1: Aslında sizi tanıyıncaya kadar pek bir şey öğrenememiştim.
0: Peki beni tanıdıktan sonra neler öğrendiniz?
1: Sizi tanıdığım gün bana gerçek adınızın ne olduğunu bilmediğinizi söylemiştiniz. Evet. Bu yöredekiler size Zehra derken siz kendi adınızın Tülin olduğunu iddia edip duruyordunuz.
0: Tabii. Hatta bundan emin olmak için kendi adresime bile mektup yazarak atmak için size vermiştim.
1: Zaten gerçeği de o şekilde öğrendim ben Tülin Hanım. Mektubu açıp okudum ve sizin adresinize telgraf çekerek kısa yoldan cevabını aldım.
0: Sahi mi? Gelen cevapta ne yazıyordu Ömer Bey?
1: Tülin Över'in 20 gün önce kimseye haber vermeden adresinden ayrıldığı yazılıydı.
0: Ya Rabbi. Demek ki...
1: Evet Tülin Hanım, siz haklıymışsınız. Gerçek adınız Tülin'miş. Artık buna inanabilirsiniz hanımefendi.
0: Ya ama o zaman neden bana ısrarla herkes Zehra diyordu?
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Bunun da mutlaka mantıklı bir açıklaması olması lazımdı. Ve yaptığım soruşturma sonucunda gerçekten Zehra adında soylu ve zengin bir kadının varlığını tespit ettim.
0: Ne diyorsunuz? Hakikaten Zehra diye biri var mıymış?
1: Evet. Hem de bu köşkün gerçek sahibi. Ve sıkı durun Tülin Hanım, Zehra Hanım'ın kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.
0: Ve beni korkutuyorsunuz ama.
1: Korkmanıza hiç gerek yok. Zehra Hanım sizin kız kardeşinizdir. Üstelik ikiz kardeşiniz Tülin Hanım.
0: Ne? Zehra, o kadın benim ikiz kardeşim mi? Sakın bir hata yapmayın Ömer Bey. Benim hayatta kendimden başka hiç kimsem yoktur. Annem ve babam ben çok küçükken ölmüşler.
1: Zehra sizin ikizinizmiş Tülin Hanım. Resmini bile buldum. Tıpkı siz. Bir su damlası kadar birbirinize benziyorsunuz.
0: Ama hiçbir şey anlamıyorum. Benim bir kardeşim olduğundan haberim bile yok. Her şey o kadar karışık ki.
1: Yıllar önce olmuş bu. Anneniz sizi doğururken ölmüş. Babanız ise o sıralarda çok güç durumdaymış. Ve ikinizi de ayrı ayrı kimselere evlatlık olarak vermiş.
0: Benim evlatlık verildiğim doğrudur. Bunu beni büyüten aile söylemişti. Ama bir kız kardeşim olduğunu hiç kimse söylememişti bana.
1: Sizi büyüten ailenin de haberi yoktu ki. Her ikinizden de üstelik. Zehra sizden daha şanslı çıktı ve evlatlık verildiği zengin ailenin sayesinde yine zengin bir adamla evlilik yaptı.
0: Peki sonra ne oldu?
1: Zehra'nın kocası kendisinden bir hayli yaşlıymış. Evlendikten 1-2 yıl sonra adam ölünce bu muhteşem köşk, gayrimenkuller ve işte muazzam bir servet kız kardeşini Zehra'ya miras olarak kalmış.
0: Peki buraya kadarını anladım da Zehra'ya ne oldu? O nerede şimdi?
1: Kız kardeşin senin gibi değilmiş galiba. Yani anlayacağın ahlaken biraz zayıf bir insanmış. Genç yaşta dul kalmak ve zengin olmak onu biraz şaşırtmış galiba.
0: Devam edin lütfen.
1: Önüne gelenle ilişki kurmaya başlamış da içki içip kumar oynamak bunların hepsini.
0: Şimdi anlıyorum. Yan köşkün bahçıvanının beni Zehra sanarak sarkıntılık yapmasının sebebini anlıyorum.
1: Evet, bu arada devreye Kemal giriyor ve yakışıklılığı ile kız kardeşiniz Zehra'nın gönlünü çelerek ve köşke yerleşiyor hemen. Kendisi yerleştikten sonra doktoru da peşine takarak köşke sokuyor. Ve böylece bu aşağılık ikili kız kardeşinizi sömürmeye başlıyorlar.
0: Ya Rabbi, tıpkı filmlerdeki gibi bir hayat. Peki şu anda Zehra nerede Ömer Bey?
1: Bilmiyoruz vallahi Tülin Hanım ama büyük bir ihtimalle onun öldüğünü ya da öldürüldüğünü tahmin ediyorum ben.
0: Ne? Öldürüldü mü?
1: Öyle olduğunu sanıyorum sadece. Eğer yaşasaydı ve buralarda bir yerde olsaydı seni bayıltarak buraya getirip onun yerine geçirmek istemezlerdi.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Hatırlıyor musunuz? Gerek köşktekiler ve gerekse de yöre sakinleri sizin bir trafik kazası geçirdiğinizi söyleyerek size geçmiş olsun filan diyorlardı.
0: Evet öyle diyorlardı. Ama doğru değildi bu. Trafik kazası geçirip geçirmediğimi bilemem mi ben? Yalan söylüyorlardı.
1: Hayır onlar yalan değil aslında doğru söylüyorlardı. Ama kaza geçiren siz değil kız kardeşiniz Zehra'ydı.
0: Peki doğru mu bu trafik kazası olayı?
1: Doğru. Yaptığım bir araştırmayla doğruluğunu hemen tespit ettim. Zehra korkunç bir trafik kazası geçirmiş ve arabası paramparça olmuştu.
0: Peki ya kız kardeşim? Zehra, o ölmüş mü bu kazada?
1: Maalesef kayıtlarda kız kardeşinin öldüğüne rastlayamadım ama...
0: O halde Zehra kazada ölmemiş.
1: Kaza geçiren arabanın resimlerini gördüm Tülin Hanım. Araba akordeon gibi olmuştu. O arabanın içinden sinek bile canlı çıkamazdı. Kaldı ki ölmese de yaralı olması gerekirdi zaten. Ama hiçbir hastanede tedavi olmamış veya yatmamış.

0: O halde kız kardeşime ne olmuş Ömer Bey?
1: Kız kardeşinizin o kazada öldüğüne adım gibi eminim ben. Ama çok kurnaz olan Kemal'le doktor, kız kardeşinizin ölümünü kimseye duyurmamak için sizi İstanbul'dan kaçırıp köşke Zehra diye soktular, tamam? Zehra'ya o kadar benziyordunuz ki bu yüzden kimse yadırgamadı sizi. Hatta noter bile.
0: İyi ama beni neden kız kardeşimin yerine geçirdiler?
1: Gayet basit. Eğer Zehra'nın öldüğü tespit edilseydi, Kemal'le doktorun bu köşkten gitmeleri gerekecekti. Bu da onlar için bir felaket demekti. Zira burada bu köşkte zenginlik içinde yaşıyorlardı. Akan suyun kesilmesi işlerine hiç gelmiyordu. Niyetleri seni Zehra'nın yerine geçirip eski hayatlarını sürdürmekti tabii.
0: İyi ama beni Zehra olduğuma nasıl inandıracaklardı?
1: Doktor usta bir psikiyatristtir Tülin Hanım. Unutmayın, sizi tanıdığımda çelişkiler içindeydiniz. Kendiniz bile Tülin olduğunuza inanmakta güçlük çekiyordunuz.
0: Doğru. Olaylar o kadar ani gelişmişti ki herkesin bana hanımefendi, Zehra Hanım diye hitap etmesi beni şaşırtmıştı. Ciddi bir noterin bile samimiyetle bana Zehra demesi karşısında neredeyse ben bile Zehra olduğuma inanacaktım.
1: İşte böyle Tülin Hanım. Sizi kaçırmalarının sebebini anladık. Şimdi geriye kız kardeşiniz Zehra'nın cesedini bulmak kaldı.
0: Allah'ım! Zehra'nın cesedi mi dediniz? Onu unutmuştum. Zavallı Zehra. Hiç tanımadım onu. Varlığından haberim bile yoktu. İyi ama beni şaşırtan bir konu daha var Ömer Bey.
1: Nedir o?
0: Kemal ve doktor olacak o ahlaksız benim izmi nasıl buldular? Zehra'nın kız kardeşi olduğumu nereden biliyorlardı?
1: Sanırım bunu onlara Zehra anlatmıştır. Çünkü Zehra senin varlığından haberdardı. Bunu da Zehra'ya yanına evlatlık olarak aldığı ailesi anlatmış.
0: Nereden biliyorsunuz?
1: Zehra'nın halen bir hastanede yatmakta olan üvey annesinden öğrendim. Kadın çok yaşlı ve ölmek üzere. O her şeyi anlattı bana.
0: Her şeye rağmen yüzünü bile görmediğim, varlığından bile habersiz olduğum kız kardeşimin ölümüne üzüldüm Ömer Bey. Keşke yaşasaydı da benimle yalnızlığımı paylaşsaydı. Bu yaşa kadar hep evlatlık olarak büyüdüm. Hakiki bir anne baba sevgisinden hep mahrum kaldım. Ömrüm fukaralık ve yalnızlık içinde geçti.
1: Ama bundan sonraki hayatınız öyle olmayacak artık. Zengin ve saygıdeğer bir insan olarak yaşayacaksınız.
0: Anlamadım. Bu da nereden çıktı?
1: Kız kardeşiniz Zehra'nın cesedini bulduğumuz anda bu muazzam servetin ve köşkün tek sahibi siz olacaksınız.
0: Yine de buna sevinmek mi, üzülmek mi gerek bilmiyorum Ömer Bey. Zehra'nın cesedi nasıl bulunacak? Bu konuda bir tahminde bulunabilir misiniz?
1: Tabii, büyük bir ihtimalle sanıyorum kadının cesedi bu köşkün bahçesinde bir yerde gömülüdür. Buraya gelmeden önce İzmir Cinayet Masası'nı aramıştım.
0: Gelen onlar herhalde.
1: Evet. Biraz sonra köşkün bahçesinde cesedi arayacaklar. Sabaha kalmaz Zehra'nın cesedini bulurlar.
0: Peki ya Kemal'le doktora ne yapacaklar?
1: Kız kardeşiniz Zehra gerçekten trafik kazasında öldüyse sadece dolandırıcılık suçundan tutuklanacaklar. Tabii bu arada sizi kaçırmak suçu da eklenecek buna.
0: Oh olsun onlara. Cezalarını çeksinler.
1: Evet. Ben gitmeliyim artık. O iki alçağı ben tutuklamak istiyorum çünkü.
0: Bir dakika Ömer Bey.
1: Evet buyurun.
0: Evli misiniz?
1: Evet. İki de çocuğum var.
0: Allah bağışlasın. Şu iş bitsin. Bir gün eşinizi ve çocuklarınızı alarak buraya benim misafirim olarak gelir misiniz?
1: Tabii. Neden olmasın?
0: Benim hayatımı kurtardınız. Korkunç bir ahlaksızlığı ortaya çıkardınız. Bunun için size minnettarım polis bey. Ama sizi bu köşkte sadece bu minnetimi ifade etmek için çağırmıyorum.
1: Ne demek? Ne anlama geliyor bu Tülin Hanım?
0: Aile dostum olmanızı istiyorum sizden. Ani gelen zenginlik kız kardeşimi şaşırttı ve hayatına mal oldu. Ben onun gibi olmak istemiyorum. Delicesine bir hayat, içkili, kumarlı bir hayat sürmek istemiyorum. Bu yüzden de dostlarımı iyi seçmek zorundayım. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi size?
1: Anladım tabii. Böyle bir dostluğu seve seve kabul ediyorum. Eğer kabul ederseniz haftaya ailemi alıp ziyaretinize gelmek isterim.
0: O halde şimdiden kolları sıvayıp gelişiniz için birbirinden güzel yemekler yapmaya başlamalıyım.
1: Tamam. Hoşça kalın Tülin Hanım.
0: Güle güle polis bey, güle güle.
2: Kendini Arayan Kadın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuz.

0: Haber'den. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Her şey senden ya Rabbi. Ben de zayıf ve aciz bir kulunum. Gaflette olmaktan, sıkıntılara katlanamayıp sabır nimetini elinden kaçıranlardan eyleme.

Hesapların olmadığı bir zamandan geliyorum ben. Matematiğin olmadığı bir zamandan. Menfaatin, çıkarın, bencilliğin olmadığı bir zamandan. Tek bir vücut olmanın, safları sık tutmanın ancak bizi güçlü tutacağı bilinen bir zamandan. Gecenin ayaza çalan en zifiri anında, uyanık kalmaya takatin, akrebin, yelkovanın olmadığı ama dimdik ayakta durulan bir vakitten geliyorum ben.

dostun düşmeden koluna girilen, haklıya her zaman hakkı verilen, bülbüle gül denilen, baykuşa diken örülen bir devirden geliyorum ben. Batıl dinden zahil oluncaya, karanlıklar aydınlığı

0: onlardan hak razı oluncaya kadar gözlerine uykuyu haram sayanların yanından geliyorum ben. Şimdi ağlama deme bana. Artık bitti, geçti gitti deme. Değişti zaman, değişti mekan, alıştı gözler deme. Ne de güzel yakıştı, sonu olmayan bir yarıştı. Zaten her şey yanlıştı deme. Konuşamıyorsan sus,
1: konuşamıyorsan sus.
0: Yürüyemiyorsan dur,
1: yürüyemiyorsan dur.
0: Bakamıyorsan kapat gözlerini, ama bana sus deme. Durabildiğin kadar dur ve görme,
1: ve görme.
0: Kapatıver gözlerini deme.

0: için korkuyla birden, düşünce hayalin siyah maskesi, doğuyor sevincim maviliklerden.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim, ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda.

0: altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
11: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki programımızda yeni bir mevzuya başlıyoruz. 32. söz sizlere arz edeceğimiz yer, onun birinci mevkufuyla başlayacağız inşallah. Neden bahsediyor 32. sözün birinci mevkufu? Kainatta hiçbir yerde şirke, Allah'a ortak koşmaya zerre kadar yer olmadığının ispatını yapıyor. Bunun için bir temsili münazara yapıyor. Kainatta yaratmaya ortak olduğunu iddia eden farazi, hayali bir şahsın iddialarını çürütüyor. Üç mevkuftan oluşuyor 32. söz değerli dinleyenler. Birinci mevkuf böyle. İkinci mevkufunda ehadiyet sırrı ve vahdaniyet sırrı anlatılıyor. Yani Allah-u Teala'nın varlık ve birlik sırrı anlatılıyor. Buna dair 3 sual cevaplandırılıyor. Biz bugün öyle tahmin ediyorum. Ancak birinci mevkufu yetiştirebilirsek sizlere arz ederiz. İlerleyen programlarımızda

diğerlerinde inşallah tamamlarız. Üçüncü mevkufu ise iki mevhastan oluşuyor. Birisinde kainattaki hakikatlerin Allah'ın isimlerine dayandığının izahı yapılıyor. O anlatılıyor. İkincisinde ise dünya saadetinin dahi yalnızca Allah'ı tanımakla olduğunu ve mutluluğun ahireti düşünmekle, ona uygun hareket etmekle olabileceğini anlatıyor. Evet, biz bugün inşallah birinci mevkufu işlemeye başlıyoruz. Kainatta hiçbir şekilde şirke yer olmadığını izah eden kısımdır burası. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil müttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala rasulina salavat. 32. söz. Şu söz 3 mevkuftur. Mevkuf durma yeri, durak anlamında geliyor, anlamına geliyor değerli dinleyenler. 22. sözün 8. lemasını izah eden bir zeyildir. Yani o söze bir ektir. Mevcudat-ı alem dediğimiz alemdeki bütün varlıkların vahdaniyete şehadet ettikleri 55 lisandan ki Katre Risalesinde onlara işaret edilmiştir. Katre Risalesinde 55 lisana dair işaretler var, anlatım var orada. İşte alemdeki mevcudatın Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine yani birliğine nasıl şahit olduklarını, nasıl şehadet ettiklerini 55 lisandan izah ediyor. Onun birinci lisanına 55 lisandan Allah'ın birliğini anlatan, ona şehadet eden 55 lisandan birinci lisana bir tefsirdir burası. Bismillahirrahmanirrahim. Lev kâne fîhima âlihetun illallahu lefesedetâ ayetinin pek çok hakikatlerinden, hakaikinden temsil libası giydirilmiş bir hakikattir. Bu ayetin tefsirini anlatırken daha iyi anlayabilelim diye Allah'ın birliğini daha iyi kavrayalım ve Cenab-ı Hakk'ın alemin şehadet lisanıyla birliğine, varlığına ve birliğine şehadet ettirmesini daha iyi kavrayalım diye bir misal ile bu mevzu tefsir edilecek, anlatılacak. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde. Birinci mevkuf, Bismillahirrahmanirrahim. Lev kâne fîhima âlihetun illallahu lefesedetâ. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyi ve yumitu ve huve hayyul la yemutu, biyedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadir ve ileyhil masir. Enbiya suresinin 22. ayetinde lev kâne fîhima diye başlayan ayette değerli dinleyenler, Cenab-ı Hak mealen buyuruyor ki, eğer o ikisinde yani yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, elbette o ikisi ve onlarda görünen şu intizam fesada uğrardı, bozulur giderdi. Yani kainatta haşa şirke mahal olsaydı, Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, ki mümkün değildir haşa ve kella, o zaman ne yerde ne gökte ne de bunların içinde bulunanlarda hiçbir düzen olmazdı ve bunlar da bu şekilde durmazdı. Bozulup fesada uğrayıp giderdi. İşte bu ayet-i kerime çerçevesinde Allah'ın varlığını ve birliğini kainatın 55 lisanından birinci lisanıyla ispat edip şirke yer olmadığını anlatacak değerli dinleyenler. Daha sonra tevhid kelimesi, cümle-i tevhidiye vardı biliyorsunuz. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü diye başlayıp devam eden. Bu da hadis-i şeriftir. Tirmizi'de geçiyor. Bunun manasını da arz edip programımıza başlıyoruz. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir. Onun ortağı yoktur. Mülk umumen O'nundur. Hamd ve sena, medih ve minnet O'na mahsustur. Hayatı veren O'dur, ölümü veren de O'dur. O hiç ölmeyecek olan bir hayat sahibidir. Her hayır O'nun elindedir. Her şeye hakkıyla kadir olan O'dur.

dönüş de ancak onadır. Bir Ramazan gecesinde şu kelam-ı tevhidiyenin 11 cümlesinin her birinde birer tevhid mertebesi ve birer müjde bulunduğunu ve o mertebelerden yalnız la şerike leh'deki manayı basit avamın fehmine gelecek bir muhavere-i temsiliye, temsili bir karşılıklı konuşma tarzında ve bir münazara-i faraziye, birisi varmış karşısında da Allah'ın şeriki olmadığını, bütün kainatta Allah'ın birliğinin bulunduğunu anlatmak üzere yapılan bir münazarada, farazi bir münazara tarzında ve lisan-ı hal ve lisan-ı kal suretinde, yani hal diliyle ve beden diliyle söylemiştim. Bana hizmet eden kıymetdar kardeşlerimin ve mescid arkadaşlarımın arzuları ve istemeleri üzerine o muhavereyi, yani o konuşmaları yazıyorum şöyle ki. Yani hem bu ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde yerlerde ve göklerde Allah'tan başka ilahlar bulunmadığını, onun şerikinin olmadığını, böyle olsa fesada uğrayacağını, hem de hadis-i şerifte geçen tevhid cümlesinin her bir kelimesinde bir müjde olduğunu, her birisinde bir tevhid mertebesinin anlatıldığını, hususen la şerike leh kelimesinde, yani onun ortağı yoktur hadis-i şerifindeki manayı basit şekilde, sıradan herkesin anlayabileceği bir tarzda, onların anlayışına uygun bir tarzda, temsili bir konuşma suretinde lisanen ve halen anlatmıştım diyor Üstad Hazretleri. Kendisinin yanında bulunan arkadaşlarının, mescitte beraber bulunduğu kişilerin ısrarı üzerine o konuşmayı tekrar yazıyorum. Bu konuşmanın özü yukarıda zikrettiğimiz ayet ve hadisin tefsiridir değerli dinleyenler. Neyi anlatmaktadır? Tekrar söylüyorum. Allah'ın bütün kainatta var ve bir olduğunu, ortağının bulunmadığını, ki yine kainatın lisanından, kainatta gibi bulunan lisanların şehadetinden anlatmak, ispat etmektir. Evet, bütün tabiat perest, esbab perest ve müşrik gibi tabiatı yaratıcı zanneden, sebeplere bağlayan bütün bu oluşumları yahut da Allah'ı kabul edip ama ona şirk koşan bir taraftan da bütün bunlar gibi umum envağı ehli şirkin ne kadar şirk çeşidi varsa hepsinin, ne kadar küfür çeşidi varsa hepsinin, ne kadar dalalet çeşidi varsa, ki bunların hepsi de haktan sapmadır, Allah'tan uzaklaşma ifadesini taşır. İşte bütün bunların tamamının tevehüm ettikleri, yani kuruntuyla düşündükleri şerikleri namına bir şahsı farz ediyoruz ki ne kadar sapmış, sapıtmış, küfürde giden, şirkte giden tabiatçı, dinsiz, mülhit, müşrik varsa hepsinin namına birisini karşımıza alıyoruz. Hayali ve farazi bir surette. Onları temsil ediyor bu farazi şahıs. O şahsı farazi, yani varsayılan o şahıs, mevcudat-ı alemden bir şeye Rab olmak istiyor. Alemde sayısını bilemediğimiz kadar Allah'ın yarattığı varlıklar var, mevcudat. İşte o küfür namına, şirk namına ortaya çıkan farazi şahıs kainattaki herhangi bir şeye Rab'lık dava edecek. Allah'a şirk koşmaya çalışacak. Bakalım olabilecek mi? Asla olamaz tabii, ama burada ispatını da öyle güzel yapıyor ki bizlerin de anlayacağı tarzda değerli dinleyenler. İçtimai hayatta karşınıza herhangi bir dinsiz çıktığında yahut tabiat perest, esbab perest, dalalette giden, şirke düşmüş birisi çıktığında rahatlıkla bu mevzudan onlara ispatını yaparsınız. Ama öncelikle herkesin kalbi, aklı, ruhu, nefsi bu hususta mutmain olur bu mevzuyla. Cenab-ı Hakk'a karşı böylece tevhidi tam manasıyla kavramış bir gönülle ibadet eder. Öyle bir akılla Allah'a iman eder. Marifet kesbeder, yani Allah'ı tanımada ve bilmede. Takliden değil, ilmen ve hakikaten, izanen ve yakinen Allah'ı bilir. Ve kainatta şirke yer olmadığını anlar. Evet, şimdi bütün müşrikler namına, bütün küfürde gidenler namına bir şahsı farz ediyoruz. Bu şey kainattaki, bu kişi kainattaki mevcudattan, varlıklardan herhangi birisine Rab olmak istiyor. Ve ona hakiki malik olmak, onun yani gerçek sahibi olmak davasındadır. İşte o müddeyi, bu iddia edici kişi, ben bu kainatta herhangi

bir mevcuda malikim ve onun sahibiyim yahut onu yaratanım gibi iddiada bulunan birisi ya da bir şey. O iddia edici yani. Evvelen mevcudatın en küçüğü olan bir zerreye rast gelir. Mevcudatın en küçüğü nedir? Bütün maddelerin en küçük parçası atom dediğimiz yahut da zerre diye tabir eden en küçük parçasıdır. İşte bir zerreye rast geliyor. Kainatın bakınız en küçüğüne Rab olmak, sahip olmak istiyor. Bakalım olabilecek. Ona Rab olmak ve hakiki malik olmakta olduğunu, yani ben senin haşa Rabbinim ve senin sahibinim. Zerreye bunu tabiat lisanıyla ve felsefe diliyle söyler. Bütün felsefeciler, dinsiz felsefeciler yahut tabiata tapanlar, her şeyi doğa yaptı diyenler aslında bunu söylemiş oluyorlar. Bütün kainatın, mevcudatının ya kendi kendine olduğunu, ya tabiat tarafından yapıldığını, ya sebepler tarafından icat edildiğini batıl bir şekilde ifade ediyorlar. İslamiyet ise, Kur'an ise, iman ise bize aksini söylüyor. Bütün kainatı Allah'ın yarattığını, kainatta zerre kadar şirke ortaklığa yer olmadığını, bütün dinsizlerin, tabiatçıların davalarının boş ve çürük olduğunu, temelsiz ve esassız olduğunu anlatıyor. İşte bu farazi şahıs şimdi zerreye rast geldi. Zerreye ben senin sahibinim yahut Rabbinim diye felsefe lisanıyla söylemiş oldu. O manaya geldi yani. O zerre dahi, zerre şimdi ona cevap veriyor. Maddenin en küçük yapı taşı. Hakikat lisanıyla ve hikmet Rabbaniye diliyle der ki, zerre ona hakikati anlatacak. Sahibinin Allah olduğunu, hiçbir şeyin kendisine müdahale edemeyeceğini, hiçbir şeyin Allah'a ortak olamayacağını anlatacak. Yaratılışındaki faydalı ve maksatlı Rabbani yaratılış diliyle ve hakikat lisanıyla cevap veriyor o Rablık iddia eden farazi şahsa. Diyor ki, ben hadsiz vazifeler görüyorum. Ayrı ayrı her masnuğa girip işliyorum. Eğer bütün o vazifi bana gördürecek sende ilim ve kudret varsa. Birinci şık bu değerli dinleyenler. Şirkin karışmaya çalıştığı yahut da dalaletin karışmaya çalıştığı en küçük bir zerre dahi mevcudattaki pek çok sanatın içinde iş görüyor. Ağaçtan yaprağına, çiçeğine, meyveye kadar, güneşten bir mum ışığına kadar, deniz yüzünden bir su damlasına kadar, göz bebeğimizdeki bir zerreden vücudumuzdaki trilyonlarca zerreye kadar. Her bir insanın vücudunda kilogram başına 1 trilyon hücre düşüyor. Her bir hücrede bu zerreler işliyor. İşte zerre ona diyor ki, ben bütün bu sanatlarda girip işliyorum. Ve bir ilim eseri, bir kudret eseriyle bu işleri yapıyorum. Yani bunu bana yaptırtan bir ilim ve kudret var. Eğer bütün bu vazifeleri bana gördürebilecek bir güç sende varsa, her bir kainatta ne kadar masnuat, mahlukat, mevcudat varsa, her birisinde nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini, nasıl yaratıldığını, nasıl öldüğünü, neslini nasıl devam ettirdiğini, her birisindeki her bir cihazın nasıl çalıştığını bilecek bir ilim sende varsa ve bu güç sende varsa, o zaman Rablık daveti yoksa sesini kes diyor. Hem benim gibi had ve hesaba gelmeyen zerrat içinde ben tek de değilim, sayısız benim gibiler var. Bütün o zerreler içinde beraber gezip iş görüyoruz. Biz bütün o zerrelerle birlikte iş görüyoruz. Örneğin elinizi düşünün değerli dinleyenler. Yahut kalbinizin çalışmasını düşünün. Kaç trilyon zerreden vücuda geliyor ve orada nasıl bir faaliyet görüyor? Bütün o zerrelerdeki onların iş görmesine vesile olan, bilmesine, çalışmasına vesile olan, ki onlar hizmet ediyorlar asker gibi. Ne yaptığını da bilmiyor bir zerre. Kalpte mi çalışıyor, gözde mi? Görme fonksiyonunu yaptığını da bilmiyor. Onu yaptıran ilim, onu yaptıran kudret sende varsa biz onlarla beraber iş görüyoruz. Eğer bütün emsalim o zerreleri, aynen benim gibi olan ve benim gibi çalışan, çalıştırılan o zerreleri de hepsini de çalıştırmak için istihdam edip onlar da emir altına alacak bir hüküm ve iktidar sende varsa, kimde var bu değerli dinleyenler bu? Bu kainatta hiç kimsede bunlar yok. Hiçbir mevcutta yok. Bütün mevcudatın üzerinde hiçbir mevcuda benzemeyen Cenab-ı Hak'ta var sadece. Demek ki zerre gördüğü işler itibariyle oradaki ilim ve kudrete dikkat çektikten sonra
kendisi gibi olan ve sayısız zerre

Lerin de beraber çalıştığı, onların çalıştırılması, emir altında tutulmaları için gerekli hüküm ve iktidarın olup olmadığında nazara verdikten sonra başka bir noktaya dikkat çekiyor. Hem kemal-i intizam ile kainattaki her bir mevcut sonsuz bir düzen içinde çalışıyor. İşte bu kemal-i intizam ile mükemmel düzen içinde cüz'ü olduğum, yani bir parçası bulunduğum o varlıklara, mevcutlara, mesela kandaki küreyvat-ı hamraya, yani kandaki o kırmızı kürelere, al yuvarlar denilen küreyvat-ı hamraya hakiki malik ve mutasarrıf olabilirsen, ben onun içinde çalışıyorum, benim gibi milyonlar, trilyonlar zerreler çalışıyor. Bütün bunlar için bir ilim, bir kudret, bir hüküm, bir iktidar ve bir düzen lazım. O al yuvarların nasıl vazife yaptığını bilmen lazım. Bütün bunların hepsine gerçekten sahip olabilirsen ve gerçekten bunları tasarrufun, yani idaren altında tutabilirsen, bana Rab olmak dava et o zaman. Değil bir zerre, bütün kainat bir araya gelse değerli dinleyenler. Bütün kainatın en şuurlu, en ilimli mahluku olan, her şeye gücünü yettiğini zanneden insan dahi bir tane kan hücresini yapıp mükemmel bir şekilde çalıştırabilir mi? Ona sahip olabilir mi? Yoktan hiçten bir hayatı icat edebilir mi? Mümkün değil. Basit bir meyveyi, mesela bir dut meyvesini yapabilir mi? Kainatın en akıllı, en bilgili, her şeyi emri altına alan, mahluku olan şuur sahibi insan bunu yapamazsa, akılsız, ilimsiz, kudretsiz, taştan, topraktan, ağaçtan, ateşten, havadan, sudan oluşan tabiat dediğimiz bu sanat eseri nasıl sanatkar olabilir? Nasıl bu işler sebeplere verilebilir? Hiçbir akıl sahibi, hiçbir vicdanı bozulmamış bunu kabul edemez. Bu yüzden zerre bütün bunlara dikkat çekerek ilim cihetine, kudret cihetine, intizama, hükme, iktidara, tasarrufa, sahipliğe, birlikte çalışmaya dikkat çekerek, bütün bunlar sende varsa, yapabilirsen, o zaman Rab'lık dava et, yoksa sesini kes diyor o hayali farazi şahsa. Beni Cenab-ı Hak'tan başkasına ancak o zaman isnat edebilirsin ki bütün bunları yapamayacağına göre kainatta bir şirk hiçbir işe asla parmak karıştıramaz, olamaz. Allah'tan başkasına beni isnat edemezsin. Yoksa sus, hem bana Rab olamadığın gibi, bırak bana sahip olmayı, Rab olamadığın gibi bana müdahale dahi edemezsin. Müdahale bile edemezsin. Çünkü vazaifimizde ve harekatımızda, yani yapmış olduğumuz görevlerde ve hareketlerimizde o kadar mükemmel bir intizam, bir düzen var ki, nihayetsiz bir hikmet, yani o işi niye yaptırdığını bilen ve onun için yaptırtan, bir fayda gözeten arkasında bir hikmet ve muhit bir ilim, her şeyi kuşatan bir ilim, yani bir zerre güneşle de alakadar, topraktaki maden ve metallerle de, elementlerle de alakadar, hava zerresiyle de alakadar. Bütün kainatı ve kainatın içindeki her şeyi bilen bir ilim, muhit bir ilim. İşte sonsuz bir hikmet, muhit, derin bir ilim sahibi, kuşatıcı bir ilim sahibi olmayan bize parmak karıştıramaz, hiç elini uzatamaz, bizim işimize parmak karıştıramaz, şirk koşamaz Allah'a. Eğer karışacak olsa karıştıracak. Halbuki senin gibi camit, aciz ve kör, tabiat dediğimiz nedir, sebepler dediğimiz, hepsi de aciz, hiçbir şeye gücü yetmeyen, aynı zamanda hayatı olmayan, donuk, cansız ve kör, yani bir şey görmez, bilmez ve iki eli tesadüf ve tabiat gibi iki körün elinde, sebepler desen tesadüfe havale ediyorsun kainatı. Halbuki tesadüfen hiçbir şey düzenli ve intizamlı, ilimli ve hikmetli olamaz. İşte tesadüfe havale ediyorsun, yahut tabiat dediğin yaratılmışlara yaratmayı veriyorsun ki onlarda da ilim, kudret, intizam, sanat yoktur. Sadece üzerlerinde görünür bu. Birisi onlara verir, onları da gösterir. İşte o iki eli, yani tesadüf ve tabiat gibi
iki kör

Kendi kendine sahip ol. Yani mevcudat kendi kendine oluşmuştur fikrini vermeye çalışıyor. Onu da çürütecek şimdi. Ondan önce bir haşiye var değerli dinleyenler. Zerrenin beraber geziyoruz. Emsalimiz var. Onlarla birlikte iş görüyoruz. Hepsine malik olabilirsen Rablık dava et dediği yerde bir haşiye var. Evet, müteharrik her bir şey. Hareket sahibi ne varsa hepsi, her birisi zerrattan ta seyyaratı kadar, yani en küçük atomdan ta gezegenlere kadar hepsi kendilerinde olan sikke-i samediyet ile, her birisinde, zerrede de gezegende de Allah'ın samediyet mührü, sikkesi, turrası var. Yani Allah-u Teala'nın hiçbir şeye muhtaç olmadığı, her şeyin kendisine muhtaç olmasını anlatan mühürler var. Samediyet ile, o samediyet mührüyle vahdeti gösterdikleri gibi. Dolayısıyla her bir şey Allah'a muhtaç. O mühürle hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ı gösteriyorlar. Zerrelerde, kürelerde Allah'ı gösterdikleri ve Allah'ın birliğini gösterdikleri gibi, aynı zamanda hareketleriyle dahi gezdikleri bütün yerleri vahdet namına zapt ederler. Nerede iş görüyorlarsa, bir insan vücudundan bir güneşin vücuduna kadar her birisini yine Allah'ın birliği namına zapt ederler. Asla şirk oralara giremez. Kendi malikinin mülküne idhal ederler. Bu da Allah'ın mülkü, bu da Allah'ın mülkü. Biz bu mülkte çalışıyoruz, vazifedarlarız derler. Hareket etmeyen masnuat ise, bazı sanatlar da var ki Allah'ın yarattığı sanatlar, cansız dediğimiz donuk vaziyette, sabit vaziyetteler. Onlar ise nebatattan nücumu sevabite kadar, yani sabit yıldızlardan bitkilere kadar, onlar da hareket etmiyor, sabit duruyorlar. Bunlar da birer mühim vahdaniyet hükmündedirler ki, bunlar da Allah'ın birliğini gösteren birer mühür hükmündedir ki, bir mührü vahdaniyet, bir sikkeyi vahdet hükmündedirler ki, bulunduğu mekanı kendi sanatkarının, yani Allah-u Teala'nın mektubu olduğunu gösterirler. Onlar da bir mektubun yazıları, satırları gibi orada sabit durarak Allah'ın vahdetinin mührünü gösterirler. Demek her bir nebat, her bir bitki, her bir meyve, her bir mührü vahdaniyet bir sikke-i vahdettirler ki, Allah'ın birlik turrası mührüdürler ki, mekanlarını ve vatanlarını vahdet namına, Allah'ın birliği namına, sanilerinin, yani kendilerini yapan sanatkarının, yani Cenab-ı Hakk'ın mektubu olduğunu gösterirler. Elhasıl her bir şey değerli dinleyenler, harekatıyla bütün varlıkları, yani eşyayı vahdet namına zapt eder. Oralara şirk asla ulaşamaz ki kainatta şirkin girebileceği en küçük bir boşluk bile yoktur. Demek bütün yıldızları elinde tutamayan bir tek zerreye Rab olamaz. Bir tek zerreye de Rab olamaz. Bir tek zerreye Rab olmak isteyen bütün yıldızlara da hükmetmek zorundadır. Demek ki değerli dinleyenler, kainatta şirke asla yer yok. Şimdi o farazi şahıs, Rablık iddia eden şahıs, kendisi Rab olamayacağını anlayınca, parmak karıştıramayacağını anlayınca ne demişti zerreye? O zaman kendi kendinin sahibi ol, neden başkası hesabına çalışıyorsun demişti. Zerre ona cevap olarak şöyle der: eğer güneş gibi bir dimağım ve ziyası gibi ihatalı bir ilmim ve harareti gibi şumulli bir kudretim ve ziyasındaki yedi renk gibi muhit duygularım ve gezdiği her yere ve işlediğim her mevcuda müteveccih, yani onlara bakar, onları görür bir yüzüm ve bakar bir gözüm ve onlara geçer bir sözüm bulunsaydı, belki senin gibi ahmaklık edip kendi kendime malik olduğumu dava edebilirdim. Haydi defol git, sen benden iş bulamazsın der. Zerre öyle güzel cevap veriyor ki, işte kainattaki bütün zerreler değerli dinleyenler, hal diliyle bütün münkirlere, bütün kafirlere, bütün dalalette gidenlere bu cevabı veriyor. Bütün kainata sahip olamayan bir tek zerreye sahip olamaz. Bütün kainatı yaratamayan bir tek zerreyi yaratamaz. Onun için zerre diyor ki, benim değil bu küçücük halimle, eğer güneş kadar bir beynim olsa, güneşin ışığı kadar her yeri kuşatan bir ilmim olsa, her şeye
nafiz bir ilmim olsa,

güneşin ısısı gibi her şeyi kapsayan bir gücüm olsa, güneşin ışığındaki o yedi renk gibi her şeyi kuşatan duygularım bulunsa, gezdiğim her yerde, işlediğim her bir varlıkta onlara bakar bir yüzüm, onları görür bir gözüm ve onlara geçer sözüm bulunsa, o zaman bile denilmez de, o zaman ancak belki senin gibi bir ahmaklığa düşüp, ahmaklık edip kendi kendime malik olduğumu o zaman dava ederdim. Edemem diyor. Zerre güneş gibi bir cevap veriyor aslında ona. Kainatta şirk olmadığına, her yerde vahdet eseri bulunduğuna güzel bir cevap veriyor ve diyor ki haydi defol git, sen benden iş bulamazsın. Demek ki değerli dinleyenler, kainatta her yerde birlik ve vahdet vardır. Asla şirk ve şirke yer yoktur.

İşte müşriklerin vekili, şirk koşanların temsilcisi zerreden ümidini kesince, oradan meyus olunca küreyvat-ı hamradan iş bulacağım diye, yani kanımızdaki al yuvarlar. Kandaki bir küreyvat-ı hamraya rast gelir. Al yuvarlardan birisine rast gelir. Ona esbab namına ve tabiat ve felsefe lisanıyla der ki, sebepler namına, her şeyi sebeplerin yaptığını zannediyor ya, öyle inanıyor. Ya da tabiatın onları oluşturduğunu zannediyor yanlış bir vehimle. İşte onlara, kendisine bunu böyle vehmettiren felsefe namıyla der ki, ben sana Rab ve Malik'im. Senin Rabbinim ve senin Malik'inim, yani sahibinim der. O küreyvat-ı hamra dediğimiz al yuvarlar, yani yuvarlak kırmızı o mevcutlar, bir tanesi onun, ona hakikat lisanıyla, hakikatin onun dediği gibi olmadığını ve hikmet-i ilahiye diliyle der ki, her şeyde, Allah'ın yarattığı her şeyde değerli dinleyenler, bir hikmet vardır. Hikmet-i ilahiye diyoruz buna. İlahi hikmet, yani her şeyin belirli bir maksada, belirli faydalar gözetilerek yaratılmasıdır. İşte hakikat ve hikmet-i ilahiye diliyle küreyvat-ı hamra kendisine Rablık ve Maliklik dava eden müşriklerin vekiline der ki, ben yalnız değilim. Eğer sikkemiz ve memuriyetimiz ve teza ve nizamatımız bir olan kan ordusundaki bütün emsalime malik olabilirsen, hem gezdiğimiz ve kemal hikmetle istihdam olunduğumuz bütün hücerat-ı bedene, bedenin diğer hücrelerine malik olacak bir dakik hikmet ve azim bir kudret sende varsa göster. Ve gösterebilirsen belki senin davanda bir mana bulunabilir. Bir şey istiyor ondan al yuvarlar. Diyor ki, ben ve benim gibi olan bu kan ordusunda pek çok al yuvarlar var. Ve biz çalıştırılıyoruz. Bir hikmetle iş görüyoruz. Sen eğer benim ve benim gibi olanlara sahip olabilirsen, bizim bu gezdiğimiz kan ordusu içerisinde yaptığımız vazifeyi diğer emsalimle birlikte hikmetli çalıştırılmamızı ve beden hücrelerinin tamamına ve bize sahip olacak, malik olacak ince bir hikmet sende varsa, bu işleri bize gördürecek hikmetli bir tarzda bir güç sende varsa, bunlardaki faydayı gözetebilecek bir hikmet sende varsa, göster görelim. Ancak o zaman senin Rablık ve Maliklik davanın bir anlamı bulunabilir. Halbuki senin gibi sersem ve senin elindeki sağır tabiat ve kör kuvvetle, senin elinde bir şey yok. Bir sağır tabiat var dayandığın. Yani işitmez, duymaz, görmez. Aslında Allah'ın sanat eseri olan ama senin yaratıcı kabul ettiğin bir tabiat, sağır tabiat ve kör bir kuvvet var. Bütün bunlarla değil sen bana malik olmak, sahip olmak, belki zerre miktar karışamazsın bile. Zerre de aynısını söylemişti. Değil senin beni yaratman, bana sahip olman, bana bu vazifeleri gördürmen. Çünkü bunları yapacak güç, bunları yapacak ilim, bunları yapacak kudret, bunları yapacak, yaptırtacak intizam sende yok. Ve senin gibi olan, senin dava ettiğin hiçbir şeyde de yok. Sen değil bana sahip olmak, Rab olmak, bana karışamazsın bile, müdahale bile edemezsin. Aynısını küreyvat-ı hamra dediğimiz al yuvarlarda söylüyor. Demek ki değerli dinleyenler, biz bir zerrenin lisanıyla, şehadetiyle, bir al yuvarların şehadetiyle Allah'ın varlığını ve birliğini anlayabiliriz, anlatabiliriz, ispat ederiz, şirki ortadan, şirk dava edenlerin fikirlerini çürütüp kaldırabiliriz. Al yuvarlar da aynısını söylüyor. Bu hikmet, bu intizam, bu kudret sende varsa, ki yok, ancak o zaman senin davanda bir anlam bulunabilir. Kaldı ki değil sahip olmak, karışamazsın bile. Çünkü bizdeki intizam o kadar mükemmeldir ki, ancak her şeyi görür ve işidir ve bilir ve yapar bir zat bize hükmedebilir. Tüm kainatı bilecek, tüm kainatı görecek, tüm kainatın nasıl işlediğini bilecek ve onlara gücü yetecek, bütün sesleri işitecek, bütün arzulara cevap verecek birisi, bir zat ancak bize hükmedebilir. Öyleyse sus, vazifem o kadar mühim ve intizam o kadar mükemmeldir ki,
Seninle senin böyle karma karışık sözlerine cevap vermeye vaktim yok der, onu tard eder, kovar. Sonra onu kandıramadığı için o müddeyi gider, bedendeki hücre tabir ettikleri menzilceye rast gelir. Sırayla şansını deniyor. Zerrede şirk koşacak bir şey bulamadı. Rab olacak, malik olacak bir durum bulamadı. Müdahale edecek bir halinin bile olmadığını gördü. Al yuvarlara gitti. Ondan da aynı cevabı aldı. Orada da kendisine bir yer bulamadı. Karşılaştığı ancak Allah'ın varlığı ve birliği oldu. Şirke yer bulamadı. O müddeyi, yani iddia edici, Rab olduğunu iddia eden o hayali şahıs gitti nereye? Beden hücresi dediğimiz hücre tabir edilen o menzilciye, o küçük odacığa rast geldi. Tek tek şansını deniyor. Burada değerli dinleyenler, aslında şu var. Bunu fark ettiniz hiç şüphesiz. Men arefe refsehu fekat arefe rabbe, sırrı cereyan ediyor. Kim kendini tanırsa o Rabbini tanır, Rabbini bilir. İşte insan kendisini tanırsa, kendi vücudundaki en küçük zerreden kan hücresine, oradan beden hücresine ve hakeza şimdi sırayla gidecek, hiçbirinde şirke yer olmadığını, hepsinin Allah'ın bir sanatı olduğunu, Allah adına işlediğini, çalıştırıldığını, mükemmel bir intizam, nizam, düzen, ilim, kudretle hareket ettiğini, ettirildiğini anlarsa Rabbini de tanır ve bilir. Maddesi ciheti itibariyle böyledir. Onun ötesinde kalbi halleri, ruhi halleri, onlar itibariyle de yine kendini bilen Rabbini bilir. O da işin yine diğer bir boyutudur değerli dinleyenler. Evet, al yuvarlarda kandıramayan müddeyi gitti. O iddia edici şahıs beden hücresine rast geldiği. Felsefe ve tabiat lisanıyla der. Kafası hep tabiat ve felsefeden bozulduğu için, ki bugünkü insanların halini anlatıyor aslında değerli dinleyenler. Tabiatçıların, esbab perestlerin halini anlatıyor. Hepsi felsefe diliyle, akılları kalpleri bozulmuş. Öyle hareket ediyorlar. Ama mesleklerinin iç yüzünü, dava ettikleri şeyin temelini, esasını bilmediklerinden, aslında esassız ve temelsiz fikirler üzerine bina edildiğini bilmediklerinden böyle hareket ediyorlar. İşte onun için diyor ki, felsefe ve tabiat lisanıyla der ki, ona gider ahmaklığından beden hücresine. Zerreye ve küreyvat-ı hamraya söz anlatamadım. Onlara Rab olduğumu, onların sahibi olduğunu anlatamadım. Böyle dava ettim ama dinlemediler beni, beni tard ettiler. Belki sen sözümü anlarsın. Çünkü sen gayet küçük bir menzil gibi birkaç şeyden yapılmışsın. Beden hücresini basit görüyor. Diyor ki, sen birkaç parçadan oluşan bir odacık gibisin. Belki sana Rab'lık dava edebilirim, senin sahibi olabilirim, basit gibisin sen. Öyleyse ben seni yapabilirim, sen benim masnuğum ve hakiki malikim ol der. Halik, hakiki mülküm ol der. Yani benim tarafımdan yapılmış bir sanat ve sahip olduğum bir mülk ol der ona. O hücre, o hücre ona cevaben hikmet ve hakikat lisanıyla der ki, bakınız baştan buraya kadar değerli dinleyenler, müşrikler, dinsizler namına konuşan, Rab'lık dava eden, müşrik olmaya çalışan, yani şirkle kainata ortak olmaya çalışan temsilci hep sebepler, tabiat ve felsefe diliyle konuşuyor. Zerre, al yuvarlar ve beden hücresi ise neyle konuşuyor? Hikmet ve hakikat diliyle konuşuyor. İşte bedenin hücresi de o iddia edicinin iddiasına karşı hakikat ve hikmet lisanıyla ona şöyle diyor: ben çendan küçücük bir şeyim, çok küçük görünüyorum her ne kadar

Fakat pek büyük vazifelerim, bu küçüklük içinde çok büyük vazifelerim, pek ince münasebetlerim, ilişkilerim bütün bedenle, ilişkilerim ve bedenin bütün hücreatına, diğer benim gibi olan trilyonlarca hücresine ve heyet mecmuasına, ya bedenin tamamına bağlı alakalarım var. Ez cümle, evride ve şerabin damarlarına, yani atar ve toplar damarlar demek değerli dinleyenler. Evride toplar damarlar, şerabinde atar damarlar. Evride ve şerabin damarlarına ve hassase ve muharrike asablarına, asap sinirler demek değerli dinleyenler. Yani hareket ettiren, vücuda hareket veren sinirlere yahut da his, yani duygu dediğimiz o vazifeyi gören sinirlere ve cazibe, dafiya, müvellide, musavvire gibi kuvvelere, bunlar da duygular. Cazibe dediği çekme kuvveti, müvellide dediği değerli dinleyenler üreme kuvvesi, üreme duygusu, musavvire dediği suret verme, şekillendirme kuvvesi gibi kuvvelere karşı derin ve mükemmel vazifelerim var. Beden hücresi de böyle diyor. Diyor ki ben diğer bütün beden hücreleriyle ilişkilerim var. Onlarla birlikte vücudun tamamıyla, bedenin tamamıyla ince münasebetlerim, alakalarım var. Mesela örneğin atar damarlar ve toplar damarlarla, evride ve şerabin dediğimiz toplar ve atar damarlarla, duyu sinirleri ve hareket sinirleriyle, çekme kuvveti, belaları def etme kuvveti, üreme yahut da şekil verme kuvvetleri gibi duygulara karşı çok derin ve çok mükemmel görevlerim, vazifelerim var. Eğer bütün bedeni, bütün damar ve asap ve kuvveleri, bütün bu duyguları, bu sinirleri ve bütün bedeni teşkil eden, onları düzenleyip tanzim eden ve onları istihdam eden, yani çalıştıran, istihdam edecek, çalıştıracak bir kudret, güç ve ilim sende varsa, beden hücresini basit görüyordu ya, beden hücresi diyor ki öyle münasebetlerim var ki atar damardan toplar damara, sinirlerden duyulara kadar her şeyle, bütün bedenle alakam var. Eğer senin bütün bunlara yetecek bir gücün, bunlara geçecek bir sözün, bütün bunları bilecek bir ilmin varsa ve bizim gibi olan, kendisi gibi olan, yani benim emsalim ve sahibe ve sanatça ve keyfiyetçe birbirimizin kardeşi olan bütün hücreleri bedeniye, diğer bütün beden hücreleri de nitelik itibariyle, sanat itibariyle benim gibidir ve böyle iş görürler. Bütün bunlara tasarruf edecek, onları emrin altına alabilecek nafiz bir kudret, hepsine geçecek, sözü geçecek bir kudret, şamil bir hikmet, bütün onları kapsayacak bir hikmet sende varsa göster. Sonra ben seni yapabilirim diye dava et. Yoksa haydi git, kürevat-ı hamra bana erzak getiriyor. Beden hücrelerini biliyorsunuz. Kürevat-ı hamra denilen kandaki al yuvarlar besliyor değerli dinleyenler. Erzak memuru gibi. Yoksa diyor o müşriklerin vekiline, defol git, benim işim var, bak kürevat-ı hamra al yuvarlar bana erzak getiriyor. Beden böyle besleniyor. Zerre al yuvarla, al yuvar bedenle münasebet. Hücreyle, hücre diğer hücrelerle ve bütün bedenle münasebetler. İşte buradan anlıyoruz ki değerli dinleyenler, bir zerreye hakim olan bütün kainata hakimdir. Bir zerreyi yaratan bütün kainatı o yaratmıştır. Zerreye sözü geçenin yıldızlara da sözü geçer. Zerrenin maliki kimse, kainatın maliki odur. O da kovuyor. Beden hücresi de müşriklerin Rablık dava eden vekilini kovuyor. Haydi diyor git, kürevat-ı hamra al yuvarlar bana erzak getiriyor. Kürevat-ı beyza da, yani ak yuvarlar dediğimiz şu anda değerli dinleyenler, kandaki ak yuvarlar ise bana hücum eden hastalıklara mukabele ediyor. Adeta bir memleketin ordusu gibi. Kandaki ak yuvarlar vücuda giren hastalık mikropları olan o düşman askerlerine karşı vücudu muhafaza ediyor. O zerrelerin nasıl bir aklı fikri var ki gelen hücrenin bedene giren o mikropların zararlı olduğunu biliyor da onlara karşı mücadele ediyor. Mücadele usullerini nereden biliyor? Bu emri nereden alıyor? Haydi git diyor. Hastalıklara karşı ak yuvarlar mukabele ediyor. Benim işim var, beni meşgul etme. Hem senin gibi aciz, camit, sağır, kör bir şey bize hiçbir cihetle karışamaz. Buralarda değerli dinleyenler dikkat ederseniz iki şeye genelde dikkat çekiliyor. Birincisi, bütün mevcudatın zerresinden al yuvarına, ak yuvarına, beden hücresine, yıldız

yıldızlara, güneşlere kadar her birisindeki ilim, kudret, intizam gibi Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecellisine, ki hiçbir mevcudatta bunlar yoktur, vazifelerine hakeza, diğer taraftan da müşrik olmaya çalışan bütün şirk çeşidi namına ilahlık dava edenlerin, tabiat olsun, insan olsun, sebepler olsun, her neyse, onlardaki acizliğe, zayıflığa, ilimsizliğe, yaratıcı olamama özelliğine dikkat çekiyor. Hem diye başladığı yer bu ikinci kısımdır. Diyor ki hem senin gibi işte aciz, sen kendin acizsin, nerede bana hakim olacaksın? Sen kendin zayıfsın, cansızsın, sağırsın, kör bir şeysin. Senin gibi böyle olan bir şey bize hiçbir cihetle karışamaz. Kendin sanatsın, nasıl saniye olacaksın? Çünkü bizde o derece ince ve nazik ve mükemmel bir intizam var ki, eğer bize hükmeden bir hakimi mutlak, sonsuz, her şeye gücü yeten bir hakim, hikmetle iş gören birisi ve kadir-i mutlak, her şeye gücü yeten sonsuz bir güç sahibi ve alim-i mutlak, her şeye ilmi nüfuz eden sonsuz bir ilim sahibi olmazsa eğer, intizamımız bozulur. Demek ki kainata Rab olacak, sahip olacak olanın sonsuz bir ilmi, sonsuz bir kudreti, sonsuz bir hikmetinin bulunması lazım gelir ki bu da Allah'tan başka hiçbir şeyde yoktur. Böyle olmazsa intizam bozulur. Ayet-i Kerime'de diyor diye en başta okuduğumuz, yerde ve gökte ve içinde olanlarda bir düzen, bir intizam vardır. Eğer başka ilahlar bulunsaydı bunlar dağılıp giderdi, intizam olmazdı. Nizamımız karışır diyor. Burada da bir haşiye var değerli dinleyenler. Onu da sizlere arz edip devam edelim. Bir ara verelim sonra. Sani Hakim bedeni insanı gayet muntazam bir şehir suretinde halk etmiştir. Allah-u Teala insan bedenini son derece düzenli, muntazam bir şehir gibi yaratmıştır. Damarların bir kısmı telgraf ve telefon vazifesini görür. Damarlarımız, bedenimizdeki damarlar adeta telefon vazifesini görür, telgraf vazifesini. Bir kısmı çeşmelerin boruları hükmünde ab-ı hayat olan kanın cevelanına medardırlar. Bir kısmı da su şebekesi gibi damarlar vasıtasıyla kanın dolaşmasını sağlar. Kan ise içinde iki kısım kürevat halk edilmiş. Kanda ise iki çeşit küre halk edilmiş. Yuvarlak, yani al yuvarlar ve ak yuvarlar. Bir kısmı kürevat-ı hamra tabir edilir ki, yani al yuvarlar tabir edilir ki, bir kısmına bedenin hücrelerine erzak dağıtıyor, bedeni besliyor. Ve bir kanunu ilahiyle, Allah'ın bir kanunu ile o hücrelere erzak yetiştiriyor. Tüccar ve erzak memuru gibidir adeta bunlar da. O şehrin tüccarı ve erzak satanları gibidir. Diğer kısmı kürevat-ı beyzadırlar ki, yani beyaz kürelerdir ki ak yuvarlar deniyor. Bunlar da ötekilere nispeten ekalliyettedir. Yani ak yuvarlar insan vücudunda, kanında daha azdır, al yuvarlar fazladır. Bu az olan küreler ise, yani ak yuvarlar ise vazifeleri hastalık gibi, düşmanlara karşı asker gibi müdafaadır. Onlar da beden şehrinin ordusu gibidirler. Bedene giren mikropları düşman gibi kabul edersek onlara karşı müdafaa yaparlar. Ne vakit müdafaaya girseler, Mevlevi gibi iki hareketi devriye ile süratli bir vaziyet acibi alırlar. Normal hallerinden farklı hareketler göstermeye başlar vücuttaki ak yuvarlar Allah'ın kanunu ile. Bir mikropla karşılaştıklarında adeta Mevlevi gibi iki hareket yaparlar. Yani dönerek giderler, süratlenirler, acayip bir hal alırlar. Kanın heyeti mecmuası ise, kanın tamamı ise iki vazife-i umumiyesi var. Kanın tamamının da bedenimizde, bu beden şehrinde iki genel vazifesi var. Birisi bedendeki hücrelerin tahribatını tamir etmek. Sürekli vücudumuzda değerli dinleyenler, hücrelerimiz bozuluyor, ölüyor. Elinizi bir yere çarptığınızda belki milyonlarca hücreniz ölüyor. Hemen onun yerine yenilerini Cenab-ı Hak halk ediyor bu vaziyetle. Onları tamir etmek. Diğeri hücreatın enkazlarını toplayıp bedeni temizlemektir. Bir yeriniz kesildiğinde, yaralandığında hemen orası tamir olur, kapanır. Bir kısmı bunu yapıyor kanda, bir vazife bu. Diğer bir vazife de orada ölen, sönen, artık vazife görmeyen hücreleri kan ne yapıyor? Toplayıp onları temizliyor. Evride ve Şerabin namında, yani toplar ve atar damarlar namında iki kısım damarlar var ki biri safi kanı getirerek dağıdır, birisi temiz kanı getirip vücuda dağıdır. Atar damarlar safi kanın mecralarıdırlar, yani temiz kanın yollarıdır onlar. Diğer kısımda enkazı toplayan büyük kanın, bulanık kanın mecrasıdır ki, yani kirli, bulanmış kanın
Ki neden kirli? Çünkü hücreler ölmüştür, onların enkazını toplamıştır. Onların yollarıdır ki şu ikinci kısım ise kanı, rie denilen, yani akciğer denilen nefesin geldiği yere getirir. Kirli kanı topluyor, toplar damarlar, nereye getiriyor? Ria denilen ya da rie denilen akciğerlere, ki nefesimizi oradan alıp veriyoruz. Oraya getirir. Sani hakim, hikmetle iş yapan sanatkar Rabbimiz Cenab-ı Hak, havada iki unsuru yaratmıştır, halk etmiştir havada. Birisi azot, diğeri müvellidül humuza, yani oksijen ve azotu yaratmıştır Cenab-ı Hak. Müvellidül humuza ise, yani oksijen ise, nefes içinde kana temas ettiği vakit nefesimizi alıyoruz akciğer vasıtasıyla. Toplar damarlardan gelen kirli kan akciğere uğruyor. Orada aldığımız nefesle, oksijen vasıtasıyla, Allah'ın yarattığı oksijenle o kan temizleniyor. Kanı telvis eden, yani kirlendiren karbon unsuru kesifini kehribar gibi kendine çeker. Karbondan dolayı kan kirlenmişti. Onu kehribar gibi oksijen kendine çeker. İkisi imtizac eder, yani birbirine karışır. Kaynaşır birbirine. Buharı hamis karbon denilen, yani karbondan oksijen denilen semli, yani o zehirli, kirli, hevai bir maddeye onu dönüştürür Cenab-ı Hak. İnkılap ettirir. Hem harareti gariziyeyi temin eder, yani vücut ısısını belirli bir seviyede tutmasını onun temin eder. Hem kanı tasfiye eder, yani temizler. Çünkü sani hakim fenni kimyada, yani kimya ilminde aşk-ı kimyevi tabir edilen bir münasebet-i şedideyi, şiddetli bir ilişkiyi, kimyevi ilişkiyi müvellidül humuza ile karbona vermiş ki, yani oksijen ve karbona bir münasebet vermiş ki aralarında o iki unsur birbirine yakın olduğu vakit o kanunu ilahiyle, Allah'ın koyduğu o kanunla o iki unsur, yani oksijenle karbon birleşir, kaynaşır. Fennen sabittir ki bunların bu imtizacından hararet hasıl olur. Yani oksijenle karbonun birleşmesinden ısı meydana gelir. Çünkü imtizaç bir nevi ihtiraktır. Yani o kaynaşma bir nevi yakmaktır. Şu sırrın hikmeti şudur ki o iki unsurun her birisinin zerrelerinin ayrı ayrı hareketleri var. Oksijenin zerrelerinin ayrı, karbonun zerrelerinin ayrı hareketi var. İkisi kaynaştığı vakit, birleştiği vakit, imtizaç vaktinde her iki zerre, yani onun zerresi bunun zerresiyle imtizaç eder, birbiriyle birleşir. Bir tek hareketle hareket eder, tek bir harekete dönüşür. Ne ile? Allah'ın koyduğu bir kanunla. Bir hareketi muallak kalır. Çünkü imtizacdan evvel, yani ikisi birleşmeden önce iki hareketti. Şimdi iki zerre bir zerre oldu. Her iki zerre bir zerre hükmünde bir hareket aldı. Diğer hareket sani-i hakimin bir kanun ile hararete inkılap eder. Zaten hareket harareti, yani ısıyı tevlid eder. Bu bir kanunu mukarreredir, yerleşmiş bir kanundur. İşte bu sırra binaen insan bedenindeki harareti gariziye, yani vücut ısısı, bu imtizacı kimyeviye ile, bu kimyevi kaynaşma ile temin edildiği gibi kandaki karbon alındığı için kan dahi temizlenmiş olur. Cenab-ı Hakk'ın oksijen ve karbon ile vücudu, kanı nasıl temizlediğini, bununla bize nasıl hayat verdiğini değerli dinleyenler görebiliyor muyuz? Demek ki kainatta bu kadar ince hesaplar, bizim vücudumuzda cereyan eden, kanımızda devaran eden bu dakik hesaplar, mizanlar elbette şirke yer bırakmaz. Elbette her yerde Allah'ın vahdeti görünür. İşte nefsi dahile girdiği vakit vücudun hem ab hayatını temizliyor, yani o oksijen vücudumuza nefesle girdiği zaman vücudun hem kanını temizliyor, ab hayatı kandır, temizliyor, hem nar hayatı işal ediyor, hem de vücut ısısını parlattırıyor, vücut ısısını temin ediyor. Vücuttan çıktığı zaman nefes vasıtasıyla yine ağızda mucizat-ı kudret-i ilahi olan Allah'ın kudretinin bir mucizesidir bizim konuşmamız değerli dinleyenler. Bu et parçasına hareket verip bu et parçasını konuşturan Allah'ın kudret mucizesidir. İşte vücuda girmekle kanı temizleyip hayatiyetimizi devam ettiren, vücut ısısını temin eden, buna vesile olan o oksijen vücuttan çıktığı zaman da Allah'ın kudret mucizesinin eseri olan kelime meyvelerini veriyor. Yani konuşuyoruz. Dikkat ediniz, hiç kimse nefes alırken konuşamaz, ancak verirken konuşabilir. Fesubhane men tahayyere fî sun'ihil ukul.
sanatında

akılların hayrette kaldığı zat, her türlü noksan ve kusurdan münezzehtir. İşte beden hücresi bunu anlatıyor. O müşriklerin iddia edicisine

Sonra o müddeyi onda da meyus oldu. Yani bu kadar izahtan sonra gördü, anladı ki beden hücresinde de kendisine bir yer yok. Orada da Rab'lık yahut maliklik yapamayacak. Bir beden insanın bedenine rast gelir. Oradan da beden hücresinden sonra bir insan bedenine rast gelir. Yine kör tabiat ve serseri felsefe lisanıyla tabiiyunun dedikleri gibi der ki, tabiatçılar diyor ya, her şeyi tabiat yapmıştır. Felsefeden alıyorlar bu dersi. Sersem felsefeden, aklı başında olsa Allah'ı bulur zaten. İşte kör tabiat ve serseri felsefe lisanıyla hakikaten sersem ve kör olmuştur Allah'tan yüz çevirenler, müşrikler, inançsızlar, ateistler hakikaten sersem felsefeyle sersem olmuşlar ki Allah'ı bulamıyorlar. Evet, o da serseri felsefe lisanıyla, kör tabiat namıyla, tabiatçıların dediği gibi der ki o insan bedenine, sen benimsin, seni yapan benim veya sende hissem var. Cevaben o bedeni insani, o insanın bedeni ona cevaben hakikat ve hikmet diliyle ve intizamının hal lisanıyla ona der ki, eğer bütün emsalim ve yüzümüzdeki sikke-i kudret ve turray-i fıtrat bir olan bütün insanların bedenlerine hakiki mutasarrıf olacak bir kudret ve ilim sende varsa, hem sudan, havadan tut ta nebatat ve hayvanata kadar benim erzakımın mahzenlerine malik olacak bir servetin ve bir hakimiyetin varsa, hem ben kılıf olduğum gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalp, akıl gibi letaif-i maneviyeyi benim gibi dar süfli bir zarfta yerleştirerek kemal-i hikmetle istihdam edip ibadet ettirecek sende nihayetsiz bir güç, yani kudret, kuvvet, hadsiz bir hikmet varsa göster. Sonra ben seni yaptım de. Yoksa sus. İnsan bedeni de, bütün insan bedenleri de işte şirke, küfre, dalalete, tabiat perestliğe, müşrikliğe bu cevabı verir değerli dinleyenler. Onları reddeder. Yani der ki bütün onlara, ben de hak dava edebilmek için, ben seni yaptım diyebilmek için sende şu özellikler olması lazım. Bunlar yoksa sus. Nedir o özellikler? Ancak bir yaratıcıda olur bu özellikler. Benim ve benim gibi olan bütün insan bedenlerinde ve benim yüzümde ve bütün insan yüzlerinde Allah'ın gücünün, kuvvetinin bir mührü vardır. Allah'ın varlığı ve birliği görülür. Hiçbir insan yüzü diğerine benzemez. Her bir insan yüzünde hadsiz vazifeler gören organlar var. Ve yaratılışlarımız var. Yaratılışlarımızda da Allah'ın varlığının ve birliğinin turraları vardır. Ve hepsi birdir diyor. Hepsi birdir. Bütün insanların bedenlerine hakiki bir şekilde sahip olacak, malik olacak bir tasarruf sende varsa, kudret varsa, ilim varsa, ki yok, göster görelim, yoksa sus. Ama Allah'ın kudreti ve ilmi bütün insanların yüzlerinde, bedenlerinde kudret ve ilim sikkelerini, turralarını gösterir. Sonra diyor ki o beden insani, o iddia ediciye, sudan havadan tut ta bitkilere kadar, ta hayvanlara kadar benim erzakımın depoları, mahzenleri olan bunlara malik olacak bir servet ve hakimiyetim var mı? Çünkü benim erzakım bunlardan gelir. Hayvanlardan, bitkilerden, sudan, havaya da ihtiyacım var. Bütün bunları sen verebilir misin, yapabilir misin? Bütün insanların havaya, suya, bitkilere, hayvanlara ihtiyacı var. Bütün bunlara sahip olacak bir hakimiyetin var mı? Bütün bu zenginlikleri verebilecek bir servet sende var mı? Varsa konuş, yoksa sus. Hem diyor, ben sadece şu görünen bedenden ibaret değilim. Ben bir zarfım, bu zarfın içinde Allah'ın mektupları var. Nedir onlar? Geniş ve yüksek mektuplardır. Ruh gibi, kalp gibi, akıl gibi manevi latife mektupları vardır. Bunlar benim gibi dar bir bedende, süfli bir zarfta hikmetli bir şekilde, tam bir hikmetle yerleştirilmiş ve orada çalıştırılıyor, ibadet ettiriliyorlar. Eğer sende bütün bunları yaptıracak sonsuz bir güç,

0: sonsuz bir hikmet varsa göster. Ondan sonra de ki ben seni yaptım veya senin sahibim veya sende hissem var de. Yoksa sus. Hem bendeki intizamı ekmelin, mükemmel bir intizam var benim bedenimde. Her bir insanın bedeninde asla yaratılmışların ve yaratılanların karışamayacağı, ancak yaratanın karıştığı ve karışabileceği bir intizam var. Son derece hassas, dakik. Az önce işte nefesin oluşması, kanın temizlenmesi, küreyvat-ı hamra ve beyzanın vazifelerinden, oksijen ve karbonun birleşmesinden, onlardan hasıl olan neticelerden bahsetti. Bunun gibi ince bir intizam, mükemmel bir intizam, bütün yaratılmışların aciz kalacağı bir intizam. Ancak yaratıcıya mahsus. İşte beden diyor ki bendeki bu mükemmel intizamın şahitliğiyle ve yine yüzümde, her bir insan yüzünde bir vahdet sikkesi görülür. Allah'ın birliği görünür. Hiçbir insan yüzü diğerine benzemez. Hepsi birbirinden farklıdır. Bu sikkeyi vahdetin delaletiyle benim saniyim, yani beni yapan sanatkar Rabbim, her şeye gücü yeter, kadirdir o. Her şeye kadir, her şeye alim, yani her şeye gücü yeter, her şeyi bilir, her şeyi görür ve her şeyi işitir bir zattır. Peki sen her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyi işitir, her şeye gücü yeter biri misin? Senin gibi sersem, senin gibi aciz, senin gibi kör kuvvete serseri tesadüfe saplanmış birisinin parmağı, onun, yani Allah'ın sanatına karışamaz. Müdahale bile edemez. Bırak sahip olmayı, zerre miktar dahi müdahale edemez der. O müşriklerin vekili bedende dahi parmak karıştıracak bir yer bulamaz ve gider. Ve insan nevine rast gelir. Kendi kalbinden der ki belki bu dağınık karma karışık olan cemaat içinde, insan cemaatini kastediyor, şeytan onların fiili ihtiyariye ve içtimaiyelerine karıştığı gibi, şeytan nasıl onların bu cemiyet hayatında fiillerine, ihtiyarlarına karışıyorsa, onun gibi belki ben de ahval-i vücudiye ve fıtriyelerine karışabileceğim. Vücutlarının hallerine yahut fıtri hallerine karışabileceğim veya parmak karıştıracağım, yer bulacağım diye. Onda bir yol bulup beni tard eden bedene ve beden hücresine hükmümü icra edeceğim diyerek insan nevine gider. Oradan da elbette ki red cevabını alır değerli dinleyenler. Bizim süremiz burada bittiği için önümüzdeki hafta inşallah buradan devam ederiz. Demek ki değerli dinleyenler, kainatta şirke asla yer yoktur. Bunu zerreden al yuvarlara, ak yuvarlara, beden hücresine ve insan bedenine karışmak isteyen bir müşriklerin vekili iddiasıyla görmüş olduk. Her yerde tevhidin, vahdetin ve ehadiyetin mühürlerini gördük. Sebeplerin, tabiatın, kör tesadüfün acizliğini, zayıfliğini gördük değerli dinleyenler. Ve Allah'ın varlığının ve birliğinin asıl olduğunu, asla şirke yer olmadığını, yani la şerike leh hükmünün haklılığını ispat etmiş olduk. Mevzu devam ediyor. İnşallah önümüzdeki hafta değerli dinleyenler, bu hafta süremiz itibariyle programımızı bitiriyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Ebu Seleme el-Bahili radıyallahu anh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Sen bendensin, ben de sendenim" şeklindeki iltifatına mazhar olan ve 250 kadar hadis rivayet eden Hazreti Ebu Umame'nin ne zaman Müslüman olduğu hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Uhud Savaşı'na ve hicretin 7. yılında yapılan Rıdvan Biatı'na katıldığı kesindir. Yine kaynaklarımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu bazı mühim vazifelere gönderdiği kaydedilmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onu kan içen bir kavme gönderdiği, onları İslamiyet'e davet etmesini emrettiği de rivayet edilmiştir. Kendisi hadiseyi şöyle anlatır. "Yanlarına vardığımda bana da kan ikram ettiler. Ben sizi bundan men etmek için geldim dedim, beni dinlemediler. Yemek için başka bir şey de vermediler. O gece aç olarak yattım. Gece yabancı birisi bana bir kap dolusu şerbet ikram etti. Ben bunu içtim. Açlığım, susuzluğum gitti. Kalktığımda içlerinden birisinin misafire böyle davranılmaz dediğini duydum. Bana süt getirdiler. Buna ihtiyacım yok dedim ve tok olan karnımı gösterdim. Şaşırdılar. Bu keramet karşısında hepsi Müslüman oldular." Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh cömertliğiyle tanınıyordu. Sadaka vermeyi çok severdi. Sırf sadaka vermek için mal kazanırdı. İsteyen hiç kimseyi boş çevirmezdi. Mutlaka bir şeyler verirdi. Bir gün yine bir dilenci gelmişti. Evde yiyecek yoktu. Ebu Umame'nin yanında 3 dinarı vardı. Birini ona verdi. Sonra bir dilenci daha geldi. Birini de ona verdi. Kalan 1 dinarı da biraz sonra gelen dilenciye verdi. Hizmetçi, "Sen bizi açlıktan öldüreceksin" dedi. Ebu Umame radıyallahu anh sesini çıkarmadı. Sonra da uzandı. Bundan sonrasını hizmetçiden dinleyelim. Öğlen vakti yaklaştığında onu uyandırdım. Kalktı, abdest alıp mescide gitti. O gün oruçluydu. Acıyıp iftarlık bir şeyler hazırladım. Hava kararınca yatağını serdim. Bir de ne göreyim? Yatağının altında 3 dinar duruyor. "Vallahi bu her zaman böyle yapıyor" dedim. Biraz sonra eve geldi. İftar sofrasını ve yanan çırayı görünce, "Bu Allah tarafından bize gelmiş bir ihsandır" dedi. Birlikte yemeğimizi yedik. Biraz sonra da, "Allah senden razı olsun. Senin paran varken bana söylemiyorsun. Yatağın altında bırakılan para her zaman için tehlikelidir" dedim. "Benim bir şeyden haberim yok. Ne parası?" diye cevap verdi. Yatağı kaldırdım. 3 dinarı görünce sevindi ve Allah'a şükretti. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu an insanlara nasihatte bulunmayı çok severdi. Bunu bir vazife telakki ederdi. Bir defasında birkaç kişi yanına geldi ve kendilerine öğütte bulunmasını rica ettiler. Kendisinden duyduklarını başkalarına da anlatmaları şartıyla onlara uzun bir konuşma yaptı ve şöyle dedi. 3 grup insan vardır. Cenab-ı Hak onların ya şehit düşüp cennete girmelerini yahut büyük bir sevap ve ganimetle evlerine dönmeleri garantisini vermiştir. Bunlardan biri savaşmak için evinden çıkan kimsedir. Bu kimse eğer şehit düşerse cennete girer. Şayet sağ kalırsa
büyük bir sevap ve ganimetle evine döner. Biri de abdest alıp mescide giden kimsedir. Bu kimse orada ölürse cennetliktir. Evine dönerse büyük bir sevap ve manevi ganimetle dönmüş olur. Biri de evine girerken selam veren kimsedir buyurmuşlardı. Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu an konuşmasına şöyle devam etti. Cehennem üzerinde 7 kademeli köprü vardır. Bu kademelerin ortasında mahkeme kurulur. Kul oraya vardığında ona senin üzerinde ne gibi borçlar var diye sorulur. O da benim üzerimde şu var, bu var diye saymaya başlar. Ona borçlarını öde diye emredilir. O, ey Rabbim, benim verecek bir şeyim yoktur, borçlarımı nasıl ödeyeyim der. Bunun üzerine Cenab-ı Hak meleklere iyiliklerinden alın diye emreder. Melekler iyiliklerini teker teker alırlar. Neticede iyilikleri biter. Bundan sonra meleklere haksızlık yaptığı kimselerin kötülüklerini alın, ona yükleyin diye emrolunur. Melekler emredileni yaparlar. Bazı kimseler dağlar kadar iyilikle oraya geldikleri halde iyilikleri alına alına tek bir iyilik kalmaz. Ayrıca zulüm ve haksızlık yaptıkları kimselerin kötülükleri sırtına yüklene yüklene kötülükleri dağlar kadar olur. Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu an bir diğer konuşmasında da yalandan sakının. Çünkü yalan insanı fıska, kötülüğe, fısk da cehenneme sürükler. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk hayra, hayır da kişiyi cennete götürür. Yemin ederim ki siz cahiliye devri insanlarından daha çok dalalettesiniz. Çünkü Cenab-ı Hak Allah yolunda harcayacağınız bir dinara karşılık vereceğini vaat ettiği halde siz keselerinizin ağzını sımsıkı bağlıyorsunuz demişti. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu an verdiği bir başka vaazında da hoşunuza gitsin veya gitmesin her hususta sabredin. Çünkü sabır çok güzel bir huydur. Dünya sizi şaşkına çevirdi. Eza ve cefalarını da size yavaş yavaş içirdi. Zevk ve süsüyle kendini sizlere çekti demişti. Onun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadislerden bazıları da şunlardır. Utanmak ve az konuşmak imanın iki şubesi, çirkin ve kaba konuşmak da münafıklığın iki şubesidir. Ayrıca sevdiğini Allah için seven, sevmediğini de Allah için sevmeyen, verdiğini Allah için veren, vermediğini de Allah için vermeyen kimse tam bir imana sahip olmuş olur buyurmuşlardı. Cömertliğiyle tanınan, sadaka vermeyi çok seven, isteyen hiç kimseyi boş çevirmeyen, emri bil maruf ve nehyanil münkeri hayatının her anında tatbik eden ve Kur'an ahlakını şiar edinen Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'tan ve dostlarından Allah razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, bu iş inşallahla maşallah kaldıysa yandık. Önce kelimeleri açalım. İnşallah, eğer Allahu Teala dilerse, maşallah, Allah Celle Celaluhu'nun dilediği olur. Mülk Allah'ın, sadece O'nun hükmü geçerlidir. Ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine dilediğini verirsin. Dilediğinden de dilediğini çeker alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini de zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın. Gündüzü de geceye sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın. Diriden de ölü çıkarırsın. Dilediğine dilediğin kadar verirsin. Evet, Allah'ın dilemediği, O'nun izin vermediği hiçbir işi, dini ne olursa olsun mümkün değil, kimse başaramaz. Bunu kesinlikle bilmemize ihtiyacımız var. Bu bilinmeden sıhhatli bir neticeye gidilemez. Üzülerek ifade edelim ki, Müslümanlar geneli itibariyle bu gerçeği bilmiyorlar. Bilmiş olsalardı böyle olmazlardı. Öncelikle inşallah deyip, söz verip sözünü yerine getirmeyen, bu kelimeyi yalamalaştıran Müslümanlar olmazlardı. Söz vermek yemin gibidir hadisini unutmamak lazım. Allah dilerse, Allah'tan bir engel çıkmazsa mutlaka bu sözümü yerine getireceğim anlamına gelen inşallah sözünü, keyfe mayaşa boşa çıkaran, söz verip sözlerinin üzerine yatan Müslümanlar, bugün Müslümanlık anlayışını bozmuşlardır. Bozuk insanların elinde ve dilinde güvenilir Müslümanlık diye bir şey kalmamıştır. Müslümanların yüklendiği bu ağır vebal sebebiyle insanlar artık yapamayacakları, oyalayacakları işler için inşallah, maşallah der olmuşlardır. İnşallah'la maşallah demenin ne manaya geldiğini bilen, bilerek bu ifadeyi kullanan ve sonra da verdiği sözü tutmayan, karşısındakini oyalayanlar dinle alay etmiş ve dini sulandırmaya kastetmiş olur. Böylelerinin şerrinden Cenab-ı Hak dinimizi, milletimizi ve bütün insanlığı korusun ve kurtarsın. Hasılı, bu iş inşallahla maşallah kaldıysa yandık diyenler Allah'ın takdirini, O'nun dilemesini devre dışı bırakmış oluyorlar. İnşallah, maşallah dedikleri halde sözlerini tutmayanlar, başkalarını oyalayanlar ve bu kelimeleri bu niyetle söylenilir hale getirenler, cehennemdeki yerlerini sağlamlaştırmış oluyorlar. Bu şerirlerin ve zalimlerin sebep olacakları felaketten Allah'a sığınıyoruz. Rabbimiz bizi böylelerin şerrinden korusun ve kurtarsın. Amin. Haydan gelen hu'ya gider demek. Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi celili vardır. Bu 99 isme Esma-i Hüsna denir. Hay ve Hu isimleri de Esma-i Hüsna'dandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allahu Teala'nın 99 ismi vardır. Kim bunları beller ve ezberlerse cennete gider buyurmuştur. Bu 99 isme İhsa isimleri denir. Bu Allah'ın 99 ismi vardır da bunlardan başka yoktur demek değildir. Bu sadece Allah'ın İhsa isimlerini bildirmek içindir. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın bunlardan başka isimleri de vardır. Has kullarına bildirdiği veya bildirmediği nice isimleri de vardır. Allahu Teala'yı bilmek, ona layıkı veçiyle kulluk yapabilmek ancak onun isimlerini, sıfatlarını öğrenmekle ve tanımakla olur. Allahu Teala'nın 99 ismine gönlümüzü verir de söylersek kazancımız ölçüsüz olacaktır. Allah'ın yardımı arkadaşımız olursa, bu isimlerin bereketiyle zalimler Hakk'a boyun eğer, münkirler ikrara döner, cahiller arif olur, ariflerin irfanı artar. Cimriler cömert kesilir, hasetçilerin içindeki haset ateşi söner, şirkin her çeşidi yüreklerden silinir. Esma-i Hüsna'yı öğrenmekle Allahu Teala bilgisi kazanılır. Allah bilgisi Allah sevgisinin tohumudur.
bir gönüle bu tohumdan düşerse filizlenir. Allah Celle Celaluhu kutsi hadiste, ben mümin kulumun gönlündeyim buyuruyor. Allahu Teala mümin bir kalbe sığar. Allah'a yapılan taat, duyulan sevgi, Allah'a itaatsizliğin sebep olduğu azabın korkusu Allah'ın kalbe sığmasıdır. Kainatta en çok söylenilen kelime Allah Celle Celaluhu lafzıdır. Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresinin her ayetinde Allah kelimesi geçer ve bu kelime Kur'an-ı Kerim'de 1697 defa zikredilmiştir. Bütün bunları zikretmemizin sebebi başlıkta zikrettiğimiz sözü izah içindi. Haydan gelen huya gider. Son derece güzel olan bu sözün Türkçesi Allah'tan gelen yine Allah'a döner şeklindedir. Öyle değil mi? Biz Allah'tan gelip yine Allah'a dönmeyecek miyiz? Bizden öncekiler böyle olmadılar mı? Bizden sonrakiler de böyle olmayacaklar mı? Elbette evet. Ancak Allah'tan gelenin yine Allah'a döneceğini anlatan bu güzel sözü zamanımızda bir kısım densizler ve hatta halkta genel anlayış olarak zıt bir manayla ele alıp kötü yoldan gelenin kötü yola gideceğini anlatmak istiyorlar. Böyle bir izah son derece tehlikeli ve insanı cehenneme götürücüdür. Allahu Teala'nın Hay ve Hu ismi şeriflerine iki ayrı iğrenç mana verip çirkin bir izah yapmak akıllı ve imanlı kişilerin yapabileceği bir şey değildir. Evet, haramdan gelen harama gider sözü doğrudur ama bunu ifade tarzı Hay'dan gelen Hu'ya gider şeklinde olmamalıdır. Bu havadan gelen havaya gider şeklinde söylenebilir. Netice olarak maddecilerin kabul etmediği bir gerçek var. Onlar kabul etmeseler de havadan haramdan gelen para havaya harama gitmektedir. Kimseye mutluluk getirmemekte huzursuzluğa yol açmaktadır. Hasılı haydan gelen huya gider sözü Allahu Teala'dan gelen Allah'a gider manasında olup son derece doğru bir ifadedir. Allahu Teala'dan gelenin yine Allah'a gideceğini anlatan bu güzel sözü muhalif manada ele alıp kötü yoldan gelenin kötü yola gideceğini anlatmak da son derece çirkindir. Hay ve Hu ismi şeriflerine ters mana vermek insanın imanını varsa helak eder. Eğer kötü yoldan gelenin kötü yola gideceği gerçeği kısa yoldan anlatılacaksa bu, daha önceki örneklerde verdiğimiz gibi, havadan gelen havaya gider şeklinde ifade edilmelidir. Her mümin bu hususa son derece titizlikle riayet etmekle yükümlüdür. Zira cehenneme gitmeye sebep uzuvlardan biri de dilimizdir. Hani büyüklerimiz ne güzel söylemişler, diline, eline, beline sahip ol. Gerçekten bu atasözümüzde bir gerçek ne güzel ifade edilmiştir. Müjdeler olsun bunlara sahip olabilen insanlara. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, gerçeklere muhalefet etmekten korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Dünya dünya, yalan dünya, gönülleri çalan dünya, insanlığa kadeh sunan, kör edip de yakan dünya, kör edip de

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Kureyş karşı çıkıyor. İslam'ın ilk günlerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındakiler sık sık gruplar halinde Mekke'nin dışındaki derelere gider ve kimseye görünmeden cemaatle namaz kılarlardı. Fakat bir gün birkaç putperest onlar namaz kılarken yanlarına geldiler ve alay etmeye başladılar. Sonunda karşılıklı çatışma başladı ve Zühre kabilesinden Sa'd kafirlerden birine bir devenin kaburgası ile vurdu ve onu yaraladı. İslam'da ilk kan dökme bu olay sırasında meydana geldi. Fakat o günden sonra Allah aksini emredinceye dek şiddetten kaçınmaya karar verdiler. Çünkü vahiy sürekli olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dolayısıyla onlara sabrı tavsiye ediyordu. Onların demelerine karşı sabret ve onlardan güzel kopma ile kopup ayrıl. Ve sen şimdi o küfretmekte olanlara bir mühlet ver. Kendilerine az bir süre tanı. Bu şiddet eylemi iki taraf için de bir istisna teşkil ediyordu. Çünkü Kureyş'in tümü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu açıkça tebliğ

Ebu Talip onlara yatıştırıcı bir cevap verdi. Fakat onun hiçbir şey yapmadığını görünce tekrar ona geldiler ve şöyle dediler: "Ey Ebu Talip, sen aramızda en şerefli ve en yüce konuma sahip olansın ve biz senden kardeşinin oğlunu kontrol altında tutmanı istedik, fakat sen böyle yapmadın. Tanrı'ya andolsun ki babalarımızın hor görülmesine, tanrılarımızla alay edilmesine ve tanrılarımıza küfredilmesine dayanamayız. Ya onu engelle ya da biz her ikinize de savaş açalım." Ebu Talip büyük bir üzüntü içinde yeğenine haber gönderdi. Geldiğinde ona kendisini tehdit ettiklerini söyledi ve "Ey kardeşimin oğlu, kendini ve beni koru. Benim üstüme taşıyabileceğimden fazla yük yükleme," dedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi: "Allah'a and olsun ki benim bu yolu bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, Allah'ın dinini zafere ulaştırmadıkça veya ben bu yolda harap olmadıkça bırakmam." Daha sonra gözlerinde üzüntü belirtileriyle gitmek üzere ayağa kalktı. Fakat amcası onu geriye çağırdı ve şöyle dedi: "Ey kardeşimin oğlu, git ve istediğini yap. Çünkü Tanrı'ya and olsun ki seni hiçbir konuda yüzüstü bırakmayacağım." Sözlerinin Ebu Talip tarafından yerine getirilmediğini görmelerine rağmen Kureyşliler yine de onun yeğenine doğrudan saldırmakta tereddüt ettiler. Çünkü kabilesinin şefi olarak Ebu Talip onu koruyabilecek güçteydi ve Mekke'deki her şef kendi adına şeflik kurumuna saygılı olunmasını isterdi. Bu yüzden ilk olarak Mekke'de hiçbir koruyucusu bulunmayan ve yeni dine giren zayıf kişilerle uğraşmaya karar verdiler. O günlerde birlikte meselenin özünü tespit etmek için bir dayanışma kurulu oluşturdular. Durum çok ciddiydi. Hac zamanına kısa bir süre kalmıştı ve Arabistan'ın her tarafından Araplar Mekke'ye geleceklerdi. Kureyşliler konukseverlikleriyle meşhurdular. Onlar konuklarına sadece yiyecek ve içecek sağlama bakımından değil, her geleni tanrılarıyla birlikte kabul ettikleri için konukseverdiler. Fakat bu yıl hacılar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve taraftarının putları hor gördüğünü fark edecekler ve babalarının dinini bırakıp birçok dezavantajlara sebep olacak yeni dine girmeye çağrılacaklardı. Şüphesiz onların birçoğu bir daha Mekke'ye gelmeyecekler, bu da hem ticareti hem de mescidin koruyucularının şerefini ve haysiyetini kötü duruma sokacaktı. En kötü ihtimal ise Arapların birleşerek Kureyşlileri kutsal mescitten çıkarmaları ve orayı başka bir kabilenin kontrolüne vermeleriydi. Aynen Kureyş'in Huzalıları, Huzalıların da Cürhümileri kovmaları gibi. O halde Mekke'ye gelen Araplara Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyş'i temsil etmediği iletilmeliydi. Fakat onun peygamber olduğunu yalanlamak kolay olsa da bu insanları onun konuşmalarını dinlemeye dolaylı bir teşvikten öte gitmiyordu. Çünkü onlar da merak edip kendileri karar vermek isteyeceklerdi. Bunun yanı sıra onlara söylenecek başka şeyler de olmalıydı. İşte onların zaafı buradaydı. Bazıları onun için Mecnun demeyi uygun buldu. Bazılarına göre ise o bir kahin, bir şair veya bir büyücü olmalıydı. Bu sıfatlardan hangisinin hacıları daha çok etkileyip ikna edeceği konusunda kabilenin en etkili adamı olan Mugire'nin oğlu Velid'e danıştılar. Velid bu sıfatların hedeften uzak olduğunu söyledi. Fakat ikinci bir kez düşündüğünde söz konusu adamın gerçekte bir büyücü olmasa da büyücülerle ortak bir noktası olduğuna karar verdi. O bir adamı babasından, kardeşlerinden, karısından veya genelde tüm ailesinden ayırma gücüne sahipti. Bu yüzden Velid onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kaçınılması gereken bir büyü gücüne sahip olduğu fikrinin ortak hücum alanı olması gerektiğini söyledi. Bu tavsiyeye uymaya karar veren Kureyşliler Mekke'ye ulaşan tüm yolları kesip yolcuları bu konuda uyarmaya da karar verdiler.

0: Çünkü onlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insan kazanmada ne denli başarılı olduğunu biliyorlardı. Bu tür vaazlar vermeye başlamadan önce o Mekke'nin en sevilen adamı değil miydi? Ne dili belagatını ne de görünüşü etkileyiciliğini kaybetmemişti. Planları titiz bir şekilde uyguladılar. Sadece bir özel durumda başlangıçta yanlışa düştüler. Beni Gıfar kabilesinden Ebu Zer adındaki bir adam, bu kabile Mekke'nin kuzeybatısında Kızıldeniz yakınlarında yerleşiktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ona karşı çıkanlar hakkında çok şeyler duymuştu. Kabilesindeki diğer insanlar gibi Ebu Zer de bir eşkıya idi. Fakat onların tam aksine Allah'ın birliğine inanıyor ve putlara saygı beslemeye karşı çıkıyordu. Kardeşi Üneys bir iş için Mekke'ye gitmiş ve dönüşünde Ebu Zer'e Mekke'de peygamber olduğunu iddia eden ve Allah'tan başka tanrı yoktur diyen bir adamın varlığından ve onun kabilesi tarafından dışlandığından bahsetmişti. Orada gerçek bir peygamberin var olduğuna inanan Ebu Zer radıyallahu anh hemen Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekke'ye girişte yolunu kesen Kureyşliler onun tüm öğrenmek istediklerini sormasına gerek kalmadan anlattılar. Ebu Zer zorluk çekmeden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evini buldu. Hazreti Peygamber o sırada avlunun bir köşesinde yüzünü örtüsüyle örtmüş bir halde bir şilte üzerinde uyuyordu. Ebu Zer onu uyandırdı ve selam verdi. "Selam üzerine olsun," dedi Peygamber. Ebu Zer, "Sözlerini bana oku," dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben şair değilim, Allah konuşuyor," dedi. Ebu Zer radıyallahu anh, "O halde benim için oku," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir sure okudu. Bunun üzerine Ebu Zer radıyallahu anh, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Hazreti Peygamber hangi kabiledensin diye sordu. Adamın cevabı üzerine şaşkınlık içinde onu süzdü ve şüphesiz Allah kimi dilerse hidayete ulaştırır dedi. Beni Gıfar kabilesinin hemen hemen tümünün hırsız olduğu biliniyordu. Ona İslami emirleri öğrettikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkının yanına dönmesini ve emirlerini beklemesini söyledi. Bu yüzden o Beni Gıfar'a döndü ve onun aracılığı ile çoğu kişi İslam'a girdi. O sırada Ebu Zer radıyallahu anh eski mesleğine devam ediyordu. Fakat bu kez Kureyş kervanlarına özel bir ilgi gösteriyordu. Bir kervanın yolunu kestiğinde eğer kervandakiler Allah'ın birliğini ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğunu kabul ederlerse aldığı malları geri veriyordu. Başka bir karşılaşma ise Gıfar gibi batıda yerleşen bir başka kabilenin Beni Devs'in İslam'a girmesine neden oldu. Devsli bir adam olan Tufeil daha sonraları Mekke'ye vardığında büyücü Muhammed'le konuşmaması ve onun ailesinden ve halkından ayrılabileceğinden dolayı hiç dinlememesi için nasıl uyarıldığını anlatır. Kureyş bu uyarılara çok önem veriyor ve yolcuları çok etkiliyordu. Tufeil büyülenmekten o denli korkmuştu ki mescide gitmeden önce kulaklarına pamuk tıkamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradaydı. Adeti olduğu üzere Yemen köşesiyle Hacerül Esved arasına yüzü Kudüs yönüne çevrili ve Kabe'nin güneydoğu duvarı hemen önüne gelecek şekilde namaz için yerini almıştı. Okuduğu Kur'an ayetleri o kadar yüksek tonda değildi fakat buna rağmen ayetlerden bir kısmını bana işittirdi. Duyduğum şeyler çok güzeldi. Bu yüzden kendi kendime şöyle dedim. Ben sağduyulu bir adamım ve şairim. Yanlış ile doğruyu ayıramayacak kadar cahil de değilim. O halde neden bu adamın söylediklerini işitmemeliyim? Eğer doğruysa kabul ederim. Yanlışsa bırakırım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılana dek bekledim ve giderken onu takip ettim. Tam evine girdiği sırada hemen arkasından ben de girdim ve "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin kabilendeki adamlar bana böyle böyle dediler. Ben de o kadar korktum ki senin sözlerini duymamak için kulağıma pamuk tıkadım. Fakat imkansız olduğu halde Allah bana senin sözlerini işittirdi. O halde kim olduğunu bana söyle dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam'ı anlattı ve Kur'an okudu. Tufeil de kelime-i şehadet getirdi. Daha sonra İslam'ı tebliğ etmek için halkının yanına döndü. Babası ve karısı İslam'a girdiler. Fakat geri kalan Devsliler küfürde ısrar ettiler. O da Mekke'ye büyük düş kırıklığı içinde döndü ve Hazreti Peygamber'den onlara beddua etmesini istedi. Fakat bunun yerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların doğru yolu bulmaları için dua etti ve Tufeyl'e şöyle dedi. Halkının yanına dön, onları İslam'a çağır ve onlara tatlılıkla muamele et. Tufeyl bu tavsiyelere harfiyen uydu ve yıllar geçtikçe daha çok Devsli aile İslam'a girdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşmadan önce Tufeyl sadece onun düşmanlarına rastlamıştı. Fakat diğer hacılar kendilerine düşmanlarınkinden çok farklı bir hikaye anlatan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taraftarlarıyla karşılaştılar ve her biri yaratılışının gereği olarak inandı. Tüm bunların sonucunda Arabistan'ın her yerinde iyi veya kötü olarak yeni dinden bahsediliyordu. Fakat yeni din hiçbir yere Yesrib Vadisi'ndeki kadar yaygın bir konuşma teması haline gelmemişti.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

insanda son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak Şan Muhammed Mustafa'dır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen 16 Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. 16 Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram 16 Yaşam sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen 16 Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. 16 Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram 16 Yaşam sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.

0: Bunu yayın.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef. İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

الرزاق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 22. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşün

0: Teknolojiyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber'e çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Çelik. Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Aziz kardeşlerim, Fatiha suresi malumunuz tertipte ilk süredir. İsminden de anlaşılacağı gibi kapıdır aslında. O Fatiha kapısından gireriz biz Kur'an'ın o eşsiz şehirlerine ve ülkelerine. Eğer Fatiha'daki bilinci doğru kuşanırsak, Bakara'daki bazı mesajları daha farklı bir biçimde alır ve üzerimizde bu manada farklı bir biçimde tezahür edebilecek ilkeleri anlayarak hayatımıza taşırız. Eğer Fatiha suresindeki ilkeleri doğru anlarsak, Ali İmran suresinde anlatılan, biliyorsunuz Bakara'da eksende İsrailoğulları Yahudiler vardır. Ali İmran suresinde ise eksende Hristiyanlar vardır. Biz de zaten Fatiha'da bu iki zümreden olmama adına Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunuyoruz. O zaman daha farklı bir biçimde aslında alırız mesajımızı. Aslında Fatiha bir yönüyle yol namedir, yol azığıdır. Doğru yolda nasıl doğru yürünür, bunu gösteren, bunu öğreten, buna ait temel ilkeleri veren çok önemli bir mesajlar manzumesidir. Fatiha suresini biz meselenin yol boyutu çerçevesinden anlamaya başladığımız zaman anında zihnimizde şunlar belirleyecek. Cenab-ı Hak aslında bize diyor ki yola çıkın, yola çıkartın, yolda kalın, yola yakışın ve yolda ölün. Rabbim inşallah bizi hep yolda kılsın ve işin neticesinde de inşallah bizi yolda canını feda edenlerden eylesin. Sapanlardan, dalalete düşenlerden, ayağa kayanlardan, hoşlanmayacağı bir şekliyle bir akıbet noktasında bir akıbete düşenlerden bizi etmesin. Bu endişe, bu ızdırap hepimizin en öncelikli meselesi olsun ve okuduğumuz her Fatiha da inşallah böyle bir hayra vesile olsun. Günde en az 40 kez okuruz. Biz Fatiha'yı sadece namazda okumayız. Başka zamanlarda da okuruz. İşte biraz önce bir taziye için okuduk. Bir dua olsun diye, meclis bereketlensin diye de okuruz. Hele taziyelerde mesela böyle Doğu Güneydoğu'da bir katılırsanız eliniz hiç inmez. Her yeni gelen adam için tekrardan bir el Fatiha denir ve başlanır Fatiha okunmaya. Bir kardeş, Trakyalı bir kardeş öyle bir cenazeye şahit oldu benimle beraber. Dedi ki hocam siz zorla milleti cennete sokacaksınız. Bu kadar Fatiha okunursa bu adam kesin gider cennete. Tabii bir latife ama güzel bir şey. Güzel bir gelenek. Sünnetteki yeri nedir ne değil o ayrı bir mesele. Ama bizim topraklarımızın güzel bir geleneği. Bunun fıkhı soruluyor bir hoca efendiye. Hocam diyorlar bu El Fatiha demenin fıkıhtaki yeri nedir? O da bir latifeyle cevap veriyor. Siz herhalde kaşınıyorsunuz. El Bakara deseydi ne yapacaktınız? El Fatiha demiş, Fatiha'nızı okuyun durun yerinizde diyor. E tabi bunun fıkhi olarak da yeri var aslında.

aslında yok değil. Yunus suresinin 10. ayetinde onların sözlerinin sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir ayeti kerimesinden de yola çıkarak son sözün Fatiha olabileceğine dair alimlerimizin içtihatları var. O da işin diğer bir boyutu. Biz bu kadar okuruz. Namazda okuruz, namaz dışında okuruz. Gerçekten ne kadar o okunanları mesaj olarak anlarız, algılarız, üzerimize taşırız. Asıl bizim üzerinde durmamız gereken mesele de o. Çünkü Müslümanın öncelikli meselesi doğru yolda doğru bir biçimde yürümek olmalıdır. Ne olursa olsun her zaman için başta söyledim ya yolda kalma, yola yakışma, yolun hakkını verme, yolda ölme meselesi aslında dosdoğru yol olan sırat-ı mustakim dediğimiz hiçbir eğriliğin, büğrülüğün olmadığı o dosdoğru yolda o yolun şanına ve şerefine yakışır bir biçimde yürümek her Müslümanın en öncelikli meselesi ve her zaman için muhasebesini yaptığı bir konusu olmalıdır. İnsanın kaderidir yürümek. Yürüyeceğiz. Kaderimizi Allah öyle tayin etmiş. Eğer yolculuk kaderimizse bize dört şey lazım. Harita lazım, pusula lazım, refik lazım, azık lazım. Haritamız Kur'an'dır elhamdülillah. Pusulamız sünnet-i Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillah. Bizim refikimiz sahabedir. O doğru yolda doğru yürümeyi en güzel bir biçimde öğreten o büyük insanlar her zaman için bizim refikimizdir inşallah. Öyle olmalıdır. Azığımız ise sadık dostlardır. Biz birbirimizin azığıyız aslında. Bir bilsek bunun kıymetini, birbirimize bu manada ne kadar muhtaç olduğumuzu bir bilsek, gözümüzdeki çapakla uğraşmayız. Hangi gözün çapağı yok ki? Her gözde çapak var. Önemli olan o değil zaten. Biz bir bilsek bu imanın kıymetini, bir bilsek müminler olarak kardeş olmanın ne demek olduğunu, daha başka şeyleri konuşmuş olacağız o zaman. İşte biz bu dört tane şeyle yürürüz. Çünkü dost doğru yolda yürüyebilmemiz için hem Kur'an gibi bir haritaya hem Allah Resulü'nün o güzel ve mutahhar hayatı olan sünnet gibi bir pusulaya hem bu iki kaynağın hayata intikal etmiş şekli olan sahabenin bu manadaki rehberiyetine ki refik odur zaten hem de birbirimize bu manada ihtiyaç duyar ve bunları hayatımıza taşımak için elimizden gelenleri yaparız. Fatiha ona işaret ediyor. En'amte aleyhim diyor. Bir başka sınıfa daha işaret ediyor. Aslında bunları hepsini içine alacak şeyler bunlar. Nedir? Nimet verilenler. Burada iki soru sormalıyız. Kimdir nimet verilenler? Verilen nimet nedir? İlki kimdir olmalı? Tanıyabilmemiz için. İkincisi de bunlar nasıl bir nimeti elde etmişler ki Allah onları Fatiha'da anarken başka surelerde de var zaten elde ettikleri nimetlerin ne olduğunu bize verir. Kimdir sorusunun cevabını Kur'an'dan alırsınız. Nisa suresinin 69. ayeti nimet verilenlerin dört sınıf olduğunu söyler bize. Onlar nebilerdir, sıddıklardır, şehitlerdir, salihlerdir. Sıralama da aynen böyledir. Nebilerin arkasında sıddıklar vardır. Şehitlerin öncesindedir. Üzerinde durulması gereken bir şey. Arkasından şehitlerdir. Onun arkasından ise salihlerdir. Peki bu dört sınıf nimet verilenler bunlarsa neye uğramışlar nimet olarak? Allah bunlara neleri nimet olarak vermiş? Bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Teker teker bu dört sınıfı bize anlatıyor aslında ayetlerde. Nebiler zaten Kur'an-ı Kerim'in önemli bir konusudur. Kasasun nübüvve dediğiniz, kasasul enbiya dediğiniz o kıssalar içerisinde anlatır durur. Ve anlatırken aslında o peygamberlere Allah'ın verdiği nimetler de bizim nazarımıza verilir.
Yine biz sıddıkları okuruz. Sıddıklar üzerinden, sadıklar üzerinden de bu nimetlerin neler olduğu ayrı ayrı vurgularla anlatılır. Yine şehitler ki acayip, şehitlere daha farklı bir biçimde bu manada yer ayırır Kur'an. Farklı ayetlerde onların da nimetlerinin ne olduğu söylenir, salihlerde anlatılır. Biz bütün Kur'an'ın anlattığı bu nimetleri burada almamız zaten mümkün değil. Ama bir hakikati sizin nazarlarınıza vermem lazım. O uğradıkları, elde ettikleri nimetler sadece dünyevi nimetler değildir. Sadece uhrevi, ahirete bakan nimetler de değildir. Ya nedir? Hem dünyevidir, hem uhrevidir. Hem bu dünyada vardır o nimetler, hem ahirette. Cennet hayatında hesap anından başlayarak aslında cennet hayatına uzanan o yolda da onlar o nimetlere maruz kalırlar. Demek ki Kur'an burada en'amte aleyhim derken, kendilerine nimet verilenler derken, bu nimeti biz sadece dünyaya ya da sadece ahirete sıkıştırarak anlamamalıyız. Bu nimetler hem dünya için hem ahiret için geçerli. Ayeti en son söyleyeceğim size. Bir ayette 5 tane nimet sayılır arka arkaya. Biz nimet deyince aklımıza başka şeyler gelir ama bunlar gelmez. Kur'an meseleyi daha farklı bir biçimde ele alır ve bizim nazarlarımıza verir. O ayeti en sonda vurguda bulunacağım. 5 tane nimet nedir biliyor musunuz? Allah'ı sevmek ve Allah tarafından sevilmek. Göreceksiniz ayetlerde, ayette bir ayette hepsi var. Ben zorlayarak 5'e çıkarmış değilim. 5 tanesi zaten ayette var. Allah'ı sevmek ve Allah tarafından sevilmek. Müminlere karşı şefkatli olmak. Kafirlere karşı izzetli olmak. Cihadı hayatın esası kılmak. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak. 5 tane anlatılır ayette, 5'i de arka arkaya dizilir. Dediğim gibi en sonda o ayete tekrardan döneceğiz. Tekrar edelim. Allah'ı sevmek ve Allah tarafından sevilmek. Nimete bakın. Nimetlerin en büyüğü bu. Bundan başka büyük bir nimet var mı? Bilemiyorum ama bu nimetlerin en büyüğü ve Allah bu nimeti böyle bir kullarına, o kullarının kimler olduğunu zaten bize söyler, beyan eder. Orada söylüyor. Müminlere karşı şefkatli olmak bir nimet miymiş? Vallahi bir nimet bu. Ancak kaybettiğiniz zaman anlıyorsunuz o nimeti. Bakın bazı insanlar inanın sevemiyorlar müminleri. Bunu açıkça söylemese bile siz şöyle bir gözlediğiniz zaman ya adamın kafirle problemi yok. Adamın işi gücü Müslümanla. Böyle bir hastalık bu. Bu acayip bir şey. Bu demek ki nimetmiş yani bir mümini hatasıyla, kusuruyla, yanlışıyla sevebilmek aslında Allah'ın kullarına bahşettiği bir nimetmiş. Eğer Allah böyle bir nimeti bize bahşetmişse ayrıca onun için defaatle Rabbimize hamd etmemiz lazım. Eğer gerçekten biz mümini sevebilsek ve müminle derdimiz olmasa, mümine karşı şefkatli olsak, o gelecek arkasından. Bugün kafirin karşısında niye şiddetli duramıyoruz? Niye izzetli değiliz kafirin karşısında? Neden Müslümanlar olarak izzetimizi kaybetmişiz? Çünkü gücümüzü biz kendimizde harcamışız. Biz kendimizde gücümüzü tükettiğimiz için kafirin karşısında izzetlice durmayı beceremiyoruz. Aslında enerjimiz orada harcandığından dolayı kafirin karşısında enerjimiz kalmamış. İşte oradaki o müminlere karşı olan şefkati bir olsa yerli yerine otursa arkasından gelecek o da bir üçüncü nimet olarak kafirlere karşı izzetli olunacak. Dördüncüsü cihadı hayatının esası kılmak. Cihatsız bir mümin olmaz, olamaz. Ve bunu hatırlayıp bunun gereğini de yerine getirmek ki cihat derslerini hatırlayın. Bu kadar yiğitlik yaparsan seni kınayacak çok olacaktır. Onun için beşincisi geldi. Hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmamak.
kimseyle bu manada

bu manada bir alışverişe girmemek. Bu manada kendi dünyasına farklı bir şey taşımak kolay değil, bunlar zor ama nimetler bunlar ve bu nimetleri Rabbimiz bizim nazarımıza veriyor. Bu beş nimet Kur'an'daki dayanağını söyleyeceğiz. Aslında nimet verilenlerin nimet derken neye maruz kaldıklarını, neyi elde ettiklerini bizim nazarımıza verdiği gibi bir şeyi de alttan alta veriyor. Bu nimet verilenler bir dava mensuplarıdırlar. Bu davanın adı isterse İslam davası olsun, İster siz buna iman davası deyin, İster Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan devraldıkları gibi sahabenin dediği gibi deyin ve risalet davası deyin ki bu daha güzel bence. Meseleyi biraz daha anlamamız açısından önemli. Risalet davası deyin. Her davanın kendine özgü bir ahlakı, ilkeleri olduğu gibi bu davanın da var. Basit, dünyevi bir ideolojinin bile kendine göre ilkeleri olur da risalet davası dediğimiz ilahi kelimetullahı en önemli hedef olarak kendine belirleyen bir dava ilkesiz olur mu? O ilkeyi Allah peygamberine, peygamberi ümmetine, özelde de sahabiye öğretmez mi? Meseleye bu çerçeveden bakarsanız görüyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 5 tane risalet davasının ilkesini hayatıyla gösteriyor. Sözlü yok, hayatıyla var. Hayatına ait de bazı şeyleri şimdi söyleyeceğim. Nedir bu 5 dava, 5 tane temel ilke? Birincisi, rüya göreceksin, hedef belirleyeceksin. İkincisi, o hedefe ulaşabilmek için 3 damlayı akıtacaksın. Üçüncüsü, arkana asla bakmayacaksın. Dördüncüsü, karşılık beklemeyeceksin. Beşincisi, neticeyi Allah'a bırakacaksın. Bakın Siyer-i Nebiye, hadis-i şeriflere, sahabenin hayatlarını bize aktaran tabakat kitaplarına bunu göreceksiniz. Ben de oradan zaten çıkardım. Sadece aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatının üzerinden şimdi bazı mesajlar vereceğim size. Bir daha hatırlayalım. Önemli. Niye hatırlayalım? Dava ahlakını öğrenmek zorundayız. Herkesin şu modern dünyanın rüzgarlarına kapılıp davalarını, ilkelerini terk ettikleri bir yerde bir avuç Müslüman dava ilahi kelimetullah davasıdır deyip yeniden meydana çıkmaları için hatırlamalıyız. Herkesin farklı bir biçimde sindiği, korktuğu, dünyevi endişelere kapılıp dünyevileştiği, duyarsızlaştığı, her geçen gün değersizleştirdiği değerlerine karşı ümmet içinde ümmet, bir avuç o maya topluluk, hayır biz rüzgara kapılmayacağız. Bizim davamız var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabeye emanet ettiği o sancak biz layık olmasak da bugün bizim elimizde. Biz o temsiliyet makamının hakkını yerine getirmeliyiz ızdırabıyla öğrenmek durumundayız. Bundan başka bir yol yok. Biz öğrenmezsek ne olacağını ayet söyleyecek en sonda. Öğrenmezsen öğrenme. Bu dava kimseye muhtaç değil. Ama öğrenmezsen ne kaybedersin? Ayet bize söyleyecek en sonda. İşte onun için biz bu konuyu bugün konuşuyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rehberliğinde, örnekliliğinde bu meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Rüya göreceksiniz dedik. En baştaki madde oydu. Hedef belirleyeceksin. Birinci ilke o. Bakalım Siyer-i Nebiye. Ne diyor Ayşe anamız? 35 yaşından itibaren sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında bir gariplik var. Sosyal olan o hayatı birden yalnızlığı seven bir hale geliyor. Yavaş yavaş rüyalar görüyor. Hatta Buhari'de geçen hadiste 6 ay nübüvvetten önce bugün gece gördüğünü yarın yaşayacak kadar açık net rüyalar görüyor. Rüyalar görüyor sallallahu aleyhi ve sellem ve o rüyalar hedeflerini belirliyor. 35 yaşından itibaren aslında Efendimizin yüreğinde oluşan şey bir varlık sancısıdır. Bakıyor Mekke'nin o putlarına, toplumun o haline bakıyor.

0: oradan Kabe'ye bakıyor. Atası İbrahim'in tevhid üzere doğrulttuğu o Kabe'nin nelere mahkum olduğuna bakıyor ve o sancıyı yüreğinde taşıyor. O sancı bir kutlu doğuma sebep olacak ve bir Kadir gecesinde Cibril-i Emin Muhammedül Emin'e vahyin ilk ayetlerini getirecek. Biliyorsunuz olayları, detayına girmeye gerek yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ilk günlerde Hatice anamıza söylediği sözü de biliyor musunuz? Hatice'm, artık uyku vakti bitti.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar

0: sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
4: Yepyeni bir süreç başlıyor. Uyku vakti bitti artık. Bambaşka bir ağır yükün altındadır şimdi Muhammedun Resulullah. Bambaşka bir yükün altına girdiği için onun hayatında farklı bir değişiklik olacaktır. Ve artık gecesi gündüzü o gönül verdiği davasının üzerindedir. Bir tek insanı kazanma adına çırpınışlarına şahit olacağız ve neler neleri okuyacağız, neler neleri göreceğiz o 13 yıllık Mekke döneminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında. O günleri şöyle bir hatırlamamız lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk 6 ayda, dikkat edin arkadaşlar, 10 bin nüfuslu Mekke her aileden bir insan kazanıyor. Bu aslında Efendimizin nebevi stratejisini anlamamız açısından da önemlidir. Özel davet günleridir o günler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir aileye, bir sınıfa İslam sıkıştırılmasın diye 10 bin nüfuslu Mekke'nin tamamından insanlar kazanıyor. Ve en üstteki insanlardan en alttaki insanlara kadar, Kureyş'in en üstün kabilesinden akrabalık dereceleri en uzak olan kabilelerine kadar insanlar var. Ve Kureyş'in alışık olmadığı bir şey oluyor Mekke'de. Ne oluyor? Hazreti Osman gibi ticarette, zenginlikte, asalette, zirvelerde olan bir isim, derisinin rengi başka olan, Habeşli olan, Mekkeli olmayan ve bir köle olan Bilal'le aynı sofrada, aynı mecliste bulunabiliyor ve Bilal'e kardeşim diyebiliyor. Bu Mekke'nin alt üst olması demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir şey yaptırıyor. Yine aynı şeyi Abdurrahman İbni Af'la Habbab İbni Eret'le yaptırıyor. Ammar bin Yasir'le yaptırıyor. Böyle bir şey yaptırmasıyla birlikte 6 ay geçmeden Mekke'nin o büyükleri, ekabir takımı dediğiniz adamları telaşlanmaya başlıyorlar. İslami davetin karşısında onların tavrını şöyle anlayabilirsiniz. Önce bir sessizliğe kendilerini bıraktılar. Sessizce. Gözlüyorlar. Bakıyorlar ama konuşmuyorlar. Açıkça bazıları da söylüyor. Bu herhalde diyorlar Abdülmuttalip oğullarının gencinin maceraları. Bir müddet sonra söneceğini zannediyorlar. Ama bakıyorlar ki pek de kendilerinin dedikleri gibi değil. Her geçen gün adım adım kendilerini ilgilendiren bir safhaya geliyor. Ve dayanamıyorlar. Birinci yıl mıdır? Birinci yılın ortaları mıdır? Daha ikinci yıla varmadan heyetler Ebu Talib'in önüne geliyor. Ebu Talip'le konuşacaklar. Ne diyecekler Ebu Talib'e? Sen onun amcasısın. Senin bu manada onun üzerinde

sözün geçer. Ey Ebu Talip, sen aramızda yaşça, şeref ve mevkice bizden ileridesin. Biz senden kardeşinin oğlunu bizimle uğraşmaktan men etmeni istiyoruz dediler. Ebu Talip dinledi, hiçbir şey demedi. Çıkıp gittiler. Ebu Talip ilk günlerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselama da bir şey söylemedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ona iman eden o ilk müminler, o sabikune evvelinden olan o güzel insanlar Mekke'de insan kazanmaya devam ediyorlar. Ve evlerde artık Allah'ın getirdiği ve vahyettiği o vahyin ilk ayetleri konuşuluyor. Bu da onlar için tehlikeli. Bir müddet sonra bir heyet daha geliyor Ebu Talib'in karşısına. Ey Ebu Talip diyorlar, biz seni yeğeni Muhammed için uyarmıştık ama sen bu konuda hiçbir şey yapmadın. Yeğenini bu işten men etmedin. Sözlere dikkat edin bundan sonrasına. Biz vallahi artık onun atalarımıza dil uzatmasına, akıllılarımızı akılsız saymasına, ilahlarımızı yermesine katlanamayacağız. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan vazgeçersin ya da iki taraftan birisi yok oluncaya kadar onunla da seninle de harp ederiz. Bu açık bir savaş ilanı. Bu büyük bir söz. Mekke için muhatap olan Ebu Talip için büyük bir söz. Ebu Talip yine onlara bir şey söylemiyor. Düşünüyor, acaba yeğenime söylesem mi söylemesem mi diye. Ve artık o toplumsal baskının altında ezildiği bir anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı çağırıyor huzuruna ve Ebu Talip amca olarak yeğeniyle konuşuyor. Ey evladım diyor, ey kardeşimin oğlu, kavmimin ileri gelenleri bana geldiler. Şöyle şöyle söylediler. Senden bana şikayetlendiler. Senden dolayı beni çok üzdüler. Senden bir tek dileğim var. Atalarına dil uzatmak, ilahlarını yermek gibi onların hoşlanmayacakları şeylerden vazgeç. Hem bana acı hem de kendine acı. Güç yetiremeyeceğim, altından kalkamayacağım bir işi bana yükleme. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kaç yıl Ebu Talib'in yanında kalmış biliyorsunuz değil mi? Efendimiz 8 yaşından itibaren dedesi vefat edince amcanın yanındaydı. Evlenip Hatice anamızın evine gideceği ana kadar da amcasının evindeydi. Hep amcasından vefa gördü. Şimdi vefa gördüğü, babasının yerine koyduğu, ailesinin büyüğü olan bir insan bunu söylüyor. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Risalet davasının muallimi olarak orada konuşacak. Başka bir şey olsa başka şeyler söyleyecek. Ama orada amcanın o talebine karşı bu davanın ahlakını ortaya koyacak bir şey söyleyecek. Ne diyecek? Ey amca, vallahi güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar, ben yine de bu işten vazgeçmem. Ta ki Allah bu dini üstün kılıncaya ya da ben bu yolda ölüp gidinceye kadar bu iş devam eder. Bunu söylediği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ağlıyor. Onun o gözyaşlarına şahit olduğu zaman Ebu Talip hiçbir şey söylemiyor. Ve diyor ki git, ben de senin arkandayım diyor. Ama Efendimizin o sözleri söylemesi ki siz bunu siyerin içerisinde çok duydunuz. İlk duyduğunuz bir şey değil. O ilk duymadığınız ama bugün bir kez daha benden duyduğunuz şeyi ben tam olarak anladığımız kanaatinde değilim. Bakın benim aziz kardeşlerim, aziz yol arkadaşlarım, insanın sadece kendisini ilgilendiren bir meselede fedakarlık yapması evet zordur ama bir yönüyle kolaydır. İnsanın kendisiyle beraber yol arkadaşı olan eşiyle beraber karar verip belli fedakarlıkları da yapması zordur ama bir yönüyle yine kolaydır. Ama çok zordur insanın evlatlarına karşı fedakarlık yapmasını. Hele iki tane evladın senin karşında gözyaşı döksün, bakayım sen o manada dava dediğin ve gönül verdiğin

Sevda olarak edindiğin o şeyden halen taviz vermeden durabiliyor musun? Eğer onu yapabiliyorsan işte asıl sen bu davanın ahlakını o zaman anlamışsın demektir. Çocukların o fedakarlığının daha üstünde bir fedakarlık söylüyorum şimdi size. İnsanın ailesini karşısına alabilmesi, amcasını, babasını, annesini, hele sülalesi. Aman bak, yapmazsan eğer bizim başımıza da iş açarsın. Aman bu işlerden vazgeç diyerek sülalesinin de bu manada bir baskı oluşturduğu bir anda eğer yine halen davam davam diyorsa işte risalet davası dediğin şey orada yerine oturmuş demektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın güneş bir elimde olsa ay bir elimde, Allah nurunu tamamlayıncaya kadar ben bu işten vazgeçmeyeceğim. Ya ben bu yolda öleceğim ya da Allah beni bu manada muvaffak kılacak diyecek kadar bu davaya gönül verebilmek gerçek manada risalet davasını anlamaktır. Ebu Talip de görüyor, bakıyor ki bu yeğenin sevdası başka sevdalara benzemiyor. Davam davam deyip de sabah namazları yorganın altında geçmiyor. Davam davam deyip de hayatında bir tenakuz yok. Bugün dava dava dedi, yarın bir ticarette başka bir şey Ebu Talib'in kulağına geldi. Bugün dava dava dedi ama gitti onunla bununla başka işlere girdi. Böyle şeyler yok olmadığı için Ebu Talib güven duyuyor. Karşısında bir hayat var ve o hayat zaten her şeyiyle Muhammedul Emin diyor, onu tasdikliyor. O da onu bilerek karşısındaki yeğeninin o sözlerini bu davanın temel ilkelerinden kaynaklandığını, bunun gençlikten, bunun hevesten, bunun başka bir şeyden değil, gerçekten bu davadan kaynaklandığını fark ediyor. Ebu Talip bir şey söylemedi. Çıktı gitti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Devam etti işlerine. Baktılar ki olmuyor. Bu sefer başka bir taktik. Ellerinden tuttular Ümare İbni Velid İbni Mughire'yi. Kim bu zat? Bu Halid bin Velid'in kardeşi. Mekke'de yakışıklılığıyla, aynen Musab bin Umeyr gibi yakışıklılığıyla bilinen birisi. Onun elinden tuttular, yine bir heyet Ebu Talib'in karşısındalar. Şimdi Ebu Talib'e başka bir vaatle, bir vaatte bulunacaklar. Ey Ebu Talip dediler, sen bizim seyyidimiz, efendimiz, ulumuzsun, üstünümüzsün. Bu Ümare Kureş gençleri içerisinde en güçlü ve en yakışıklı gençtir. Sen bunu al, kendisinin aklından, kabiliyetlerinden istifade et. Onu kendine oğul edin, senin olsun, senin dinine, babalarının ve ataların dinine karşı olan, bizi bölen, bize tefrika sokan Muhammed'i ise bize ver. Onun yerine yeni birini verelim sana. Sen bunu al, onu da bize ver, biz de onu öldürelim. Senin de yakan kurtarsın, benim de yakan kurtulsun, kurtarsın dedi. Dediler. Ne dedi Ebu Talip? Peh dedi. Ne de güzel bir teklif. Ben sizin çocuğunuzu alayım, yanımda besleyeyim. Kendi çocuğumu da size öldürülmek üzere vereyim. Öyle mi dedi? Bu nasıl insaflı bir teklif dediler. Böyle bir şeyi benden nasıl istersiniz? Mutim İbni Adi dedi ki ne yapacaksın peki? Senin yeğenin gördün bizi ne hallere soktu. O zaman ya ona karşı onun dediklerini kabul edip bütün kavmini karşına alacaksın ya da bizim bu tekliflerden birini kabul edeceksin. Ebu Talip sinirlendi ve o meclisten onları gönderdi. Onlara bu manada hiçbir şey söylemedi. Devam ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Güneş bir elinde, ay bir elinde, umurunda değil dünya. O davasına kilitlenmiş, devam ediyor. Hiçbir şey onu alıkoymuyor. Bakıyorlar ki Mekkeliler olmuyor. Olmuyor. Bir daha bir heyetle geldiler. Bu sefer dediler ki Ebu Talib'e, çağır dediler yeğenini, biz onunla konuşalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çağrıldı geldi. Ona bazı şeyler söylediler. Sözler uzun, bayağı konuştular. Sonra dediler ki gel bir şeyle anlaşalım. Senden hiçbir şey istemiyoruz.
Sen bizim ilahlarımıza

Dil uzatma, biz de seni rahat bırakalım. Ebu Talip sevindi. Ha dedi, bak bu insaflı bir yaklaşım. Yeğenim dedi, bari bunu kabul et. Sen onların ilahlarına karışma, onlar da sana ilişmesin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine güneşten bir cevap verecek. Şu güneşi görüyor musunuz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet görüyoruz dediler. Ben sizi bu güneşin ışıklarından, onun nurundan alıkoymaya güç yetirebilir miyim? Hayır dediler. Ne demek istedi sallallahu aleyhi ve sellem? Anlayan anladı. Ben sizi güneşe çağırıyorum. Siz karanlıktasınız. Bu benim bir keyfi şeyim değil ki. Ben sizin için çırpınıyorum. Ne olacak dediler? Sizi bir tek kelimeye davet ediyorum. Bir tek kelime söyleyeceksiniz. Bir cümle. Araplar size karşı bu manada uysal koyunlara dönecekler. Belki işin bidayetinde zorlanacaksınız ama Allah size bambaşka ikramlarda bulunacak. Bir tek kelime. Heyecanlandılar. Ne diyecekler? Ne diyecek? Kaç yıldır dillendirdiği hakikati söyleyecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Sinirlendiler. Kabul etmediler, bağırdılar, çağırdılar. O manadaki o konuşmada yine onların istediği bir noktaya gitmedi. Bir müddet sonra sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor Mekke'deki işlerine. Toplanmışlar Mekke'nin ileri gelenleri. Siyer tarihi içerisinde aklınıza gelen isimleri şöyle bir zihninizde çağrıştırın. As bin Vail mi? Ebu Cehil mi? Ebu Sufyan mı? Utbe bin Rebi'a mı? Şeybe İbni Rebi'a mı? Ebul Buhtur İbni Hişam mı? Mutim İbni Adi mi? Hepsini sayın. Hepsi o mecliste varlar. Ne yapacağız diyorlar. Ne yaptıksa alıkoyamadık. Ne yaptıksa vazgeçiremedik. O halde yapmadığımız bir şey yapalım dediler. Ve bir teklifle Allah Resulü'nün huzuruna girdiler. Yine böyle 3-5 tane Mekke'nin ileri gelenleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bir mecliste buluştular. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam onların karşısındayken onlar konuşmaya başladılar. Ey Muhammed, biz seninle konuşalım diye senin karşındayız. Biz vallahi Araplardan senin kavminin başını derde soktuğun gibi kavminin başını derde sokan bir adam daha bulunabileceğini sanmıyoruz. Başımıza bir sürü iş açtın, onu demek istiyorlar. Sen babalarımıza ve atalarımıza dil uzattın. Dinimizi ayıpladın. İlahlarımıza dil uzattın. Akıllarımızı akılsızlıkla, beyinsizlikle suçladın. Birliği böldün, dağıttın. Aramızda yapmadığın, başımıza getirmediğin kötü iş kalmadı. Sayıyorlar, saydılar, saydılar, saydılar. Efendimiz dinliyor. Onlar konuşuyor, Allah Resulü dinliyor. Şimdi birisi konuşuyor. Söyle sen bizden ne istiyorsun? Eğer istediğin malsa işte Mekke'nin temsilcileri olarak biz buradayız. Sana vaat ediyoruz. Gideceğiz. Herkes kendi malından bir pay ayıracak sana ve seni kendi içimizde en zengin adam haline getireceğiz. Eğer istediğin kadınsa, hangisini işaret edersen Mekke'nin, hatta Mekke'nin dışındaki kadınları sana vereceğiz. Eğer istediğin hükümranlıksa seni biz kendi başımıza hükümran olarak, melik olarak atayacağız ve hepimiz sana bu konuda teslim olacağız. Eğer istediğin bize seyit olmaksa, efendi olmaksa seni bu manada efendi kılacağız. Senin söylediğin her söz bizim için bundan sonra hüccet olacak, delil olacak. Ey Muhammed, eğer sana cinler musallat olmuşsa, senin başka bir hastalığın varsa seni diyar diyar gezdireceğiz, en iyi doktorlara götüreceğiz ve seni tedavi edeceğiz. Ne istiyorsun? Söyle. Ne istiyorsun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3-5 yıllık mücadelenin ardından böyle bir şeye muhatap oluyor. Benim aziz kardeşlerim, kendimizi oraya koyalım desek biz oraya hiçbir şekilde giremeyiz de anlamak için bir şey söyleyelim. Ya bir adam bizi eleştirince biz yürümeyi unutuyoruz.
böyle vaat

var ortada böyle hayatı tamamen değiştirecek şekilde. Şöyle bir şey gelse sallallahu aleyhi ve sellemin aklına, hükümran olmak iyi bir şey. Mekke'de hükümran olsa, davetini daha farklı bir biçimde alttan götürse, kimseyi ürkütmese, yavaş yavaş bu iş yürüse, adım adım belirlediği hedefe varsa olmaz mı? Olmuyormuş demek ki. Çünkü risalet davası Rabbani bir davadır. Rabbani bir davanın gayrı meşru vasıtaları olmaz. Rabbani bir dava nebevi vasıtalarla yürür. Yolu bize gösteren, yolu bize öğreten, yolda nasıl yürüneceğini de bize öğretti. Biz yolda kendi kafamıza göre yürüyemeyiz. Amacın kutsal olması, araçların meşruiyetinde farklı şekillerde bizi başka noktalara götüremez. Bunu Müslümanlar olarak çok iyi anlamamız lazım bizim. Amaç meşruysa eğer, araç meşruysa eğer, amaç da amaca giden araçlar da meşru olmalı. Amaç kutsalsa, kutsi ise eğer, Rabbani ise eğer, kullandığın vasıtalar da böyle olmalı. Kendi kafana göre bunu yapamazsın. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu teklifler karşısındaki o tavrı bize en gür sedayla bunu söyler. Ve dava eğer risalet davasıysa, ilkeleri, ahlakı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle ortaya koyar. Ne dedi Efendimiz? Dediğiniz şeylerin hiçbirisi bende yok. Ben size getirdiğim şeylere karşı, yani size söylediğim şu hakikatlere karşı, vallahi sizden mal istemiyorum. Hiçbirinizin malında benim gözüm yok. Ne içinizde büyük ve şeref, şan kazanmak, ne de üzerinize hükümdar olmak için de gelmiş değilim. Fakat beni Allah size bir peygamber olarak gönderdi ve bana bir kitap indirdi. Sizin kabul edenleriniz için cennetle bir müjdeleyici ve kabul etmeyenleriniz, karşı çıkanlarınız için de cehennemle bir korkutup uyarıcı olmamı bana emretti. Emreden Allah'tır. Dava benim değil ki ben vazgeçeyim. Ben Rabbimin bana yüklediği elçilik vazifelerini size tebliğ ettim ve sizi öğütledim. Size getirdiğim şeyi kabul ederseniz o dünyada da ahirette de nasibiniz ve azığınız olur. Eğer kabul etmez, ederseniz yüce Allah benimle sizin aranızda hükmünü verinceye kadar bana düşen Allah'ın emrini yerine getirmek üzere her güçlüğe karşı göğüs germektir. Şok yaşıyorlardı biliyor musunuz Mekkeliler bu sözleri duyunca. Böyle tekliflere yok demek, hayır demek öyle her baba yiğidin harcı değil. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları konuşuyor ve böyle bir özgüvenle konuşuyor. Umutlarını kestiler biraz. Sonra yine uğraştılar. Şöyle Mekke'nin bu tarihi sayfalarını şöyle bir aralayın. Neler neler göreceksiniz. Mekke müşrikleriyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam arasındaki konuşmalar. Sen bilirsin dediler ve ondan sonra artık işkenceler, baskılar, şantajlar, tehditler daha farklı bir biçimde büyüdü gitti. Daha sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karşısına halasının oğlu olan Abdullah İbni Ebi Ümeyye geldi. Efendimiz yıllar sonra bu zat Mekke fetih yolunda Resulullah'ın karşısına çıktığı zaman Efendimizin bir diğer amcasının oğlu olan Ebu Sufyan İbni Haris'le hiç kimseye yapmadığı bir şey yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? Yüzünü çevirdi onlardan. İkisi Müslüman olmaya gelmiş. Ya Resulallah seni tasdik etmek için huzurundayız diyorlar. Allah Resulü hiç yapmamıştır bunu. Yüzünü onlardan çeviriyor. Çevirdikleri tarafa gidiyorlar. Ya Resulallah biz geldik, yaptıklarımıza pişmanız. Allah Resulü yüzünü bu tarafa çeviriyor. Ve Efendimiz kalkıp çadırına giriyor. O büyük insan, büyük anamız, dirayet kahramanı, Ümmü Seleme anamız yalvarıyor Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor, affet ikisi de senin akraban. Affet onları diyor da Efendimiz öyle affediyor. Niye biliyor musunuz o? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama o tavrı orada yaptıran şey niyedir biliyor musunuz?
çok zoruna gitmiştir Abdullah İbni Ebi Ümeyye.

beni de kendini de o merdivenle beraber semalara çıkarsan ben yine de senin peygamber olduğuna inanmıyorum. Bunu halasının oğlu söylüyor. Ne kadar sallallahu aleyhi ve sellem için acı bir şey buradan anlayın. Ama buna rağmen sarsılmıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Asla sarsılma yok. Mekke'deki her hali böyle. Hicret yollarındaki halini biliyorsunuz. Bedre yürürken 313 kişiyle defaatle size anlattığım için biliyorsunuz. Efendimiz nasıl o davaya gönül vermiş birisi olarak yürüyor. Allah aşkına gelin de şunu anlayın. 1000 kişiyle Uhud'a yola çıkacak. Yolun bir tarafında İbni Selül, Abdullah İbni Übey İbni Selül, münafıkların lideri, 300 insanı kandıracak, geri götürecek. Bir anda ordunun üçte biri çözülmüş bir halde, ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam arkaya bakmadan yürümenin risalet davasının en temel ilkesi olduğunu bilen, öğrenen biri olarak yoluna devam edecek. 300 tane adam gidecek, yine yola revan olacak. Hendek gazvesinde neler çektiklerini biliyorsunuz. Hele bir hadise var ki orada sarsılmadan durmak mümkün değil. Kerime zevcesi, anamız, başımızın tacı Ayşe anamıza iftira atılacak. İfk hadisesi diye Kur'an'a giren ve 26 tane ayetin nazil olmasına sebep olan o hadisede de aleyhissalatü vesselam Efendimiz sarsılmadan duracak. Ne kazanacaklarına takılacak, ne kaybedeceklerini. Ne başarı hesapları yapacak, ne başarısız hesapları. Bu dava Allah'ın davasıdır. Allah'ın davası Allah'ın istediği gibi olur. Allah'ın davası, Allah bizden neyi bekliyorsa o manada ortaya güzellikler koymak suretiyle olur bilinciyle 23 yıl boyunca bilafasıla bir an bir ara boşluk vermeden, bir an farklı bir manzaraya kapı açmadan devam ettiriyor. Ve böyle yaparak kıyamete kadar gelecek olan bütün risalet davası mensuplarına söyleyeceğini söylüyor. Allah hepimizi duyanlardan eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, söyleyeceğim ayete getireyim sözümü. Bilmem ayeti fark edeniniz oldu mu içinizden. Maide suresi 54. ayet. Başta size saydığım 5 tane temel ilkeyi Kur'an burada nazarımıza veriyor. Arka arkaya şimdi beraberce ayeti okuyacağız. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Men yertedde minkum an dinihi, sizden kim dininden dönerse. Siz buradan dinden dönmeyi, Müslümanlığı terk edip başka bir dine girmek olarak görmeyin. Bakın tefsirlere, göreceksiniz. Sorumlulukların terki de böyledir. Davayı satmak da böyledir. Yarı yollarda kalmak da böyledir. Öyle söylüyor müfessirlerimiz ki zaten arkasından biz bunu anlıyoruz. Sizden kim dininden ve davasından dönerse bilsin ki fesevfe ye'tillahu biqavmin. Allah onların yerine başka bir topluluk getirir. Allah kimseye muhtaç değil. O es-samet mi? Es-samet. Bitti. Herkes ona muhtaç. Her şey ona muhtaç ama o hiç kimseye muhtaç değil. Dolayısıyla biz bu davaya muhtacız. Dava bize muhtaç değil. Biz bu davaya sarıldığımız sürece adam olacağız. Şeref kazanacağız. Terk ettiğimiz sürece de Allah muhafaza şerefimizi de, haysiyetimizi de, namusumuzu da, şu toprakları da kaybedeceğiz. İşte onun için burada böyle bir vurgu geliyor. Allah onların yerine başka bir kavim, başka bir topluluk getirir. Bu topluluğun en temel özelliği ne? Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. En başta ilke neymiş? Buymuş. Onlar Allah'ı severler, Allah da onları severler. Ezilletin alel müminin. Onlar müminlere karşı şefkatlidir.

izzetin alel kafirin. Onlar kafirlere karşı ise izzetlidirler. Yücahidûne fî sebîlillah. Onlar Allah yolunda cihat ederler. Geliyor bakın arka arkaya. Ve lâ yehâfûne levmeten la'im. Asla hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. Kınayanlar olacak. Bu yol böyle bir yol. Yolun bu manada böyle bir kaderi var. Kınayan olacak, farklı şekillerde olacak. Bazen alkışlıya alkışlıya seni yoldan çıkaracaklar. Neyse artık. Ama bu manada hiçbir şeyden etkilenmeyecek. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacak. Fadlullahi yu'tihi men yeşe. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütuf ve büyük bir nimettir. Nimet verilenler bu zaten. Vallahu vasiyun alim. Allah'ın lütfu ve ilmi çok geniştir. Cenab-ı Hak şu ayetin içerisine giren müminlerden etsin bizleri. Eğer olursak ne olur biliyor musunuz? Arkasındaki ayetten okuyoruz. Sizin dostunuz, veliniz ancak Allah'tır, Resulüdür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler. Kim Allah'ı ve Resulünü ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın taraftarı olanlardır. Hizbullah olanlardır. Allah'ın hizbinden olanlardır. Üstün gelecek olanlar onlardır. Onlardan başka hiç kimseye üstünlük yoktur. Bunu böyle anlayın. Ve bu üstünlüğü elde etmenin yolunun önceki ayetlerden geçtiğini de hiçbir zaman unutmayın. Ya biz bu davayla var olacağız, iman bizi adam edecek, şeref kazandıracak ve biz bunu temsiliyet adına bir şeyler yaparak belli noktalara geleceğiz. Ya da ister zorumuza gitsin ister gitmesin yok olup gideceğiz. Allah o izzeti koruyanlardan bizi kılsın. Mezillete mahkum olanlardan etmesin inşallah. Eğer yorulmadıysanız bu söylediklerimin hepsini içine alabilecek size bir dava adamının mektubunu okumak istiyorum. Kimdir? En sonda söyleyeyim ismini. Bazen isimleri başta söyleyince isimler mesajın alınmasına gölge oluyor. Siz sadece söylenenlere bakın, isimle pek işiniz olmasın. Birisi bir dava adamına, dava adamı nasıl olur, risalet davasına nasıl gönül verilir, onu ortaya koyma adına bu mektubu yazıyor. Aziz ve muhterem kardeşim, İslam'ın her derdine razı olduğunu söylüyorsun. Bu müjdenle bize aşk ve şevk veriyorsun. O halde iyi dinle. Vazifen dikenler arasında güller toplamaktır. Ayağın çıplaktır batacak, elin açıktır ısıracak, buna sevineceksin. Firavunlar kucağında büyüyen çocuk Musa'ları safına alacaksın. Aldığın için dövecekler, konuştuğun için zindana atacaklar, sevineceksin. Çöllere sürülsen kanınla ağaç yetiştireceksin. Kutuplara sürülsen vücut ısınla sebze yetiştireceksin. Yeşilliği sevmeyen olacak. Yakacaklar, yıkacaklar. Sen bunu sabırla seyredeceksin. Karanlık zindanlara atarlarsa ışık, paslı vicdanları görürsen ümit, imkansız kalplere rastlarsan nur vereceksin. Sen verdiğin için suç, sen getirdiğin için ceza, sen konuştuğun için mahkum olacaksın ve buna şükredeceksin. Anadan, yardan, serden ayrılacaksın. Candan, gönülden Kur'an'a sarılacaksın. Damla iken deniz, nefes iken tayfun olacaksın. Derdini yazmak için derini kağıt, kanını mürekkep edeceksin. Kimselerle görüştürmezlerse mecnun olup çöllere düşeceksin. Leyla arar gibi nur arayanları bulacaksın. Bulamazsan üzülmeyeceksin. Makamlar, servetler verilse de nefsini unutacaksın. Yalan, iftira,
Çamur fırtınasına tutulursan hissiyatını terk edeceksin. Önüne demirlerden sert yaparlarsa, sert yaparlarsa dişinle deleceksin. Dağları toptan oymak gerekirse iğne ile oyacaksın. Unutma, nerede olursan ol, küfrün ve cehlin ta temelini çürüteceksin. Bir gün Kur'an'ın etrafındaki surların yıkıldığını görürsen hemen kemiklerini taş, etlerin harç, kanını da su edeceksin. Etrafına ilimden, irfandan, faziletten, ahlaktan kaleler dikeceksin. Kaleler fedailer ister. Nasıl olsa sen de içinde fedai olacaksın. Bu mektubu okuyunca Mesnevi'yi okuyan Yunus Emre gibi uzun olmuş diyeceksin. Onun gibi ben olsaydım, ete kemiğe büründüm, Yunus gibi göründüm dediği gibi sende ne lüzumu vardı uzun uzun yazmaya? Kısaca Kur'an talebesi olacaksın deseydin yeterdi diyeceksin. Haklısın. Zira İslam yoluna giren bilir ki bu yol kıldan ince, kılıçtan keskindir. Her kişinin değil, er kişinin yoludur. Seni bütün ruhu canımla kucaklar, gözlerinden öper, dualarına mukabele eder. Allah'ın rızası dairesinde buluşmak üzere mektubuma son verirken dalalete düşen din kardeşlerimin kısa bir zamanda sizin gibi hidayete ermelerini Cenab-ı Vacibül Vücut olan Hazreti Allah'tan niyaz ederim. Amin diyoruz biz de buna. Pür kusurlu kardeşiniz Zübeyir Gündüzalp rahmetullahi aleyh böyle bir şey yazmış. Dava adamı ne demek? Nasıl olur? Neleri önceller? Neleri öne alır? Hangi şartlarda bu manada istikametini şaşmaz? Sadece 14 asır önce sahabe devrinden arkasından değil, bu devirde de bunun olabileceğine dair bir işareti ortaya koyar. Vallahi biz eğer, onlar kadar olmayacak, buna ben de biliyorum, ben de buna kaniyim. Ama şu kadar olsun, bir miktar bile olsa bu işin ızdırabını yüreğimizde duyalım ve böyle bir dert yüreğimize gelip otursun. İslam'ı her şeyin önüne alalım. Aynen Miktat İbni Amr'ın dediği gibi, ben öleyim ama aziz olan İslam'ın zillete düştüğünü görmeyeyim. Eğer benim ölümümle İslam bu manada izzetini koruyacaksa ben ona dünden razıyım diyebilecek kadar bu davaya gönül verelim. Allah bizi bu davayla yüceltecek. Kim bilir daha nerelere varacak. Benim aziz kardeşlerim, davası olmayan yok. Herkesin bir davası var. Siz bakmayın, ben davasızım diyen bir adam bile kendi nefsini, hazzını, şehvetini kendisine dava edinmiştir. Biz bu manada farklı bir şekilde bu davayı, İslam davasını, sadece İslam, yalnız İslam diyecek şekilde anlayıp ve yüreğimize nakşetmek zorundayız. Bir avuç insan yaptı, ne yaptıysa tarihte, öyle tarihte insanlığın devrimini, insanlığın değişimini sağlayan insanlar koca koca kitleler değildi. Bunu aklımıza iyice sokalım. Profesyonel ordulardan da oluşmuyordu. Sahabeyi zaten tanıdığınız zaman bunun ne demek olduğunu çok iyi bileceksiniz. O insanları bu manada aşka getiren ve bu manada o aşklarının yolunda yollara düşüren tek bir şey vardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın biraz önce sadece bir sayfasını, bir bölümünü size anlatmaya çalıştığım Kur'an'da bu manada verilen ilkeler doğrultusunda bir hayatın sahibi olmaktı. Eğer biz bunu anlarsak arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub El Ensari'nin bu topraklarda ne işi olduğunu anlarız. O insan 93 yaşında öyle bir dava aşkı olmasaydı buralara kadar zaten gelemezdi, buralarda da kalamazdı. Ama bütün sahabi efendilerimizde, ondan sonra gelen süreçte de diğerlerde, tabiin dönemindeki nice nice büyük isimlerde, işte şehitler, sıddıklar, salihler dedik ya, o zümrelerin içindeki insanlarda
Bu manada nice

0: fedakarlıklar görürsünüz ve en ufak bir hesap da onlarda görmezsiniz. Mesela mezhebimizin imamı olan, başımızın tacı İmam-ı Azam Ebu Hanife böyle değil miydi? Binlerce insan yaşıyordu o devirde. O da eyvallah etseydi bazı şeylere, baş üstünde taşınırdı. Ama İmam-ı Azam olmazdı rahmetullahi aleyh. Bu manada ona o fedakarlığı yaptıran ve bazı şeyleri koruma noktasında ona bu işleri yükleyen tek bir şey vardı. O da risalet davasının ilkelerini kendinden önce yürümüş olan insanlardan aldığı bilinçle devam ettirme arzusuydu. Bunu biz kendi kafamıza göre konuşamayız. Mecburen arkamıza değil, bizimle beraber kaç kişi gelecek sorusunu sorarak değil. Bizden önce bu yolda yürüyen o büyüklerin ayak izlerine basarak yürümeliyiz. Bizden önce yürüyenler yürüdü. Onlar selefi salihin oldular. Allah hepsinden ebeden razı olsun. İsimleri farklı farklı oldu. Coğrafyaları farklı farklı oldu. Önemli değil. Ama bize bir yol öğrettiler ki o yol peygamber yoluydu. Bize bir yol öğrettiler ki o yol sahabe yoluydu. Bize bir yol öğrettiler ki o yol risalet davasının yoluydu. Bize bir yol öğrettiler ki o yol nimet verilenlerin dost doğru yürüdüğü yoldu. Ya o yolda yürüyeceğiz, o yolun hakkını vereceğiz, o yola yakışacağız. Ya da ayet söylüyor. Allah bizi gönderecek, yerine bu işi taşıyacak yepyeni bir nesil getirecek. Ben diyorum ki sesimin ulaştığı şu Müslümanlara, şu aziz kardeşlerime, azize kardeşlerime, böyle bir pazar var. Gelin Allah'ın gözden çıkardıklarından olmayalım. Bizi gönderip yerimize getirdiklerinden olmayalım. Bu çağın o seçilenlerinden biz olalım. Bu manada bu davayı hayatımızın eksenine alalım. İslam'dan başka da ne varsa dava, sevda yüreğimizden silip atarak bunun için bir şeyler yapalım. Allah en başta beni, sonra da sizi bu söylediklerim çerçevesinde bir dava adamı kıvamına getirsin ve gerçek manada bu davanın temsiliyetini, hakkını verme adına bizleri bir an olsun sahipsiz bırakmasın. Amin. Ayaklarımızı kaydırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen 16 Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. 16 Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram 16 Yaşam sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Keçiören'de yükselen 16 Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. 16 Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram 16 Yaşam sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kuyulara yaklaşırken kalabalığı fark edip gizlendim. 30-40 kişilik bir grubu saran 200'den fazla insan vardı. Ortada kalanlar amaçlarının kötü olmadığını, üstelik Ebu'l-Bera'nın himayesinde olduklarını söylediler ama diğerleri buna aldırış etmedi. İnsanları bir bir öldürdüler. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sizi görünce belki bir yardımınız dokunur diye düşündüm.
2: Aman ya Rabbim.
3: Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
4: Amir, Muhammed'in adamlarının hepsini öldürdük. Sağ kalan bir tek bu var.
2: Bu yaptıklarınız karşılıksız kalmayacak. Dünyada da, ahirette de cezanızı bulacaksınız.
5: Kim verecekmiş cezamızı?
2: Allah'ın Resulü bunu yanınıza bırakmayacaktır. Allah da yaptıklarınıza şahittir.
4: Ben Muhammed'e söz verdim. Adamlarını korurum dedim. Endişelerini anlattı, göndermek istemedi. Önden gidip güvenliklerini sağlarım diye söz verdim. Savunmasız insanları nasıl öldürürler?
6: Ey Mekke ahalisi! İşte size fırsat. Babalarınızın, oğullarınızın kanı yerde kalmasın. İntikamınızı alın diye Muhammed'in yakın arkadaşlarından ikisini getirdim size. İşte Hubeyb bin Adi, işte Zeyd bin Dessine. Bugün intikam günüdür. Bunları kim satın almak ister?
0: 73. bölüm.
7: Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Dessine Kureyş ahalisine satılmak üzere Mekke'ye getirilmişti. Hubeyb bin Adi hicretten önce Müslüman olmuş Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Bedir Savaşı'nda Haris bin Amir'i öldürmüştü. Haris bin Amir'in kardeşi Hubeyb'i alarak ondan ağabeyinin intikamını almak istiyordu.
8: Hubeyb bin Adi, seni tanıyorum. Bedir'de ağabeyimi öldürdün. Mekke'nin en şerefli kişilerinden de ağabeyim. Onun kanını yerde bırakmayacağıma ant içmiştim. Şimdi sözümü gerçekleştirme zamanı.
6: Hay hay. Nasıl istersen. Hubeyb, Harise bin Amir'in kardeşi Huceyr'e satıldı. Zeyd'i kim almak istiyor?
9: Ben almak istiyorum.
10: Önce ben dedim.
6: Sessiz olun lütfen. Kureyş'in ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye söz almak istiyor.
11: Hepinizin intikam ateşiyle yanıp kavrulduğunu biliyorum. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve babalarınızı kaybettiniz. Benim babam Ümeyye bin Halef'i öldüren de şu adamdır. Şimdi size bir teklifim var. Bırakın onu ben sizler adına satın alayım. Sonra cezasını hep beraber verelim.
6: Bu teklifi kabul etmeyen yok sanırım. Peki o zaman. Zeyd de Safvan bin Ümeyye'ye satıldı.
11: Birkaç gün içinde ikisini de gözlerinizin önünde öldüreceğiz. O zamana kadar da bunlar bizim esirimiz olacaklar.
8: Bağlayın şunu. Doğruca bizim eve götürün. Zincire vurun. Kaçmaya kalkmasın.
10: Emredersiniz.
8: Dediğim gibi sıkıca bağladınız mı?
10: Evet. Emrettiğiniz gibi zincire vurduk. Değil kaçmaya, yerinden kıpırdamaya bile mecali yok.
12: Baba, o adam kim?
8: Amcanın katili. Yanına yaklaşmayın.
12: Peki ama neden bizim evde kalıyor?
8: Cezalandırılacağı güne kadar bizim evimizde kalacak.
7: Peygamberimizin kıymetli dostları hapsoldukları evlerde bir müddet işkenceden sonra aç ve susuz bir şekilde

0: ölümü beklemeye başladılar. Hüceyr'in kızı esirlerinin olağanüstü hallerine şahit oluyor ve ona içten içe bir saygı duyuyordu. Bir gün dayanamayıp Hazreti Hubeyb'le konuşmaya başladı.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Haline şaşıyorum. Ölmek üzere olan bir adam nasıl bu kadar sakin olabilir?
2: Ölüm bizim için son değil, güzel bir başlangıçtır.
1: Ölürüz ve toprağa karışırız. Nasıl bir başlangıç olabilir?
2: Dünya bir tarlaya benzer. Burada ektiklerimizin semeresini ahirette alırız. Orada sonsuz bir yaşam vardır.
1: Korkmuyor musun yani?
2: Hayır.
1: Peki ailen, eşin, çocukların da mı yok? Onları da mı özlemeyeceksin?
2: Özleyeceğim tabii. Hele de Resulullah'tan ayrılmak çok zor geliyor. Ama cennette kavuşacağız inşallah.
1: Hiç böyle şeyler duymamıştım. Günlerdir bir şey yemedin. Senin için yapabileceğim bir şey var mı?
2: Biraz su.
1: Tamam, şimdi getiririm.

0: Elhamdülillah. Sağ ol.
1: Bir parça ekmekle et de getirdim sana.
0: Sağ ol. Ama ben putlar adına kesilmiş hayvanlardan yemem.
1: Bu öyle değil, merak etme. Al hadi.
0: Senden bir isteğim daha olacak.
1: Nedir o?
0: Beni öldürecekleri günü öğrendiğinde haber verir misin?
1: Olur, haber veririm.
2: Safvan, Ebu Süfyan geldi. Seninle görüşmek istiyor.
3: İçeri al, geliyorum. Hoş geldin Ebu Süfyan.
4: Hoş bulduk.
3: Hayırdır, bu saatte pek uğramazdın.
4: Darun Nedve'de esirlerin durumunu görüştük. Yarın infazlarını gerçekleştireceğiz. Durumları nasıl?
3: Bizimki günlerini oruçla, gecelerini namazla geçiriyor. Hubeyb de aynı durumdaymış. Daha fazla uzatmadan cezalarını verelim. Elimizde ölüp kalmasınlar.
4: Evet, bir an evvel bitirelim şu işi.
3: Harem bölgesinde kimseyi öldüremeyiz. Nerede yapacağız?
4: Allah'ın kan dökülmesini yasakladığı arazilerde yapmayacağız tabii bu işi. Tenim'de yapacağız.
3: Mantıklı. Ben Hüceyre de haber vereyim. Yarın hazırlansın.
1: Benden bir şey daha istemiştin.
0: Evet.
1: Az önce Safvan bin Ümeyye babama haber gönderdi. Yarın olacakmış.
0: Öyle mi? Haber verdiğin için teşekkür ederim.
1: Ölüm haberini alınca yüzünde zerre kadar bir üzüntü, en küçük bir endişe görmedim. Bir insan ölümü nasıl bu kadar kolay kabullenir?
0: Son bir ricam daha var.
1: Nedir o?
0: Bana bir ustura gönderir misin?
1: Peki, bekle biraz. Amr?
5: Efendim anne?
1: Şunu içerideki adama götürüver.
5: Tamam, götüreyim.
1: Tanrım, ben ne yaptım? Esir olan bir adama ustura verilir mi? Hem de çocukla gönderdim. Ya ona bir şey yaparsa? Elinde ustura, çocuk da yanında. Ne yapacak şimdi?
0: Gözlerin korkuyla dolu. Yoksa çocuğa bir şey mi yapacağımı düşündün?
1: Tanrım, ne olur bir şey olmasına izin verme. Ben nasıl böyle bir aptallık ettim?
0: Hadi, annenin yanına git yavrum. Korkma, asla öyle bir şey yapmam. Haksız yere bir cana kıymak bizim yapacağımız şey değildir.
6: Ertesi gün esirler idam edilecekleri yere götürülmek üzere yola çıkarıldılar. Tenim'e yaklaştıklarında Hubeyb ile Zeyd göz göze geldi. Birbirlerine sabrı tavsiye ettiler. Tenim adeta bir panayıra dönüşmüştü. Çoluk çocuk, kadın erkek bu katliamı izlemeye gelmişti. Kureyşliler derin bir çukur kazdılar. Kurumuş koca bir ağaç gövdesini getirerek buraya diktiler. Böylece idam sehpası kurulmuş oldu.
7: Kazın, daha derin kazın. Getirin onu buraya, intikamı alacağız.
4: Bağlayın şunları.
0: İki rekat namaz kılmam için bana müsaade edin.
4: Bırakın, kılsın.
0: Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Vallahi eğer ölümden korktu da namazı uzattı zannına kapılmayacak olsaydınız namazı uzatırdım.
3: Tamam, sıkıca bağlayın onu ağaca. Hubeyb, sana son bir şans veriyorum. Muhammed'in dinini terk et, seni serbest bırakalım.
0: Hayır, vallahi dinimden dönmem. Hatta bütün dünyayı verseniz de dinimden vazgeçmem.
8: Duydun mu? Evet, dönmem dedi.
9: Elindeki tek şansı da kaçırdı.
4: Ey Zeyd, Allah aşkına doğru söyle. Şimdi senin yerine Muhammed'in öldürülmesini, böylece evine dönmeyi istemez miydin?
10: Onu kim istemez?
11: Evet.
12: Yemin ederim ki şu anda ailemin yanına dönmek bir yana, Muhammed'in ayağına bir diken batıp onu incitse gönlüm ona bile razı gelmez.
4: Doğrusu Muhammed'e inananların onu sevdiği gibi bir başkasını seven kimseyi görmedim.
3: Hubeyb, son kararın mı? Bak, canından olacaksın.
0: Allah yolunda olunca hayatımın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Vallahi ben imanımdan dolayı öldürülecek olduktan sonra vurulup hangi yanım üzerine düşersem düşeyim gam yemem. Çünkü bunların hepsi Allah uğrunadır.
4: Gençleri şuraya toplayın. Ellerine mızraklarını verin.
8: Evet. Al, elini bunu alayım. Sen aldın mı? Hadi al bunu.
4: Gençler, bu adamlar babalarınızı Bedir'de öldüren adamlardır. Şimdi intikam vaktidir.
8: İntikam, intikam.
4: Kanlarımız yerde kalmasın.
8: İntikam, intikam, intikam. İntikam. Sadece babaları öldürülenler değil, tüm Mekke halkı bunda hak sahibidir. Sizler de geri kalmayın. Hadi öldürün onları.
10: Alın size. Hak ettiniz. Alın size.
0: Allah'ım. Kılıç müşriklerini mahvet. Topluluklarını darmadağın et. Birer birer canlarını al. Hiçbirisini sağ bırakma.
6: Allah'ım, sen bize Resulünün peygamberliğini tebliğ ettirdin. Bize reva görüleni de o Resulüne eriştir. Allah'ım, selamımızı Resulüne ulaştıracak kimseyi bulamadım. Ne olur selamımızı sen ulaştır. Kureyş müşrikleri Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desine'yi herkesin gözü önünde acımasızca şehit ettiler ve gelen geçen görsün diye Hazreti Hubeyb'in cesedini günlerce dar ağacından indirmediler.
13: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
8: Hazreti Peygamber'in üç kere selam verdiğine dair Enes'in rivayeti. Resulullah bir eve girmek istediği zaman kapıda üç kere selam verir, bir şey söylediği zaman da üç kere tekrar ederdi. Hazreti Peygamber'in Sa'd bin Übade ile olan kıssası. Resulullah bizi evimizde ziyarete geldi ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi diye selam verdi. Babamsa onun selamını sessiz olarak aldı. Hazreti Peygamber, babamın sesini duymadığı için bir daha selam verdi. Babam yine sessizce selam aldı. Ben babama, içeri girmesi için izin vermeyecek misin dedim. Babam, bırak da bize çokça selam versin dedi. Hazreti Peygamber tekrar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi ve babam da yine onun selamını gizlice aldı. Sonra Hazreti Peygamber bir kere daha Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi ve döndü gitti. Babam arkasından yetişerek, ey Allah'ın Resulü, ben senin selamını işitiyor ve sana gizlice cevap veriyordum ki sen bize çokça selam vermiş olasın dedi. Böylece Hazreti Peygamber babamla beraber eve döndü. Babam Hazreti Peygamber'e su hazırlattı. Peygamber yıkandı. Ondan sonra babam ona kurulanması için safran bitkisinin suyuyla boyanmış bir havlu getirdi. Hazreti Peygamber havluya sarındıktan sonra ellerini kaldırarak, ''Ya Rab, salavatını ve rahmetini Sa'd ailesi üzerine kıl.'' diye dua etti. Sonra Hazreti Peygamber yemek yedi. Gitmek istediğinde babam ona sırtına kadife atılmış bir merkep getirdi ve, ''Ey Kays, Resulullah'la beraber git.'' dedi. Yola çıktığımızda Hazreti Peygamber bana, ''Benimle beraber merkebe bin.'' dedi. ''Olmaz ya Resulallah.'' dedimse de bana, ''Ya binersin veya geri dönersin.'' dedi. Ben de geri döndüm. Bir adamın selam vermeden içeri girmek için izin istemesi. Beni amirden bir adam Hazreti Peygamber'in evine gelerek kapıda, ''İçeriye girebilir miyim?'' dedi. Hazreti Peygamber cariyesi,

Hazire, çık ona de ki şöyle söylesin: Esselamu aleyküm, içeri girebilir miyim? Çünkü o izni güzelce istemedi, dedi. Adam, Hazreti Peygamber'in sesini duyduğu için cariye dışarıya çıkmadan Esselamu aleyküm, içeri girebilir miyim, dedi. Hazreti Peygamber de selam senin de üzerine olsun, gir, dedi. Hazreti Ömer'in, Ebu Hureyre'nin ve Ali'nin Hazreti Peygamber'in yanına girmek için izin istemeleri. Hazreti Ömer Resulullah'a geldi. Peygamber bir odada oturuyordu. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyküm. Acaba Ömer içeri girebilir mi, dedi. Ben Resulullah'ın yanındaydım. Hazreti Ali gelerek izin istedi. Kapıyı hafifçe vurdu. Resul-i Ekrem ona kapıyı açtı. Hazreti Peygamber'in yüzünü kapıya dönerek izin isteyen Sa'd bin Ubade'yi bundan men etmesi. Sa'd bin Ubade şöyle anlatıyor: Resulullah'ın huzuruna girmek için izin istedim. Ancak bu sırada tam kapının karşısındaydım. Hazreti Peygamber, sakın kapının karşısında olduğun halde izin isteme, dedi. Hazreti Peygamber'e geldim. Peygamber evdeydi. Tam kapının karşısında durarak izin istedim. Hazreti Peygamber bana uzaklaş işareti verdi. Sonra geldim ve izin istedim. Hazreti Peygamber, izin istemek ancak bakıştan, içeriği görmekten ötürüdür, dedi. Hazreti Peygamber'in izinsiz evine bakan bir adamı azarlaması. Bir kişi Hazreti Peygamber'in hücrelerinden bazılarının içlerine baktı. Hazreti Peygamber elinde bir ok veya birkaç ok olduğu halde onu önlemeye çalıştı. Sanki Resulullah adamı arkadan yakalayıp da ona vurmak istiyordu. Bir kişi Resulullah'ın hücresinin içine baktı. O sırada Resulullah'ın elinde demirden yapılmış bir şiş vardı ve onunla başını kaşıyordu. Peygamber onu görünce, eğer senin orada bana bakmak için durduğunu bilseydim, bu şişi senin gözüne sokardım. İzin istemek gözler içindir, dedi. Hazreti Ömer'le yanına girmek için üç kere izin isteyen Ebu Musa'nın kıssası. Ben Ensar'ın bir meclisinde oturuyordum. O sırada Ebu Musa geldi. Sanki dehşete kapılmıştı. Ben Ömer'den üç defa izin istedim. Bana izin vermedi. Bunun üzerine geri döndüm. Ömer, neden geri döndün, diye sordu. Ben de üç defa izin istedim. Bana izin verilmeyince de döndüm. Çünkü Hazreti Peygamber, herhangi biriniz üç defa izin istediğinde, kendisine içeri girmek için izin verilmediğinde geri dönsün, buyurmuştur, dedim. Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen bu hadis için şahit getireceksin. Yoksa yakanı bırakmam, dedi. Bunun için sizden yardım istiyorum. Herhangi biriniz peygamberden bunu işitti mi, dedi. Bunun üzerine Übey bin Ka'b, Allah'a yemin ederim ki en küçüğümüz bile sana şahitlik edebilir, dedi. Oradakilerin en küçüğü ben olduğum için kalkıp Ebu Musa ile Ömer'in yanına gittim ve ey müminlerin emiri, hepimiz bunu Hazreti Peygamber'den işittik, dedim. Hazreti Ömer'in yanına gittim. Üç defa izin istedim. İçeriden cevap gelmeyince ben de dönüp gittim. Beni çağırdı ve ey Abdullah, benim yanıma erken girmemen seni sıktı mı? Çünkü insanlar senin kapında böyle bekletilirse bu durum beni sıkar, dedi. Ben de ben üç defa izin istedim. Bana izin verilmedi. Onun için de geri döndüm, dedim. Hazreti Ömer, sen bunu kimden dinledin, deyince ben bunu Hazreti Peygamber'den duydum, dedim. Hazreti Ömer, sen bizim işitmediğimizi peygamberden mi işitmiş oluyorsun, dedi ve ilave etti. Eğer sen bu hadise dair bir delil getirmezsen kesinlikle seni halka ibret olacak şekilde cezalandıracağım, dedi. Bunun üzerine çıktım. Ensardan mescitte oturan bir grubun yanına vardım. Onlardan bu hadisi sordum. Bana, bu hususta herhangi bir kimse şüpheye düşer mi, dediler. Onlara Hazreti Ömer'in sözlerini naklettim. Seninle beraber bizim en küçüğümüz bile gelir, dediler. Benimle beraber Ebu Said veya Ebu Mes'ud kalktı. Hazreti Ömer'in yanına geldiğimizde Ebu Said veya Ebu Mes'ud, biz peygamberle beraber çıktık.
Peygamber Sa'd bin Ubade'nin evine gitmek istiyordu. Oraya vardık. Hazreti Peygamber selam verdi. Ona izin verilmeyince ikinci, üçüncü kez tekrarladı. Yine izin verilmeyince biz üzerimize düşeni yerine getirdik dedi. Sonra döndü. Sa'd yolda ona yetişti. Ey Allah'ın Resulü, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki senin ilk selamını işittim ve cevabını da verdim. Fakat istedim ki sen bana ve aile efradıma çokça selam veresin diye özür beyan etti, dedi. Bunun üzerine Ebu Musa, Hazreti Ömer'e Allah'a yemin ederim ki ben peygamber hadisi hakkında emin bir insanım, dedi. Hazreti Ömer ona, evet doğrusun fakat istedim ki bunu tespit etmiş olayım, dedi. Benim azatlı bir cariyem Zübeyr'in kızını Hazreti Ömer'e götürdü ve içeri girebilir miyim, dedi. Hazreti Ömer, hayır, dedi. Onlar da geri döndüler. Hazreti Ömer onu çağırıp, bundan sonra önce selam ver, sonra içeri girebilir miyim diyerek müsaade iste, dedi. Hazreti Ömer bana, ey Eslem, kapıyı kapat. Benden habersiz, hiç kimseyi yanıma bırakma diye emir verdi. Bir gün üzerimde yeni bir elbise görerek, bunu nereden aldın diye sordu. Ben de, oğlun Abdullah verdi, dedim. Hazreti Ömer, Abdullah'tan aldıysan zararı yok. Fakat başkasından sakın alma, dedi. Bir gün Zübeyr gelerek içeri girmek istedi. Ben de, müminlerin emiri şimdi meşguldür, dedim. Zübeyr kızdı ve kulağımın arkasına sertçe vurdu. Ben Ömer'in yanına girdim. Ömer, sana ne oldu diye sordu. Ben de, Zübeyr bana vurdu, dedim. Ömer, Zübeyr nasıl böyle yapar? Onu bana getir, dedi. Ömer, Zübeyr'e, bu gence neden vurdun, dedi. Zübeyr, beni içeriye sokmadı, dedi. Ömer, peki seni daha önce hiç kapıdan çevirdi mi, dedi. Zübeyr, hayır, dedi. Ömer, durum böyleyken müminlerin emiri şimdi meşguldür dediği için ona nasıl vurursun? Bir canavar yaralanıp kanı akınca diğerleri onun üzerine saldırıp parçalar. Sen bunu biliyor musun, dedi. Babamla beraber annemin yanına gittim. Babam içeri girdi. Ben de arkasından girmek istedim. Bana döndü ve göğsüme öyle bir yumruk vurdu ki yere düştüm. Sonra, izin almadan içeriye nasıl girersin, dedi. Bir kişi, Huzeyfe'nin yanına girmek için başını uzatarak, girebilir miyim, dedi. Huzeyfe, senin gözün eve girmiştir. Kuyruğuna gelince o daha girmemiştir, dedi. Bir kişi Huzeyfe'ye, annemin yanına girmek için de izin istemem mi gerekiyor diye sordu. Huzeyfe de, eğer izin istemezsen hoşuna gitmeyen bir hadiseyle karşılaşabilirsin diye cevap verdi. İbni Ömer'e gelerek kapısında oturduk ki bize izin versin de içeri girelim. Fakat bize izin vermekte gecikti. Ben kapıda bulunan bir delik buldum ve oradan içeriye baktım. Fakat İbni Ömer bunu hissetti. Bize izin verdiğinde içeri girerek oturduk. Sonra hanginiz evimin içine baktı, dedi. Ben dedim, peki sen evin içerisine bakmayı neye dayanarak helal gördün, dedi. Sen bize izni geç verdin, ben de baktım. Fakat bunu kasten yapmış değilim, dedim. Sonra gelenler İbni Ömer'den bazı şeyler sordular. Ben de, ey Eba Abdirrahman, cihat hakkında ne diyorsun diye sordum. Kim cihad ederse o ancak kendi nefsi için cihad eder, dedi. Hazreti Peygamber'in en sağlam kulp nedir diye sorması ve sonra da cevap vermesi. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanında oturuyorduk. Hazreti Peygamber, İslam'ın en sağlam kulpu nedir diye sordu. Sahabiler, namaz dediler. Hazreti Peygamber, namaz güzeldir. Fakat o en kuvvetli kulp değildir, dedi. Sahabiler, Ramazan orucu dediler. Hazreti Peygamber, o güzeldir. Fakat kulp değildir, buyurdu. Sahabiler, o halde cihattır, dediler. Hazreti Peygamber, o da güzeldir. Fakat en sağlam kulp değildir, dedi. Sonra kendisi cevap olarak, İslam'ın sağlam kulpu, Allah rızası için bir insanı sevmek ve yine Allah rızası için buğz etmektir, buyurdu. Hazreti Peygamber bir gün, hangi amellerin Allah katında daha sevimli olduğunu biliyor musunuz, dedi.
birisinin

namaz ve zekat, birisi cihat dedi. Fakat Hazreti Peygamber cevap olarak, Allah katında amellerin en sevimlisi, Allah rızası için sevmek ve Allah rızası için buğz etmektir dedi. Hazreti Peygamber'in takva sahiplerini ve Ammar bin Yasir ile Abdullah bin Mes'ud'u sevmesi. Resulullah ancak takva sahiplerini severdi. Resulullah vefat ettiği zaman sevdiği iki kişi vardı. Bunlar Abdullah bin Mes'ud'la Ammar bin Yasir'di. Hazreti Peygamber, Amr bin As'ı ordu kumandanı olarak cihada gönderiyordu. Onun ordusunda sahabilerin hemen hemen çoğu vardı. Amr'a, Allah'ın Resulü seni hizmetlerinde kullanıyordu ve seni severdi denildi. Amr, Hazreti Peygamber beni hizmetlerinde vazifelendirirdi. Fakat bilmiyorum, bununla benim kalbimi telif etmek mi istiyordu, yahut beni sevdiği için mi yapıyordu? Fakat ben size iki kişi göstereyim ki, Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman onları severdi. Abdullah bin Mes'ud ve Ammar bin Yasir dedi. Hazreti Ali ile Abbas'ın, Hazreti Peygamber'e, en çok hangi akrabanı seversin diye sormaları. Hazreti Peygamber'in yanında oturuyordum. Abbas'la Hazreti Ali geldiler. Peygamber'den izin istiyorlardı. Ey Üsame, bize Hazreti Peygamber'den izin iste dediler. Ben de ey Allah'ın Resulü, Ali ile Abbas gelmişler, izin istiyorlar dedim. Hazreti Peygamber, onları getirenin ne olduğunu biliyor musun deyince ben hayır dedim. Hazreti Peygamber, fakat ben biliyorum. Onlara izin ver gelsinler dedi. Resulullah'ın huzuruna girdiklerinde, ey Allah'ın Resulü, senden akrabalarından hangisinin senin yanında daha sevimli olduğunu sormak için geldik, dediler. Hazreti Peygamber, kızım Fatıma deyince, onlar, çocuklarını sormuyoruz, dediler. Hazreti Peygamber, insanların benim için en sevimlisi, Allah'ın kendisine nimet verdiği ve benim de kendisine nimet verdiğim Zeyd'dir buyurdu. Sonra kimdir dediler. Hazreti Peygamber Ali bin Ebi Talip dedi. Hazreti Abbas, ey Allah'ın Resulü, sen amcanı en sonuncu yaptın dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ali senden önce hicret etti buyurdu. Hazreti Peygamber'in Ayşe ve Ebu Bekir'e olan sevgisi. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, senin katında insanların en sevilmesi kimdir diye sordular. Hazreti Peygamber, Ayşe dedi. Erkeklerden kim diye sordular. Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'dir dedi. Sonra kim diye sordular. Hazreti Peygamber, Ebu Ubeyde dedi. Ey Allah'ın Resulü, senin katında en sevimli insan kimdir diye sordular. Hazreti Peygamber, Ayşe dedi. Soran kişi, ben erkeklerden kim olduğunu soruyorum deyince, onun babası dedi. Hazreti Peygamber'in Allah için bir adamı seven kimseye, git ona bu sevgini bildir demesi. Bir kişi Hazreti Peygamber'in yanında oturuyordu. O sırada oradan bir kişi geçti. Oturan, ey Allah'ın Resulü, ben bu geçen kişiyi severim dedi. Hazreti Peygamber, sen ona bunu haber verdin mi deyince, o zat, hayır dedi. Hazreti Peygamber, ona bunu haber ver dedi. Bunun üzerine adam, arkasından gidip ona yetişti ve, seni Allah için severim dedi. O da, beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin diye dua etti. Resulullah'ın yanında oturuyordum. Bir kişi gelerek selam verdi. Sonra gitti. Ey Allah'ın Resulü, ben bu kişiyi seviyorum dedim. Hazreti Peygamber, sen bunu ona haber verdin mi diye sordu. Hayır dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, kardeşine bunu haber ver dedi. Bunun üzerine ben ona geldim, selam verdim, omzundan tutarak Allah'a yemin ederim ki ben seni Allah için severim dedim. O da ben de seni Allah için severim dedi. Ona, eğer Hazreti Peygamber bunu sana haber vermemi emretmeseydi söylemezdim dedim. Ashabın birbirlerini Allah için sevmeleri. Hazreti Peygamber'e, ben Ebu Zer'i seviyorum dedim.

0: Hazreti Peygamber, ona bunu haber verdin mi deyince, hayır dedim. Hazreti Peygamber, ona haber ver dedi. Ebu Zer'le karşılaştığımda ona, seni Allah rızası için seviyorum dedim. Ebu Zer, beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin diye dua etti. Peygamber'e dönerek bu hadiseyi haber verdim. Hazreti Peygamber, sevdiğin kimseye bunu bildirmen sevaptır dedi. Bir kişi İbn Abbas'ın yanından geçti. İbn Abbas, kesinlikle bu zat beni seviyor dedi. Ey İbn Abbas, sen bunu nereden biliyorsun dediler. İbn Abbas, çünkü ben onu seviyorum dedi. Resulullah'ın ashabından birisi benimle karşılaştı. Omzumdan arkadan tuttu ve ben seni Allah için seviyorum dedi. Ben de beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin diye dua ettim. Bana eğer Hazreti Peygamber'in herhangi bir kişi başka bir kişiyi severse ona kendisini sevdiğini söylesin emri olmasaydı sana bunu haber vermezdim dedi. Sonra cariyesini almamı teklif ederek ancak cariyem tek gözlüdür dedi. Abdullah bin Ömer bana Allah için sev, Allah için buğz et. İnsanlara Allah için yardımcı ol ve Allah için düşmanlık yap. Çünkü kişi ancak böyle yaparsa Allah'ın yardımına mazhar olur. Namazı ve orucu ne kadar çok olursa olsun, kişi böyle olmadıkça iman zevkini tadamaz diye nasihat etti.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi.

0: Bağlum ana caddeye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
0: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
11: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Hak sensin. Ya Hak. Hak senin takdirinle haktır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır.
9: 91.8. Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. 15. ayet-i kerimede Şura suresinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a Allah Teala'nın talimatları felidâlike fed'u İşte bunlar bölündü, parçalandılar.

0: Bundan dolayı sen bütün insanlığı, bütün yeryüzünü hakikate, İslam'a, Allah'ın dinine davet et. Peki bunlar gelecekler mi? Hayır, mücadele edecek, direnecekler. O süreçten bahsediyor. وَالَّذ۪ينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُج۪يبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِذَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَالَّذ۪ينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ Yani Allah hakkında mücadele eden, Peygamber aleyhisselama tartışan Müslümanların imanını lekelemeye çalışan مِنْ بَعْدِ مَسْتُج۪يبَ لَهُ Yani Resulullah aleyhisselama icabet edildikten, İslam kabul edildikten veya Allah'a icabet edildikten veya o dine icabet edildikten sonra zamiri, lehudaki zamiri her birine gönderebiliriz. Min ba'di mestucibe lehu, peki bunlar hakikat, hak ortaya çıktı ama yine mücadele ediyorlar. Hüccetuhum dâhidetun inda rabbihim. Bunların hücceti, aslında hüccet yok demiştik. Yani la hüccete beynena ve beyneküm 15. ayet-i kerimede. Biz onlara artık Kur'an-ı Kerim söyleyeceği her şeyi ortaya koydu. Hala inanmıyor, gelmiyorsanız bu sizin inadınızdan. İnada da delil, deva olmaz, çare olamaz. Peki o zaman neden burada bir daha hüccetuhum dâhidatun inda rabbihim dedi? Onlar kendi yalanların, masalların delil kabul ettiğinden, onların düşüncelerinden hareketle hüccetuhum dedi. Dahidatun boş, inda rabbihim Allah katında hükümsüz. Çünkü Cenab-ı Hak indirdiği kitabı biliyor. İçinde ne kadar ayet tahrif ettiler onu da biliyor. Bu cihetle Allah Teala'nın onların delil dediğine hükmü o boştur, batıldır, yalandır, tuğyandır. Tıpkı وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Hak geldi, batıl zahik oldu. Yani وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Batılın ruhu gitti. Ruhu gidince bir de ayakta kalamaz. Varlığını devam ettiremez. Burada da onların delil dedikleri aslında batıldır. Batılın da ruhu yoktur. Sadece kuru bir heykel olarak meydanlarda dururlar. وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ Yani onlara karşı, Kur'an'la, İslam'la mücadele edenlere karşı وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ Küfürlerinden dolayı muazzam bir gazap var. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ Bir onları büyük bir azap bekliyor. Yani bu Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlarla her dönemde mücadele ettiler ve mücadelenin merkezinde onları İslam'dan uzaklaştırmak var. Bir takım yalan ve yanlışlarla yaptılar. Bakara suresinin 109. ayet-i kerimesinde وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا O ehli kitaptan çoğu onlar arzuluyorlar, istekliler ki لَوْ يَرُدُّونَكُمْ yani اَنْ يَرُدُّوكُمْ en yeruddukum min ba'di imanikum kuffara en koyarsak yani o takdirle okudum ama ayet-i kerime lev yeruddunekum min ba'di imanikum kuffara imandan sonra sizi kafir yapmak istiyorlar küfüre çevirmek istiyorlar haseden min inde enfusihim min ba'di ma tebeyyene lehumul hakku Yani hasetleri var, öfkeleri var, nefislerinden geliyor bu. Hakikat ortaya çıktı. Haseden min inde enfusihim min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Ama buna rağmen yine ehli imanla mücadeleye devam ediyorlar. Peki edebilirler mi? Ayakta kalabilirler mi? Allahu lezî enzelel kitâbe bil hakkı vel mizan. Allah azze ve celle enzelel kitâbe. Cins olarak alırsak diğer kitaplar ama Kur'an-ı Kerim olarak almak daha doğru. Allahu'l-lezî enzelel kitâb. Yani bu ihtilafı karşılıklı onların İslam'a, Kur'an'a delil getiriyoruz zanları artık bitti. Neden? Neden hükümsüz? Çünkü Allah konuşuyor. Allah'ın kelamı var. Kur'an-ı Kerim noktayı koydu. Allahu'l-lezî enzelel kitâbe bil hak. Allah Teala o kitabı Kur'an-ı Hakimi hakla indirdi. Yani hakikat neyi gerektiriyorsa, hakikat Tevrat'ın, İncil'in yalanlarını, yanlışlarını ortaya çıkarmayı gerektiriyor. Hakikat, Ebu Cehil anlayışının, ideolojisinin bütünüyle ortadan kalkmasını gerektiriyor. Hakikat, faiz sisteminin yıkılmasını gerektiriyor. Hakikat, insanların iman merkezli yeni bir millet yapısı oluşturmasını gerektiriyor. Ancak bu şekilde kan biter, gözyaşı biter. O halde o kitap, Allahu'l-lezî enzelel kitâbe bilhak. Hakikat, hayatın bütün alanlarında neyi gerektiriyorsa Allah o kitabı işte öyle indirdi. Bir de vel mizane kitabı, bir de mizanı indirdi. Ve semaa rafa'aha ve vada'al mizan. Yani semayı Allah Azze ve Celle yükseltti. Ve semaa rafa'aha ve vada'al mizan. Mizanı, ölçüyü, adaleti, hakkaniyeti koydu. Burada da vel mizane, o kitabın içerisinde mizanın, adaletin, hakkaniyetin ölçülerini, kriterlerini belirledi. Kur'an-ı Kerim'e bakacaksınız. Bir alanda Müslümanların ihtilafı varsa, ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasule ve ulil emri minkum fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ilallahi ve rasul. Eğer bir niza varsa Allah'a, Resulüne gideceksiniz. Kur'an-ı Kerim'e bakacak, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine bakacaklar. İşte oralarda mizan. Oralardan o mizanı alacaksınız. وَمَا يُدْر۪يكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَر۪يبٍ. Nereden biliyorsun ki, sana bildirecek ne olur ki? Bu gayba ait, Allah'tan başka gaybın bilgisini yeryüzüne ulaştıracak hiçbir merci yok. O halde nereden o bilgiye ulaşabilirsin ki? لَعَلَّ السَّاعَةَ قَر۪يبٍ. Belki de kıyamet düşündüğünüzden daha yakın. Ete emrullahi buyuruyordu Cenab-ı Hak. Allah'ın emri, yani kıyamet geldi. Gelmesi çok yakın. İktarabeti saatu ve enşakkal kamer. Orada da yaklaştı buyuruyordu kıyamet. İktarabeti saatu ve enşakkal kamer. Ayın yarımasından bahsediyordu ayet-i kerime devamında. Burada da sürekli kıyamet şuuru bilinci içinde olun. Evde, işte, okulda bir hastalık geldi. En yakınınız kanser oldu. Artık ölüm pençesinde. Allah Teala bu şekildeki hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Başka şekil ve suretteki ümmetin bütün hastalarına. Burada hastalar var. Onlar yine doktora gidebiliyorlar, ilaç buluyorlar, devletin imkanları var, yardımcı oluyorlar. Ya hasta olup yatağında doktora gidemeyen, ilaç bulamayan Suriye'de savaş bölgelerindeki o zor yerdeki ve bütün alanlardaki hastalara Allah Teala şifalar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak dünyada ayrılırken de böyle tahammülü zor hastalıklara kapılmadan şehit olarak huzuruna Allah Teala bizi Kur'an'a, ümmete şahit, cennete de şehit olarak alsın huzuruna inşallah. Ya da şehadet makamları nasip eylesin. Eğer şehitlik olmazsa وَمَا يُدْر۪يكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَر۪يبٍ. Bilmiyoruz ki ne zaman gelecek. Ama sürekli o ana, o hale hazır ol buyuruyor Allah Azze ve Celle. يَسْتَعْجِلُوا بِهَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا. Yani siz buradan bakıyorsunuz, kıyamet şuuruyla hareket ediyorsunuz. Fakat لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا. Ona inanmayanlar, onlar acele gelsin diyorlar. Hadi kıyamet bir an önce oluşsun. Bilmiyorlar ki belisaatu mev'iduhum, belisaatu mev'iduhum ve saatu edha ve emel. Belisaatu mev'iduhum, onların randevu yeri ne zaman? Kıyamet günü. O saat acılığı, dehşetliği itibariyle kıyamet başka bir ana, başka bir zamana benzemez. Onun için Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu ayet-i kerimeyi okuyor bir gece namazında, takılıyor. Belisaatu mev'iduhum ve saatu edha ve emer. Fecir vaktine kadar ağlayarak bu ayet-i kerimeyi okuyor. O kadar kıyametin dehşetini insanın dünyasına taşıyor bu ayet. Ama onlar yestacilu bihellezine la yu'minune biha. Bunlar da ahirete inanmayanlar, alay ediyorlar, istihza ediyorlar. Bu alemi var eden bir Allah, bu kadar bitkinin, bu kadar ağacın yaratılmasını gerektirdiyse, o Allah neden o adilane belli bir ölçüde yatmış olduğu alemindeki zalimlerin, kafirlerin, insan düşmanlarının, namus düşmanlarının, namus yobazlarının, o Allah neden hesabını sormasın ki? Adaletine uyar mı? İşte o adalet basit bir nazarla eşya ve hadiseyi tahlil edene diyor ki ahiret var, var kardeşim, hesap var. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا. İman edenlere gelince onlar da minha minessa'a, kıyametten korkuyorlar, ürperiyorlar, yüreklerinde hafakanlar oluşuyor. Çünkü وَيَعْلَمُونَ اَنَّهَا الْحَقِ. Biliyorlar ki kıyamet. Ben sizi nasıl görüyorum, sizler de bizi burayı görüyorsanız, işte bu gördüğünüz ne kadar hakikatse kıyametin geleceği işte o kadar hakikat. Çünkü Allah Azze ve Celle ve onun Resulü haber veriyor. Ela innellezine yumaruna fi's-saati lefi dalalin ba'id. Fakat edat tenbih, uyanık olun, gözlerinizi açın. Bir grup kıyamet oyunu oynayacak. Bir grup kıyametle hep alay edecek. Ela innellezine yumaruna fi's-saa, kıyametle uğraşan, kıyamet noktasında münazara yapan, tartışan o insanlar lefi dalalin ba'id. Yani o uzak bir dalaletin içindeler. Oradan çıkmaları, kurtulmaları mümkün değil. Keskin bir uçurum, yar oraya düştüler, savruldular. Şimdi oradan çıkmaları ne mümkün onların? Onların halinden bize bahsediyor. Yani siz böyle olmayın. Kıyamet üzerinde, kıyamet alametleri üzerinde inkarcı ifadeler kullanmayın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yasha. Allah Teala kullarına karşı son derece lütufkar. Yerzuku men yasha. Dilediğine rızık veriyor. Hepsine veriyor. Dilediğine dilediği kadar daha fazla veriyor. Daha az veriyor. Yabsudur rızka limen yasha ve yakdir. Açıyor, az veriyor, çok veriyor. Peki bu ayetin öncesiyle münasebeti, kafirler onlar kıyameti inkar ediyorlar ama buna rağmen o Allah Azze ve Celle, Allahu latifun, latif hem de mübalağa vezni, o Allah kullarına karşı son derece lütufkar, her şeye rağmen veriyor. Rahman ismi bütün zamanlarda tecelli ediyor. Yerzuku men yeşâ ve huvel kaviyyul aziz. O Allah Azze ve Celle kavidir, yani mülkünde galip olandır, azizdir. Kimse onun tasarruflarına müdahil olamaz. Men kâne yuridu harsel âhireti nezid lehu fi harsi. Kim ahiretin kazancını istiyorsa, yani aslında hars ekmek demek, ahiret ekini istiyorsa, o zaman cennet hasadı biçer. Men kâne yuridu harsel âhireti nezid lehu fi harsi. Biz onun ekinini artırırız. Tabi burada sebep sonuç var, mecaz-ı mürsel, harf ekmek, ama onun hasadını artırırız. Nezid lehu fi harfi. Ve men kâne yuridu harfet dünya nu'tihi minha. Eğer birisi de dünya ekinini istemiş olsa, ekmeği oradan biçmeyi, hasadını ister, onu murad ederse, nu'tihi minha, ondan ona veririz. Ve ma lehu fil ahireti min nasib. Fakat bu adamın, dünyalık için eken biçen adamın, ahiretten bir nasibi yok. Peki neyi söylüyor Cenab-ı Hak? Bize neyi anlatıyor bununla? Diyor ki, buyuruyor ki, birisi bağında çalışıyor, bahçesinde. Adam ekmenin şartlarını yerine getiriyor. Traktörü var. Onunla tohumu dengeli bir şekilde, arkada aletleri var, atıyor. Otu, ayrık otlarını oradan temizliyor. Su getiriyor, suluyor. Gübre getiriyor, gübre atıyor. Sonra bekliyor. Vahşi hayvanlar ya da kargalar gelip o tohumları toprağın altından almasınlar diye, ya da üzerinden. Men kâne yuridu harsel âhire. Kim bunları yapar? O ekmiş olduğu tohuma ilacı verir, suyu verir, nadası yapmıştır önceden, sonra ona göre ekmiştir. Bunları yaparsa onun ürünü daha fazla olacak. Yani kulluğun kurallarını kim yerine getirir? Namazda, oruçta, haçta, zekatta, mücahedede kim bunları yaparsa Allah Teala onu bilmediklerine varis kılacak. Peygamberden tevarüz eden o hakikate sahip olacak. Peki kim dünyayı istiyorsa, nu'tihi minha, mini tabiiz alırsak o dünyadan ona veririz. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ, fakat bunların ahiretten bir payı, bir nasibi olmayacak. Peki kafirler dünyada Müslümanlardan daha zengin değil mi? Elbette zengin. Fakat o zenginlik ahiretteki o namütenahi yıllara nispetle bu zenginlikten istifade etmek hiçbir şeydir. Adam bir gözünü açıyor 50 yaşında, bir daha açıyor 80 yaşına gelmiş, artık yürüyemiyor, servet var ama istifade edemiyor. Onun için bunlar dünyada o zenginliğe mahkum oldular, kapandılar. Şimdi ahirette de ondan istifade edemiyorlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ. Yani اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ, yoksa onların ortakları mı var? Onların ortakları mı var? Onlara mı tabi oldular? شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ, o fasit olan kendi uydurdukları dinden kendilerine kanun maddeleri yapan, شَرَعَ لَهُمْ, onlara kanun çıkaran, şeriat yapan ortakları mı var onların? مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ, Allah Teala'nın müsaade etmediği, izin vermediği alana girip oradan böyle bir din, bir şeriat çıkaranlar mı var onlar içerisinde? وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, eğer bunlar ölümlerine kadar, dünyada kıyamete kadar devam edecek Allah Teala böyle bir hüküm vermemiş olsaydı, وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, o zaman bunlar arasında hükmedilirdi. وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ, zalimlere gelince ve inna zalimin lehum azabun elim, onlar için elim, kahreden, yakan, yıkan bir azap vardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Tera zalimine mushfikine mimma kesebu ve huve vakiun bihim, sen bunları görüyorsun, görürsün, hangi halde? Mushfikin, korkuyorlar, ürperiyorlar. Mimma kesebu, yaptıklarından dolayı, günahları gözleri önünde duruyor. Şimdi bu günahlar ortaya çıkar mı, çıkarılır mı diye. Mimma kesebu ve huve vakiun bihim, o ceza her durumda onlar saklanmış olsa bile gelecek, alacak, onları bulacak. Bu cezayı ödeyecekler. Ve huve vakiun bihim vellezine amenu ve amilussalihati fi ravzatil cennet. İman eden, ameli salih işleyenlere gelince onlar da fi ravdatil cennet, cennet bahçelerinde olacaklar. Lehum ma yeşâûne inde rabbihim, lehum ma yeşâûne inde rabbihim, onlar için Rableri katında ma yeşâûne, diledikleri vardır. Allah Teala onlara ecri cezil ihsan edecek, büyük makamlar, neler istiyorlarsa onları da lütfedecek. Zâlike huvel fadlul kebîr, işte o büyük fadıl, o büyük ihsan, az amel karşılığında Allah Teala'nın verdiği bu büyük makamlar, cennet, cemalullah, cennet nimetleri, zâlike huvel fadlul kebîr, büyük bir fadıl, büyük bir ihsandır. Allah Teala o fadla, o ihsana bizleri nail eylesin, muhatap eylesin. Estağfirullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Şura suresinden devam ediyoruz. 22. ayet-i kerime sonu zâlike vel fadlul kebîr. Allah Teala az amellerinize çok ecirler ihsan etmişti. İşte ona el fadlul kebîr, büyük fadıl diyorduk. Kur'an-ı Kerim bize öyle demeyi emrediyordu, telkin ediyordu. Şimdi ذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İşte bu ذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman eden, ameli salih işleyen kullarına Allah Azze ve Celle müjde veriyor. Bu Allah Teala'nın o el-fadlul kebir, yani cenneti, cemali, oradaki nimetler, onlara ulaşabilmek, iman edip ameli salih işleyenlere, o kullara Allah Teala'nın müjdesidir. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا. Mekke'de bir ifade var, şuyu buluyor. Diyorlar ki peygamber bunu para için yapıyor, para almak istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyalık bir derdi yok, eğer varsa vereyim size diyor. Ama onlar böyle bir ifadenin ardına takılmışlar, gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Efendimiz

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ailesi, yakın ailesi, çekirdek ailesi tehlikede. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt derken Aliyun ve Fatimetu ve İbnâhuma buyuruyor. Ali, Fatıma ve bu ikisinin oğulları İbnâhuma, iki oğlu, bu ikisinin iki oğlu Hasan ve Hüseyin'i kastediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunlara dokunmayın ama Ahzab suresinde innemâ yuridullâhu liyuzhibe ankumur ridise ehlel beyti buyurmuştu. Yani orada innemâ yuridullâhu liyuzhibe ankumur ridise ehlel beyti. Orada ehlel beyt, ya ehlel beyt. Kimdi? Ailesinden, Efendimiz Aleyhisselam eşlerinde, annelerimizden bahsediyordu Ahzab suresindeki ayet-i kerimede. O halde Ehl-i Beyt derken sadece Efendimiz Aleyhisselam'ın kızı Fatıma, Hazreti Ali ve torunlarını anlamıyoruz. Bizzat ayet-i kerime sarahaten Ehl-i Beyt'in Efendimiz Aleyhisselam'ın eşleri de olduğunu, onları da içine aldığını bize ifade ediyor. Yani bunlar da anlaşılabilir burada. Belki şurası da önemlidir. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا İnsanların önüne davetçilerin dünyalıklarla çıkması, onlardan nefret etmelerine, onlardan nefret edip İslam'dan da soğumalarına neden olur. Hazreti Nuh Aleyhisselam ve diğer peygamberleri bize Kur'an-ı Kerim anlatırken hep onların şu yönünü öne çıkarıyordu. Ne diyorlardı? كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِنِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Biz sizden dünyalık bir şey istemiyoruz. Ecir peşinde, maaş peşinde değilim. Bütün bunları bize ahirette Allah Teala verecek. İttebi'u men la yes'elukum ecra ve hum muhtedun. Habibi Neccar da uzaktan koşup gelirken وَجَاءَ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ O da öyle diyordu. Sizden dünyalık istemeyen bu adamlara tabi olun. Peki Şuara suresinde Firavun'un sihirbazları ne diyorlar? 41. ayet-i kerime Şuara suresinde فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ Sihirbazlar toplandılar, geldiler. قَالُوا لِفِرْعَوْنَ Firavun'a dediler ki اَاِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ Galip olursak bize dünyalık ecir var mı dediler. اَاِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ Peki bir adam sihirbaz olursa, bir adamın derdi dünya olursa, makam olur, mevki olursa işte bunu ister. Sihirbazların yaptığı gibi. Onlar geliyorlar diyorlar ki اَاِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ Galip olursak var mı diyorlar. Firavun da قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ O zaman bana yakın o kadrodan olacaksınız. Dünyalıklardan daha fazla istifade edeceksiniz. Sihirbazlar, dünya peşinde koşanlar, makam, mevki, derdi olanlar, böyle ayrılıp koşup gider adam. Düşer onun peşine, orada bir rütbe vardır, makam vardır, dünyalık vardır, gider. İşte o sihirbazların psikolojisidir. Onlar dünyalık peşinde koşarlar. Peygamberler, onlar da yani biz dünyalık peşinde değiliz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi verirseniz de almayız. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ ف۪يهَا حُسْنًا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً Kim o Müslümanlardan, ehli imandan bir hasene yapar, işlerse, yani bir taati yerine getirirse نَزِدْ لَهُ ف۪يهَا ف۪يهَا ف۪ي حَسَنَةً Husna, onun o hasenede ecrini artırırız, katlarız buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani o onda başlar, ondan başlar, 700'e kadar çıkar, daha yukarıya gider, daha yukarıya devam eder. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ Neden o kadar katlanır? مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَ السَّبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ
Vallahu yudaifu

men yeşa. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu katlaması 700 daha yukarısına devam etmesi nasıl oluyor? İşte sizin yakınlığınız, niyetiniz, ameli salihiniz, Allah rızası, o değişinizdeki samimiyet, ona göre katlanacak bütün bunlar. İnnallâhe gafurun şekûr. Cenab-ı Hak bunu katlarken günahları affeder. Eksiğiniz, hatanız, kusurunuz var, ondan dolayı katlamamazlık yapmaz. O andaki ibadetteki duruşunuza, niyetinize bakar. İnnallâhe gafurun şekûr. O Allah Azze ve Celle şekürdür. Şüküre layık olan tek makam odur. Ya da Allah Teala az yaparsınız ama salih olunca niyetiniz onları kat be kat artırır, katlar. Em yekulûne iftara alallâhi kezibâ. Yoksa onlar, yani Allah Teala'ya çağıran, davet eden ibadetlerin nasıl yapılması, nasıl daha çok ece, vasıta, vesile olması, onu anlatan, yollarını gösteren Peygamber aleyhissalatü vesselama inanmak, iman etmek şöyle dursun, reddediyorlar, inkar ediyorlar. Siz her ne kadar deseniz قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا, bizim dünyalık bir derdimiz yok, istemiyoruz. Yani bu bile onların kalbinde muhabbetin oluşmasına vesile olamaz. Öfke var. İmana, İslam'a karşı patlayan öfkeleriyle saldırıyorlar. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Diyorlar ki bu peygamber Allah'a iftira ediyor. Kur'an-ı Kerim de yoksa onlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a iftira ediyor, bu iddiadan bulunuyorlar, bunu mu söylüyorlar? En büyük yalanı söylüyorlar. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Diline yalan ve yanlış demeyen peygambere en büyük yalanı isnat ediyorlar. فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ. Yani eğer Allah Teala murad etmiş olursa yahtim ala kalbik, senin kalbini mühürler. Yani şuna telmih var, şuna işaret var. Kalbi mühürlü olanlar ancak buna cesaret eder. Yani hatamallahu ala kulubihim. Eğer Allah Teala birilerinin kalbini mühürlerse onlar buna cesaret eder. Neye? Allah'a yalan isnat etmeye. Uydururlar, sonra Allah'a isnat ederler. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o yürek marifete, marifetullah'a açık olan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kalbi böyle bir hataya, böyle bir zulme, böyle büyük bir iftiraya meyledebilir mi? Yani o kalpte bir mühür mü var ki insanlar böyle bir ameli Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isnat ediyorlar? O halde o kalpte mühür yoksa asla Allah Teala o kalbi hatalardan dolayı mühürlemeyecek. Çünkü bu baptaki hataları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işlemeyecek. Ya da başka manalar da verebiliriz burada. وَيَمُحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ. وَيَمُحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَوِ سِنَافِيَ. Çünkü burada şartla alakalı bir durum yok. Allah Teala batılı siler, silecek. Burada bir vaat var. Dolayısıyla şarta uymuyor. Ve yemuhu Allahul batile, batıl. Zaten ruhu gitti, sallanıyor. Batılı ortadan kim kaldırır? Kur'an-ı Kerim. Zalimleri, zulüm rejimlerini, idarelerini ortadan sadece Kur'an-ı Kerim, ona inananlar, Müslümanlar kaldırır. Ve yemuhu Allahul batile, Allah Teala batılı ortadan kaldıracak, mahvedecek, silecek. İz, eser bile kalmayacak. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. O hakkı hak İslam. İslam'ı da izhar ediyor. يُحِقُّ يُظْهِر. İslam'ı izhar ediyor. بِكَلِمَاتِهِ. Onun en son kelimatı olan Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an-ı Kerim hak bayrağını insanlık semasına çekecek Allah'ın inayetiyle. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. O Allah Azze ve Celle o sadırlardaki her şeyi, neler varsa onları biliyor. Yani diyor ki madem ki sadırda olanı, dile gelmeyeni, konuşulmayanı,
telaffuz edilmeyeni Allah Teala biliyorsa, o halde Allah Teala'dan ne saklayabilir ki insanlar? Eğer o وَيَمْحُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ bunları söylediyse, batıl silinecek, hakkı Allah Teala Kur'an'la hakim kılacak dediyse, Allah'ın bu vaadinde hulf olur mu? Allah Teala vaadinden döner mi? İşte buradan bakın, buradan sonra Cenab-ı Hakk'ın kulları üzerindeki nimetlerinden bahsediyor. Böyle bir Rab, böyle bir Mevla varken, yediren, doyuran, hayata getiren, nefes alacağınız imkanları var eden Allah Azze ve Celle'yi bırakıp nereye gidiyorsunuz? وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْوَةَ عَنْ عِبَادِهِ O kullarından tevbeyi kabul edendir. Ne kadar günah olursa da olsun o kullarına وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Nefsine zulmeden kullarım, günaha giren kullarım, 70'te 60'ta nerede olursanız olun, hangi yaş diliminde gelin, la taqnadu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinde umudunuzu kesmeyin. Burada da o vellezî yakbalu tevbete an ibâdi. Hazreti Ali radıyallahu an Nesefî'de ve diğer tefsirlerimizde var, tevbenin o makamlarıyla merhaleleriyle alakalı 6 noktaya işaret ediyor. Diyor ki tevbe öncelikle geçmiş günahlardan nedamettir, pişmanlıktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o noktaya işaret ediyorlar. Ettevbetu nedametun buyuruyorlar. İkinci aşamada pişman oldu, yeter mi? Yetmez. Ne kadar farz vardı, onları yapmamıştı. Şimdi o farzları iade edecek, onları iade edecek. Çünkü eda edemez, zamanı geçti, vakti geçti. Ne kadar tutmadığı oruçlar varsa, ne kadar kılmadığı namazlar varsa onları iade edecek. Üçüncü aşama, eğer kul hakkı varsa, birilerinin hakkına, hukukuna tecavüz ettiyse onları iade edecek, o insanlarla helalleşecek. Dördüncü aşamada nefsini hakta, hakikatte, İslam'da, imanda, Kur'an'da eritecek. Fena fil İslam olacak. Beşinci makam ise nasıl günahın bir tadı vardı, halaveti vardı, zevk alıyordu. Şimdi aynı mikyasla, aynı derecede ibadetlere devam edecek. İbadet yaparken zorlanacak, teheccüde kalkacak. Gecenin belki şu kadar zamanda uykusuz kalacak. Şimdi ibadetten o acılığıyla gece uykusuz kalmak, o zorluğu onlarla Cenab-ı Hakk'a yönelecek. Sonuncusu ise altıncı aşaması tevbenin, önceden gülüyordu, şimdi gözyaşı dökecek. O günahlar aklına gelince işte o zaman gözyaşı dökecek. Ben bunları nasıl yaptım diyecek. Sehil ise tevbeyi tarif ederken diyor ki huvel intikalu minel ahvalil mezmumeti ilel ahvalil mahmude. Zemmedilen, yerilen, şeriatın kabul etmediği o kötü fiillerden, sözlerden, yalandan, tuğyandan, zinadan, onlardan, yani minel ahvalil mezmumeti ilel ahvalil mahmude, şeriatın övdüğü, güzel kabul ettiği, namazdır, oruçtur, haçtır, zekattır, sadakadır, doğru olmaktır, yalan konuşmamaktır, bunlara hicret etmektir. Cüneyt ise tarif ederken diyor ki tevbe وَالْاِعْرَادُ عَمْ مَا سِوَ اللّٰهِ Masivadan, Allah'tan başka ne varsa onlardan yüz çevirmek. Cenab-ı Hak aslında ulemamızın tevbe tanımları, tevbenin farklı hallerine, farklı noktalarına, makamlarına işaret ediyor. Bütün makamlarıyla tevbeyi bu şekil ve surette görüp Allah Teala'ya günahlarımızdan istiğfar edip yönelmeyi, o devlete ermeyi Rabbim bizlere ihsan eylesin. İşte وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ Kulları hangi halde gelirse gelsin, onların tevbelerini kabul ediyor. وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ Ve seyyiatı affediyor. Seyyiatı, yani اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشَّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ Yani Allah Teala sadece şirki affetmiyor. Şirki, onun dışındaki bütün günahları affediyor. Ama şirk işleyen birisi tevbe edince
onun da tevbesini kabul ediyor eğer pişman olursa.

Peki burada ve ya'fu anis seyyiati, adam önceki ve huvellezî yekbelü tevbete an ibâdî, burada günahlarından tevbe etmişti ve de Allah Teala tevbesini kabul etti. Burada ise günahları var ama onlardan tevbe edemedi. İbadeti de var, namazı da, orucu da var. İşte o ibadetleri günahına kefaret olacak. Her ne kadar bu adam tevbe etmemiş olsa bile, ama şirk varsa ibadetler şirke kefaret olamaz. Ve ya'lemu ma tef'alun. Neler yaptığınızı Allah Teala biliyor. Tevbenizde, yönelişinizde, hangi halde, hangi makamdasınız, arzunuz nedir, onları, bütün bunları biliyor Cenab-ı Hak. Ve yestecibu lladine amenu ve amilus salihati ve yeziduhum min fadli. Yani aslında istifal babından getirmesi, mübalağa ifade ettiğini bildirmek için ve yestecibu demek, yucibu demek. Yani ne zaman siz Allah Teala'ya dua ediyorsanız Allah Teala duanıza icabet ediyor. Ve yestecibu lladine amenu ve amilus salihati. Allah kimin duasına icabet eder? İman edip ameli salih işleyen. İman edecek, ameli salih. Fakat bütün bunlar rıza ilahi için olacak. Ve yeziduhum min fadli, fazından onlara ziyadeleştiriyor, artırıyor. Vel kafirune lehum azabun şedid. Müslümanlara bunlar var. Cenab-ı Hak onlara icabet ediyor. Fazından kat kat onlara veriyor. Ama kafirlere gelince onları ise şiddetli, elim bir azap bekliyor. Peki, yani Allah Teala'nın adaletinden, rahmetinden, tevbeleri kabul etmesinden bahsediyoruz. O vellezî yekbelü tevbete an ibâdih diyoruz. Madem ki tevbeleri kabul ediyor, insanların günaha girmesine sebep adam fakir. Fakirlikten dolayı gidiyor, belki aç kalıyor, haram işlenen yerlerde çalışıyor. Çalışmak zorunda kaldım diyor. Aslında zorunda kalmıyor. Helalini aramalı. Belki orada helal yolda para biraz daha az diye oraya gitmiyor, meyhaneye gidiyor. Meyhanede evinde ekmek olan bir Müslümanın çalışması haramdır kardeşim. Oradan ailesine, çocuklarına nafaka getiremez. He tamam, madem böyle de neden Allah Teala onlara daha çok verseydi de onlar oralara gitmeseydi gibi böyle ucuz bir itiraz gelirse, Kur'an-ı Kerim ona cevap noktasında buyuruyor ki وَلَوْ بَسَدَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ. Yani eğer Allah Teala rızkı bütün insanlara yaysaydı, وَلَوْ بَسَدَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, bütün kullarına, لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ, o zaman yeryüzü isyan cehennemine dönüşürdü. Azarlardı dünyada. Kimse söz dinlemezdi. Öyle adam var ki fakirlik onun için daha hayırlı. Zengin oluyor, bakıyorsunuz bir adam haram yolla Toto'dan şu kadar para alıyor, milyarlar. Ne yapıyor? Önce hanımını bırakıyor, çocuğunu, ailesini bırakıyor. 5-10 yıl o haram parayla yaşıyor. Sonra elinde bir kuruş kalmıyor. Bir kuruş kalmıyor, geriye dönecek. Artık aile eski aile değil, çocuklar eski çocuklar değil. Dönecek ama karşıda bir aile var, oraya gitmeye yüzü kalmadı. Yani velev besadallahu rizqa liibadihi lebagav fil ardı. O zaman yeryüzü yaşanmaz hale gelir. Öyle adamlar var ki verin onlara parayı, nasıl azlığını görürsünüz. Zaten azanlar var, zenginler kadrosunda şu kadar var. Bir de herkes böyle olsaydı, o zaman kim yol yapımında çalışacak, kim pencere yapacak, kim temizleyecek, kim vesaire işleri yapacak. Cenab-ı Hak dünyayı bir dengede var ediyor. Akılları da ona göre var, yaratıyor. وَلَوْ بَسَدَ اللّٰهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَى. Cenab-ı Hak her şeyi bir kader, bir takdir planında, مَا يَشَاءُ, dilediği şekilde indiriyor. Ne kadar yeter Osman'a, ne kadar Hamza'ya, ne kadar Burak'a, ona göre takdir ediyor, indiriyor. Siz o noktayla meşgul olmayın. Siz kesb cihetiyle dünyada kalacaksınız, kazanacaksınız, helal yoldan kazanacaksınız. Helal yoldan kazanmanın ölçülerini Kur'an-ı Kerim nasıl beyan etti? Siz onların üzerinde durun, orada kazanacaksınız.
kafa yorun buyuruyor Cenab-ı Hak.

0: İnnehu bi'ibadihi habirun basir. O Allah Azze ve Celle yani kullarını ziyadesiyle kullarından haberdar ve onların işlerini, amellerinin her anını, her saniyesini görüyordur. Dolayısıyla ondan hiçbir şeyi kaçıramazsınız. Yani devam ediyor Cenab-ı Hakk'ın kulları üzerindeki nimetlerini tadat etmeye. O vellezî yunezzilul gayse min ba'di mâ kanadû ve yenşurû rahmete. O vellezî yunezzilul gayse, o Allah Azze ve Celle yağmuru, hayata hayat veren yağmuru indirendir. Min ba'di mâ kanadû, insanlar umudunu kestiler. Artık ekinler ektikleri kadar alamayacaklar. Ellerinde avuçlarına bir şey kalmayacak. Bütün umutlarını yeryüzünün yitirdiği anda yağmurunu indirendir o. O vellezî yunezzilul gayse min ba'di mâ kanadû ve yenşurû rahmete. Rahmeti, bereketi, o yağmurla gelen bereketi Allah Teala dünyaya yayar. O velîyyul hamîd. O Allah Azze ve Celle velidir. Müslüman kullarına ihsanla bulunur ve hamde layıktır. وَوَلَّذِي يُنَزِّلُ غَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَةَ. Bab-ı Rahme var. Bab-ı Rahme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü hutbe irade ediyorlar. Birisi geliyor, Bab-ı Rahme'nin olduğu yerden içeriye giriyor Mescid-i Nebevi'ye. Kırıldı ya Resulallah diyor çocuklarımız, hayvanlarımız, ekinlerimiz susuzluktan. Ellerini kaldırsan, dua etsen. Efendimiz kaldırıyorlar, Allahümme aleyna buyuruyorlar. Yağmur ya Rabbi. Sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz, Buhari rivayetidir, diyorlar ki sema cam gibiydi, o kadar açıktı. Efendimiz aleyhisselam ellerini indirince sema bir anda değişti ve yağmur, gelecek cumaya kadar yağmur devam etti. Aynı cuma günü adam çamurlar içerisine yine geldi, ya Resulallah şimdi yağmurdan helak olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme la aleyna, üzerimize değil yağmuru etrafımıza, çevremize gönder ya Rabbi buyurdular. O kapı daha sonra Mescid-i Nebevi genişletilirken o adamın geldiği, o sahabinin geldiği alandaki kapıya Babur Rahme dediler. Allah Teala bu ümmete merhamet eder. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh zamanında kıtlık oluyor malumlarınız. O kıtlık yılında Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e geliyorlar. İnsanların, hayvanların artık umut keser hale geldiklerini. Yani insanlar umudu kestiler hem kendilerinden hem hayvanlarından. O hale ulaştılar onu deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz mutiru izen buyurdu. Eğer umudu kesecek hale geldilerse şimdi Allah Teala onlara yağmurla merhamet edecektir. Hazreti Ömer mutiru izen derken bu ayet-i kerimeye işaret ediyor. Çünkü burada o huvellezî yunezzilul gayse min ba'di mâ kanatû ve yenşurû rahmete. Yani siz artık her şeyi kaybettiniz. Ya Rabbi sana ilticadan başka çaremiz yok. Ne yağmur bulutları çözebilir, ne dereler, ne nehirler, ne şuralar, buralar. Ekinlerimiz helak oldu dersiniz, elinizi kaldırırsınız, bu sabah olduğu gibi göklerin kapısı açılır, Allah Azze ve Celle yağmur rahmeti gönderir. وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ ف۪يهِمَا مِنْ دَابَّ. Yine onun varlığının, bir oluşunun, vahdaniyetin alametlerindendir. خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, o muhteşem yer ve gökleri yaratması. وَمَا بَثَّ ف۪يهِمَا ف۪يهِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, yerde ve göklerde o dâbeyi yayması hep onun ayetlerindendir. Bazı müfessirlerimiz diyorlar ki dâbe malumlarınız yeryüzünde debelenen, yerde yaşayan hayvanlar. Bu zaviyeden baktığınız zaman o zaman kuşlar dâbeye girmezler. Yeryüzünde debelenen hayvanlar. Peki Allah Teala'nın yer ve gökte, semavatta da dabbe yaratması. Semavatta dabbe var mı? Yok. Onlar yerde yaşıyorlar. Diyorlar ki dünyadan başka yerler olabilir. O başka yerlerde dabbeler vardır. Onlar da nasıl dünyada karada yaşıyorlar, oranın karasında yaşayan semavat yani başka gezegenler, oralarda da canlılar olabilir. Onlar da dünyada olduğu gibi yaşarlar. Bu şekilde mana verenler de var. Veya وَمَا بَثَ فِي مَا مِنْ دَابَّ talip vardır. Allah Teala o kuşları da yer hayvanlarının içerisine alarak talip cihetiyle bu şekilde buyurdu deriz. وَهُوَ عَلَى جَمِعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَد۪يرٌ Allah Teala onları dilediğinde, dilediği zaman cem etmeye kadirdir. Kadirun, yani Allah Azze ve Celle kadirdir. Mahşerde hayvanlar vardı. Onlar dünyada canlılar, insanlar da onların içerisinde yaşadılar, öldüler. Sonra mahşer var. Oraya bütün mahlukat gelecek. Cenab-ı Hak nasıl yarattıysa tekrar onları yarattıktan sonra cem edip oraya almaya kadirdir. O ala cem'ihim اِذَا يَشَاءُ قَد۪يرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَث۪يرٌ buyuruyor ki size ne geldiyse, hangi musibet, hüzün, keder, bela, deprem vesaire, sayın ne kadar sayıyorsanız, فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ bu elinizle kazandıklarınızdan dolayıdır. Yani sizin masiyetinizden dolayıdır. Fakat her şey böyle değildir tabii. Hani biz ayet-i kerimede ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ şimdi orada da yine elleriyle kazandığından dolayı yerde ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ karada ve denizde fesat zuhur etmişti. Fakat bütün ayetleri topladığımız zaman o zaman şunu görürüz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ayrı bir boyut ise Allah Teala bizim sabrımızı ölçüyor. Peygamberlere veriyor. Onlar en büyük belalara maruz kaldılar. En büyük makamlara ulaştılar. Bizim önümüzde teselli olarak duruyorlar. O halde bir, insanlar elleriyle yaptığından dolayı ayaklarıyla yapmazlar mı? Ayaklarıyla günah işlemezler mi? Elbette işlerler ama daha çok eller günah işlediğinden dolayı burada Cenab-ı Hak eli zikrediyor. Fakat diğer bütün uzuvları, organları da bunun içerisinde var. O halde bir, burada olduğu gibi insan masiyetten dolayı bir azaba maruz kalır, bir belaya, sıkıntıya. İki, Allah Teala ona sıkıntı verir, onunla derecesini yükseltir, derecesini yükseltir. Üçüncüsü ise Allah Teala onunla bizim sabrımızı ölçer, sabır ölçülür. Ne kadar sabredecek ona bakılır. Ve ya'fu an kesir. Yani bunların bir kısmı size sıkıntı, bela olarak ya da azap olarak döner ama Allah Teala o günahların çoğunu affeder. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْأَرْضِ dönün Allah'a, bu nimetlerin sahibine, yer ve gökleri yaratana, yağmuru indirene, hayat verene, ona dönün. Düşünmeyin ki Allah'tan kaçabilirsiniz, ölüm meleğinden korunabilirsiniz. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْأَرْضِ yani siz Allah Azze ve Celle'yi kaçarak ondan kurtulamazsınız, onu aciz bırakamazsınız. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ onların da Allah Teala'dan başka ne bir dostları ne de yardımcıları var. Helak zamanı gelince işte o ayetler onların helakına vesile olacak. Allah Teala bizleri ibret alan kullarından, o kulları kadrosuna ilhak eylesin. Estağfirullah ve tuğbu ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
6: Özlem bitiyor, umre

0: Ve başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
13: İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
12: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla Salihler Sofrası başlıyor.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Salihler Sofrası programımıza başlıyoruz. Geçen Salı günü, 6 Şubat Salı günü iki önemli hadisenin seneyi devriyesiydi. Birincisi 53 bin insanımızın şehit olduğu deprem hadisesinin seneyi devriyesi. Tam 53 bin canımız dünyasını değiştirdiler. Allah'ımız bu münasebetle depremde şehit olan, vefat eden bütün kardeşlerimize rahmet eylesin. Makamları cennet olsun. Malumunuz bizim bildiğimiz şehitliğin dışında Peygamberimiz çocuk dünyaya getirirken hayatını kaybeden kadın, yanarak ölen Müslüman, boğularak ölen, göçük altında kalarak ölen kimse şehittir buyurdular. Allah'ımız onlara da şehit muamelesi yapacak. Ondan dolayı 53 bin şehidimiz dedim. Allah'ımız tekrar tekrar hepsine rahmet etsin. Bu ve buna benzer sıkıntıları tekrar yaşatmasın. Çok ağır bir hadise. Bir diğer husus da aynı gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden olan Miraç kandilimizi o gün kutlamaya çalıştık. Anlamaya, anlatmaya çalıştık. Bu münasebetle ben de bütün dinleyenlerimizin geçmiş Miraç kandillerini candan, canı gönülden tebrik ediyorum. Allah'ımız namazla uruç edebilen, miraç eden kullarından eylesin. Malumunuz Miraç hadisesi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimizle dünya gözüyle buluşması, Allah'ımızdan üç hediyeyle geri dönmesi hadisesi. Bunlardan bir tanesi şirk koşanlar hariç bütün ümmeti Muhammed'in affedileceği müjdesinin verildiği hadise. İkincisi Bakara suresinin son iki ayeti, Amener Resulü diye bildiğimiz o ayetlerin Peygamberimize Cebrail arada olmadan direkt verilmesi. Üçüncüsü de namazı kılan müminlerin, tekrar ediyorum, namazlarını, beş vakit namazını kılan müminlerin cennete girecekleri müjdesi. Allah'ımız bu müjdelere nail olan kullarından eylesin. Peygamberimiz Rabbimizden ümmetini dileyince Allah'ımız da benim de senin ümmetinden bir isteğim var. Onlar da beş vakit namazlarını kılarlarsa söz veriyorum ey peygamberim, ben de senin dileğini yerine getireceğim, o kullarımı cennetime koyacağım buyurdu. Hani namaz içerisinde okumuş olduğumuz ettehiyyat var ya, ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Bunun Türkçesi şu: Peygamberimiz Rabbimizle ilk karşılaştığında artık mekandan ve zamandan münezzeh bir şekilde Peygamberimiz Allah'ımızı ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat, bütün salavatlar, bütün güzellikler, bütün selamlar, rahmetler, ya Rabbi bütün güzellikler, esenlikler senin üzerine olsun diye Rabbimizi selamlıyor. Allah'ımız da Esselamu aleyke eyyühen nebi, Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey peygamber ve rahmetullahi ve berekatü, Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun diye Rabbimiz karşılık veriyor. Peygamberimiz tekrar Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin, ya Rabbi bütün tahiyyatlar, bütün esenlikler, güzellikler hepimizin üzerine olsun, salih kulların üzerine olsun diye mukabele edince, bir insanla Rabbimizin bu kadar yaklaşmasına şahitlik eden arştaki bütün melekler bir ağızdan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek bu tarihi ana şahitlik ediyorlar. Bir anlamda namazını kılan mümin miracı ne yapmış oluyor? Hatırlamış ve

0: bünyesinde yaşatmış oluyor. Rabbimiz tekrar tekrar içerisinde bulunmuş olduğumuz Recep ayımızı mübarek eylesin. Gelen Şaban ayımızı mübarek eylesin. Cümlemizi salimen Ramazan'a kavuşan ve oradan da azami derecede hisseye bulan kullarından eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, bu girizgahtan sonra size madem Amine Resulü Miracın hediyelerindendir, öyleyse bendenizin terennüm etmiş olduğu Amine Resulü var. Onu takdim edeyim. Ondan sonra Salihler Sofrası programımıza başlayalım inşallah. Şimdi her şey sussun. Sözlerin sultanı Kur'an okunsun.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

وَاعْفُ

والحمد لله رب العالمين الفاتحة.

Evet kıymetli kardeşlerim, okunan Kur'an-ı Azimüşşan'ı tekrar depremde şehit düşen kardeşlerimizin ruhlarına ithaf ediyorum. Allah'ımız aynı acıları tekrar yaşatmasın. Edeb-ül Mufret 461 numaralı hadisimiz. Evet. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu. Ebu Hureyre Efendimiz rivayet ediyorlar. Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz şöyle buyurdular. Len yuneccî ehaden minkum amelun. İçinizden hiç kimseyi ameli kurtarmayacaktır. Yani amellerinizden ötürü cehennemden kurtulacak, cennete gidecek değilsiniz buyurdu Peygamberimiz. Kalu. Ashab-ı kiram efendilerimiz peygamberimizin böyle demesi üzerine şöyle sordular. Ve la ente ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, sen de mi amelinle kurtulamayacaksın? Kale Efendimiz ve la ene. Evet ben de dahil hiç kimse amelinden ötürü cehennemden kurtulacak, cennete de gidecek değil buyurdu. İlla ancak en yeteğammedinillahu minhu bir rahme. Allah'ımızın rahmeti beni kuşatırsa kurtulabilirim. Allah'tan bir rahmet beni kuşatırsa ancak kurtulabilirim. Yani peygamber de olsam, günahsız da olsam, günahlarım Allah tarafından affedilmiş de olsa beni de amellerim kurtarmayacak. Ancak Allah'ın rahmeti hariç buyurdu. Devamında ise Peygamberimiz feseddidu ve karibu vegdu ve ruhu. İbadetlerinizde orta yolu tutun. Aşırıya gitmeyin. Ve en iyisini yapmaya çalışın. Feseddidu, değil mi? Sonra ve şeyun mined dulce. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabah, öğle ve akşam vakitleri ile gecenin bir kısmında ibadette bulunmaya gayret edin. Orta yolu tutun. Orta yolu tutun. Vel kastel kasta vel kastel kaste tebluğu. Orta yolu tutun. Böylece hedefe ulaşırsınız buyurdu. Burada Peygamberimiz yine sabah, öğle ve akşam vakitleri ile gecenin bir kısmında ibadette bulunmaya gayret ediniz buyurdu. Ve orta yolu tutun. Hiçbir konuda aşırılığa gitmeyin buyurarak böyle yaparsanız ancak hedefe ulaşırsınız buyurdu. Evet. Müslüman insan bütün işlerinde itidal olan yolu yani orta yolu takip edecek değil mi? Evet. Kıymetli kardeşlerim bu hadisimizin bize anlattığı budur. Ayşe annemizden bir hadisimiz var. 462 numaralı hadisimiz. An Aişete zevcin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kalet. Ayşe annemizden peygamberimizin hanımı şöyle buyurdu. Dehale rahtun min el Yahudi ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fekalu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna Yahudilerden, onların din adamlarından bir grup girdiler. Efendimizin huzuruna geldiler ve şöyle dediler. Esselamu aleyküm. Selamu aleyküm diyerek selam verdiler. Yani bir kelime kalpazanlığı yaparak selam veriyormuş gibi oldular. Esselamu aleyküm. Allah belanı versin anlamına geliyormuş bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara bakın. O da ve aleyküm demiş. Sizin de üzerinize olsun. Sizin üzerinize olsun. Kâlet Âişetu. Âişe annemiz şöyle dedi. Fe fehimtuha. Fekultu onların ne dediğini hemen anladım ve şöyle dedim. Aleykumus selam ve la'ne.
Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun dedim diyor ben onlara. Galet. Ayşe annemiz dedi ki fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemiz öyle deyince mehlen ya Ayşe, yavaş ol dedi Ayşe, dur hele dur. İnna Allaha yuhibbu rifqa fil emri kulli. Bütün işlerde Allahu Teala böyle ağırbaşlı olmamızı sever. Ağırbaşlı olunmasını, rifk bu demek, sever. Fekultu dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Evlem tesma' ma kalu. Sen bunların dediklerini duymadın mı? Nasıl ağırbaşlı olabilirim bu konuda deyince kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz de Ayşe annemize karşılık olarak dedi ki kad kultu aleykum, ben onlara demedim mi? Ben onlara dedim ya, sizin üzerinize olsun. Madem onlar bana lanet okuyorlar akılları sıra, ben de o lanet sizin üzerinize olsun diyerek mukabelede bulundum buyurdu. Gayrimüslimlere, kafirlere esselamu aleykum denmez aslında. Bu bir duadır malumunuz. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği senin üzerine olsun anlamına gelir. Onlara selam demek lazım. Sadece selam. Evet kıymetli kardeşler, işin tam burasında henüz yeni yayınlamış olduğum deprem eseri var. Onu arz ediyor olayım.

Feryadı duydukça kesilir gücüm. Ölümler arttıkça çoğalır acım. Enkazın altında kardeşim, bacım, yüreğim kan ağlar, yastayım bugün. Sefil olmuş millet, çocuklar başta. Her yer can pazarı, kullar telaşta. Yardım et Allah'ım bu karda kışta. Yüreğim kan ağlar, yastayım bugün. Yüreğim kan ağlar, yastayım bugün. Hava eksilerde, buz gibi soğuk. Tutmuyor el ayak, seslerse boğuk. Umutlar son demde, boyunlar eğik. Yüreğim kan ağlıyor, yastayım bugün. Yüreğim kan ağlıyor, yastayım bugün.

Evet kıymetli kardeşlerim, yastayım bugün eserimizi Ramazan Akkaş Bey kardeşimiz yazdı. Benim talebelerimden Murat Uslu delikanlımız besteledi. Bizim yıllardır beraber çalıştığımız ekibimizden Hasan Yaman Bey kardeşim, Kanun'da Evren Özkaragöz kardeşim, Neyde de Osman Çelik Bey kardeşlerim, Allah razı olsun. Bu eserin icrasında bize gereken yardımı sağladılar. Hüseyin Köksal'ımız var. Ankara'da stüdyosu var. Onun stüdyosunda bu eseri biz Salı günü okuduk. Yanlış duymadınız. Yani depremin tam yıl dönümünde Ankara'da okuduk. Akşamına da bizim doktor Ömer Faruk Kavak delikanlımız var, altın gençlerimizden. O da bunun klibini hazırladı. Daha dün akşam yayınladık. Beğeneceğinizi ümit ediyorum. Gönüllerimize tercüman olan bir eser. Evet, Edebul Müfret eserimizin 463 no'lu hadisi tam da şöyle. Edebul Müfret, yani kişinin, mümin ve Müslüman şahsiyetin edebi isimli eserimiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam an Cerir ibni Abdillah, Cerir ibni Abdullah Hazretleri sahabeden kale şöyle anlattı. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz şöyle buyurdu dedi. Efendimiz ne buyurmuşlar? Bakın kısacık bir hadis ama çok şey ifade ediyor. Men yuhramur rifka. Kim yumuşak huyluluktan mahrum olmuşsa, çok önemli bu. Yani kimin huyu yumuşak değilse, sert olmayacak insan, yumuşak. Konuşurken yumuşak, hareket ederken yumuşak, insanlarla muamele ederken, hayvanlarla muamele ederken yumuşak davranmalı. Sert değil, kaba değil. Yani İslam

bize nezaketi tavsiye ediyor. Ve Peygamberimiz men yuhramur rifka, kime yumuşak huyluluk mahrum edilmişse, yani kim ondan uzaksa, kim yumuşak değilse, yuhramul hayra, o kimse hayırdan mahrumdur. Demek yumuşak huylu olmak, yumuşak muamele etmek hayırlı bir şeymiş. Tabii hayırlı bir şey kardeşim. Pek çok insanın gönlünü alabilirsiniz. Gönlünü kazanabilirsiniz. Yumuşak. Kimseye kolay kolay kızmıyor. Kimseye kaba davranmıyor. Nazik. Karşıdaki insan incinir mi düşüncesiyle hareket ediyor. Onun için rıfk. Bunun bizim literatürümüzdeki karşılığı rıfk, rıfk, rıfk. Rıfkı diyorlar ya. İşte oradan geliyor aslında bu isim. Yani yumuşak insan, yumuşak huy sahibi kimse demek. Bugün Rıfkı deyince ne yazık ki akla abuk subuk bir karakter ismi yerleştirildi değil mi? Hep İslam'ın bu güzellikleri tarumar edildi. Evet, bir hadis daha arz edelim. Aynı konuyla ilgili. An Ebi Derda'i an-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Ebu Derda Efendimiz'den Peygamberimiz şöyle buyurdular. Men u'tiye hazzahu miner rifqi, kime yumuşak huyluluktan pay verilmişse. Evet, haz, pay demek. Tekrar edelim. Men u'tiye, kime verilmiş ise hazzahu miner rifqi, rıfıktan kendisine bir pay verilmişse, yani rıfıktan, yumuşak davranmadan bir pay edinmişse, فَقَدْ اُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ, o kimseye hayırdan bir pay verilmiştir. Şöyle tercüme edelim. O kimse hayırdan payına düşeni almış demektir. Yani rıfık gibi, yumuşak huyluluk gibi bir özellik tamamen hayırdır. وَمَنْ حُرِّمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ, kim de yumuşak huyluluktan kendisine hiçbir pay verilmemişse, yani o kimseye ne yapılmamış, yumuşak davranış şekli verilmemiş, böyle bir kabiliyet yok adamda, kadında. وَمَنْ حُرِّمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ, kim rıfıktan, rıfkın payından mahrum olmuş ise, evet, yumuşak huyluluktan mahrum edilmiş ise, فَقَدْ حُرِّمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ, o kimse hayırdan payına düşen şeyden mahrum kalmıştır. Yani çok şey kaybetmiştir demek bu. اَثْقَلُ شَيْءٍ ف۪ي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, mümin kimsenin kıyamet günü mizanında, tartısında en ağır basacak olan şey husnul huluk, güzel ahlaktır buyurdu Peygamberimiz. Yani yumuşak huyluluk güzel ahlakın simgesidir. Güzel ahlaktandır ve ahirette insanın mizanında en ağır basacak şey güzel ahlaktır. Allah'ımız ahlakımızı güzel eylesin. Ve innallâhe, şüphesiz Allahu Teala leyubghidu, buğz eder. Yani sevmez. Kimi sevmez ki? El fahişel bezi, ahlaksız. El fahişe burada o demek. El bezi, kaba kimseyi sevmez. Demek Allah'ın sevdiği kimse olabilmek için sadece namaz kılıyor, iman ediyor olmak yetmiyor.
Ya imanımızı, namazımızı bir de incelikle, güzel ahlak ile, yumuşak huylulukla tezyin etmemiz, süslememiz, geliştirmemiz veya tamama erdirmemiz gerekiyor. Evet kıymetli kardeşlerim, ne kadar güzel bir hadis. Haydi bir hadis daha söyleyelim. Edeb-ül Mufret 465 numaralı hadisimiz. Yine an Aişete radıyallahu anha galet. Aişe annemizden. Kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz şöyle dedi buyuruyor. Efendimiz bakın ne buyurmuşlar. Ekilu zeviyil hey'ati asratihim. Ne diyor peygamberimiz? Ekilu, bağışlayın, çok görmeyin. Kimleri? Zeviyil hey'ati, salih amel sahibi kimseleri, kimselere çok görmeyin, onları bağışlayın. Neden? Aseratihim, onların bir takım küçük hatalarını makul görün. Onların bir takım küçük hatalarını bağışlayın. Yani mümin insan ne yapacak? Öyle ceviz kabuğunu doldurmayan şeylerle insanı üzmeyecek. Onlar hiç konu bile edinmeyecek. Onlarla hiç uğraşmayacak. Onları hiç görmeyecek. Zaten peygamberimiz kim bir müminin hatasını üzerine örter değil mi? Onu ifşa etmezse Allah da o kimsenin mahşerde nice hataların üstünü kapatır buyurdu. Karşılıklı yani. Evet. İşin tam da burasında güzel bir eser daha takdim ediyor olayım. Eserden sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet kıymetli kardeşlerim, eserimizi dinledik. Bu bölümde Efendimiz'den bir hadis daha arz edip programımızı toparlıyoruz. Edeb-ül Mufred 466 no'lu hadisimiz. Kimden? An Enes'in anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kale. Enes İbni Malik Efendimiz'den Peygamberimiz şöyle buyurdu. La yekunul hurku fi şeyin illa şanehu. Bir şeyde cehalet varsa mutlaka o şeyi lekeler. Tekrar edelim. La yekunul hurku fi şeyin. Bir şeyde cehalet varsa illa şanehu. O cehalet ne yapar? O şeyi lekeler. Yani mümin insan şeyi iyi öğrenmeye gayret edecek. Ve inna Allah rafiqun. Allah yumuşak huyludur. Rabbimiz öyle olmasa her türlü günaha irtikab eden, kendi nimetlerini yediği, içtiği, kullandığı halde Rabbisini inkar eden kulu tövbe etmesi halinde onu hiç kabul eder miydi, değil mi? Rabbimiz o kadar merhametli, o kadar yumuşak huylu ki kullarına karşı, Allah'ımız sadece kul kendisine tövbe etsin, dönsün. Rabbimiz yumuşak huyludur. Yuhibbu rifka, dolayısıyla yumuşak huylu kullarını sever veya yumuşak davrananları sever. Ne demek bu? Ey ümmeti Muhammed, insanlara karşı son derece, ne insanı? Hayvanlara karşı da, bütün mahlukata karşı son derece yumuşak huylu davranın demek. Allah'ımız ahlakı güzel olan, yumuşak huylu olan kullarından eylesin. Günümüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Ey iman edenler!

Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla salihler sofrası sona erdi. Oh.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
9: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
10: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin.

0: duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için janmone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma. Avrupa'da eğitimde Janmone. Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın. Radyo Hedef. Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İyilik Öncüleri Derneği Evin Yankısı programını sunar. Evin Yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdarhan Duru. Program Yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz bir Evin Yankısı programına daha hoş geldiniz. Güzel bir Ankara akşamında, güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yeni bir programda da birlikteyiz. Bugün programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Bugün sosyal hizmet uzmanı Sayın Derya Nur Abay'ı programımızda ağırlıyoruz. Ve bugün bağımlılık konusunu ele alacağız Derya Nur Abay'la. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar, hoş bulduk hocam.
0: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Sayın Sosyal Hizmet Uzmanı Derya Nur Abay'la bağımlılığı konuşacağız dedik. Özellikle bağımlılık sürecinde bağımlılığın ne olduğu, herkes bağımlı olabilir mi ya da aileler bu süreçte nelere dikkat etmeli, nasıl fark ederiz, bizi zorlayan şeyler neler ve aileler neler yapmalı bu süreçte konuyu uzmanından dinleyeceğiz. Siz de bu konudaki sorularınızı bize iletebilir ya da kendi deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp iletişim numaramızı paylaşıyorum. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp iletişim hattına siz de deneyimlerinizi, sorularınızı yazabilirsiniz. Bizimle paylaşabilirsiniz. Evet, öncelikle hocam sizi tanıyalım. Derya Nur Abay kimdir?
1: Tabii, ben Derya Nur Abay, Ankara Üniversitesi mezunuyum. Serdar Onur Hocam'ın bir zamanlar öğrencisiyim. Şu an birlikte bu radyo yayınını yapıyor olmak bu temelde benim için çok kıymetli. Şu an Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün burada bağımlılık ne ya da bağımlılık ne değil, bağımlı aileler neler yaşarlar ve nerelere başvururlar gibi başlıkları konuşabilmek için buradayım.
0: Evet, teşekkür ederiz Derya Nur, davetimizi kabul ettiğin, programımıza katıldığın için. Evet, o zaman bağımlılık konuşmaya başlayalım. Tabii siz sahada ailelerle çalışıyorsunuz. Birebir vakaları görme imkanınız oluyor bağımlı bireylerle ve bağımlı aileleriyle. Yakından ilgileniyorsunuz. Bir uzman olarak bağımlılığı nasıl görüyorsunuz? Bu gerçekten bir hastalık mı yoksa insanların iradesine yenilip işte başvurdukları bir yol mu? Niçin böyle bir şey tercih ediyorlar? Evet, bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Bağımlılık beynin ödül sistemini etkileyen, kişinin kontrolünü zamanla elinden alan, tedavi edilebilir bir hastalık olarak ele alıyoruz aslında. Yani bağımlılık ne değil? Bağımlılık ahlaki bir zayıflık değildir. Ya da kişinin ailesinin başarısızlığı da değildir. Ve sadece kötü insanların yaşadığı bir durum hiç değildir. Böyle somut olarak örnek vermem gerekirse, ben ailemle vakit geçirmekten, tiyatroya gitmekten, şarkı dinlemekten, spor yapmaktan keyif alıyorum. Ve bilimsel araştırmalar bize şunu söyler. Ben bu davranışları sergilerken keyif almamın sebebi belirli bir miktarda dopamin salgılıyor olmam. Ancak alkol üzerinden gidecek olursam, alkol kullandığımda salgılanan dopamin seviyesi, keyif aldığım aktiviteleri gerçekleştirdiğim seviyenin kat kat üzerinde. Aynı zamanda keyif aldığım aktiviteleri gerçekleştirirken salgılanan dopamin daha yavaş yavaş salgılanırken alkol aldığımda daha yüksek ve daha hızlı salgılanır. Ve ben zamanla bu hazın, keyfin peşinden giderim. Ancak ben bu davranışı düzenli gerçekleştirmeye başladığımda zamanla beynin yapısı bozulmaya başlar ve tolerans dediğimiz bir kavram gelişir. Yani ben başta aldığım keyfi alabilmek için daha yüksek miktarlarda alkol almam gerekir. Bu da yeterli gelmez ve daha sık alkol almam gerekir. Zamanla bağımlılık geliştiğinde ise ben başta keyif almak için kullandığım bu alkolü, maddeyi kullanmadığımda vücudumda bazı ruhsal ve fiziksel belirtiler gözlemlemeye başlarım. Neler olabilir bunlar? Öfkeli ruh hali olabilir, el titremesi olabilir, vücutta kasılmalar gibi belirtiler gözlemleyebilirim. Bu defa aslında kısır bir döngünün içerisine girmiş olurum. Yani ben başta keyif almak için peşinden gittiğim maddeyi zamanla yoksunluk belirtilerini gidermek için kullanmaya başlarım. Ve bu bir kısır döngüdür. Bu yüzden biz bu noktada artık bağımlılık gelişmiş deriz. Ve bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır. Bu yüzden tedavisi de mümkündür diyebilirim.
0: Aslında bağımlılığın biyolojik bir yönü var. Bir maddeye yönelmek ya da bir davranışa yönelmekle birlikte, şöyle anlıyorum, daha kısa sürede daha fazla dopamin salgıladığı için insanlar böyle bir maddeye yöneliyor. Ama bu artık insanları tatmin edici, doyurucu bir yön olmadığı için de zamanla, daha çok kısa sürede işlevsiz hale geliyor. ve o yoksunluğu daha sert bir şekilde hissediyorlar, yaşıyorlar anladığım kadarıyla. Peki burada gerçekten her hani şey duyarız ya toplumda, ya işte dene, bir kereden bir şey olmaz. Yani bir kere deneyerek ya da işte merak ederek peşine düşerek gidilen bir yolculuk kötü bir yol, ama burada herkes bağımlı olabilir mi? Yani herkese açık mı bu kapı?
1: Aslında şöyle, bir kereden biz çok şey olur diyoruz. Çünkü bir kere kullanmamış insanın önünde bir duvar vardır. Bir korku duvarıdır. Yani evet, kişi merak eder denediğinde ne olacak. Ama o duvarı aştığında artık o sistemin içerisine girmiş olur. Belki bir kerelik kullanım bağımlılığı geliştirmese de o sistemin içerisine giriyor olmak bizim için risklidir. Çünkü ne olduğunu görür ya da satıcıyla tanışmaya başlar. Arkadaş çevresi bunun çevresinde gelişmeye başlar. Bu yüzden bir kereden çok şey olur çünkü o sistemin içerisine girmiş olur diyebiliriz. Peki herkes bağımlı olabilir mi? Dediğiniz gibi evet, herkes bağımlı olabilir. Yani bağımlılık belirli bir karaktere, eğitime ya da aileye özgü değildir. Uygun riskler bir araya geldiğinde herkes için mümkün hale gelir. Ama tabii ki bu şu demek değildir. Herkes mutlaka bağımlı olur diyemeyiz. Burada diğer taraftan da koruyucu faktörler vardır. Güçlü aile ilişkileri bizim için koruyucudur. Kişinin sağlıklı baş etme yollarını keşfediyor olması bizim için koruyucudur ve bu riski ciddi biçimde azaltır diyebiliriz. Aslında o yüzden mesele suçlamak değil, erken fark etmek ve destek almaktır diyebilirim.
0: Peki burada erken fark etmekten bahsettiniz. İşte aileleri belki, yani evin yankısında konuşmamız gereken belki odaklardan birisi olarak bu erken fark etmek için ailelere rol düşüyor. Peki biz bir aile olarak ailemizin üyelerinden birisi, arkadaşlarımızdan, akrabalarımızdan birisi böyle bir madde bağımlılığına yöneldiğinde biz bunu nasıl fark edebiliriz? Bizim için bununla ilgili ipuçları neler olabilir?
1: Bağımlılık çoğu zaman aileye birdenbire gelmez. Sessiz, yavaş ve çoğu zaman normal görünen değişikliklerle başlar. Aileler genelde ilk sinyalleri fark eder ama adını koymakta da zorlanır. İlk dikkat çeken değişimler belki işte davranışlarda belirgin değişiklikleri gözlemlemek kıymetlidir. Yani çocuğun kişiliğinin dışında bir içe kapanma varsa ya da normalde olmayan şekilde aşırı öfkelenmeler ortaya çıkıyorsa, normalde ortak yaşam alanlarında bulunan çocuk evin içerisindeki iletişimden kopmaya başladıysa, odasına fazla kapanıyorsa, işte sorumluluklarından kaçınmaya başladıysa, örneğin

0: okul, iş hayatı, normal rutinde giderken bir anda bu sorumluluklardan kaçınmaya başladıysa, belki okula gitmiyorsa, işe dair sorumluluklarını yerine getirmiyorsa ya da ev içi görevleri edinmiyorsa ya da uyku ya da yemek düzeninin bozuluyor olması da bizim için belki ilk dikkat çeken değişimlerden birisi olabilir. Normalin dışında günlerce uyuyor olabilir ya da birkaç gün uyanık kalıyor olabilir. Normalde yemek düzeni normaldir ama kişi yemek yememeye başlayabilir ya da tıkanırcasına yemeye başlayabilir. Bunlar bizim için ilk dikkat çeken değişimlerdir ve aileler burada ilk şunu söyler: eskiden bu çocuk böyle değildi. Bir davranış sürekli hale gelmişse artık sadece bir dönem değil ve bir risk işaretidir diyebiliriz.
1: Peki burada aile üyeleri özellikle bağımlı bireyden etkileniyorlar. Hani bunu fark etmek önemli ama şimdi siz de ailelerle birçok çalışma yapıyorsunuz, görüşüyorsunuz. Burada ailede bağımlı bir birey varsa diğer aile üyeleri bundan nasıl etkileniyor, nasıl gözlemliyorsunuz?
0: Şöyle aslında iki yönlü ele alabiliriz bunu. Ailenin içerisinde bir bağımlılığın olması aile içi ilişkileri elbette olumsuz etkiliyor. Yani aile içi iletişim kopmaya başlıyor, herkes kendi odasına çekilmeye başlıyor, tartışmalar, gürültüler artmaya başlıyor. Ya da aile olarak bu bağımlılığı gizledikleri için kendi çevrelerinden uzaklaşmaya başlayabiliyorlar, kendi içlerine kapanabiliyorlar. Diğer taraftan aile üyesinin tutum ve davranışları da bağımlı olan kişiyi olumsuz etkileyebiliyor. Örneğin ebeveynlik becerilerinin yeterince gelişmemiş olması, çocuğa hayır diyemiyor olması, kural koyamıyor olması bağımlılığı besleyebiliyor. O yüzden iki yönlü etkilediğini söyleyebilirim.
1: Aslında o kural koyabilmek, sorumlulukları paylaşmak bu süreçte önemli anladığım kadarıyla. Çünkü sınırlar koyulmadıkça ya da sorumluluk paylaşılmadıkça bireyler maddeye daha yönele biliyorlar. Öyle anlıyorum. Peki burada şimdi aile içinde ergenler var, gençler var, ebeveynler var. Her biri birer bağımlı olabilir. Yani farklı senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Sahada çalışırken de böyle farklı aile örüntüleriyle gelenler, farklı bağımlılık örüntüleriyle gelenler oluyor. Peki buna karşı ne yapmak gerekiyor? Yani bu bağımlılık riskini azaltacak öneriler neler? Ya da ne yapmamamız lazım ya hani bağımlılıkla mücadele ederken?
0: Aslında önce o ailenin içerisinde ne yaşanmış bu süreçte onu anlıyor olmak çok kıymetli. Çünkü bazı aileler fazla korumacı yaklaşıp onun üzerindeki bütün sorumluluğu alıp onun edindiği olumsuz deneyimlerin hepsini ortadan kaldırıp tedavinin sorumluluğunu kendisi almaya çalışırken diğer bir taraftan da aile diğer bir uçta kalıp hiç destek vermeyen ya da bağımlılığı reddeden bir yerde olabiliyorlar. O yüzden aileler neler yaşıyor? Önce burayı anlamak gerekiyor. Genelde aileler bu davranışları geçici sanarlar ve bir dönem olarak görürler. Ve sonra yavaş yavaş duygular ağırlaşmaya başlar. Bazı ailelerde en yoğun duygu suçluluk olabilir. Ya ben nerede yanlış yaptım? Bizim yüzümüzden oldu. Çocukken şöyle olmuştu gibi. Ya da bunun yanında öfke ortaya çıkabilir. Bunu nasıl yapabilir? Bizim ailemizi parçaladı gibi. Kırgınlık olabilir, hayal kırıklığı olabilir. Çünkü bağımlılıkta verilen sözler bazen tutulmayabilir. Bu da güvenin zedelenmesi sonucuna varabilir. Birçok aile bu süreci gizler, utanır ve çevreden saklar. Bu da dediğim gibi aileyi yalnızlaştırır ve yükü daha da ağırlaştırır. Ve zamanla aile içinde roller değişir. Bir kişi sürekli ortamı toparlamaya çalışır. Bir kişi daha sessiz kalır, susar. Diğer bir kişi her şeyi taşır. Bu durum aileyi yorar ve tükenmişlik yaratır. O yüzden bu noktada şunu özellikle vurgulamak isterim ki bağımlı bireyin ailesi sadece destek veren değil, desteğe ihtiyacı olan taraftadır. Yani aile güçlenmeden iyileşmeyi kalıcı hale getirmek biraz zordur ve aile aslında bu süreci tek başına taşımak zorunda değildir.
1: Peki burada ne yapmamız lazım ya da ne yapmamamız lazım buna biraz kafa yormuş olduk ama bağımlı üyenin bulunduğu ailede aile ne yaşıyor açıkçası? Hangi süreçlerden geçiyor?
0: Yani başta bazı aileler reddeden bir yerde olabiliyorlar. Bazı danışanlarımızdan bunu sıklıkla duyuyoruz. Hocam aslında ben bağımlı olduğumu aktardım ama hiç tepki vermediler. Ben aslında bir şey yaparlar sanmıştım gibi. Burada işte çevreden gelecek tepkilerden kaçınmayı çok sık gözlemleyebiliyoruz. Burada gizliliği aileler vurguluyor ama biz şunu söylüyoruz: gizlilik maalesef ki bağımlılığı besliyor. O yüzden hem aile içinde danışanın aile

0: kendisine bağımlılık sürecini paylaşıyor olması ya da dışarıda işte komşular duymasın, çevre duymasın diyerek gizlenen süreçler maalesef bağımlılığı beslediği için tedaviyi engellediğini söyleyebilirim.
1: Şimdi burada aileler tabii ki birçok süreci yaşıyor ama burada biraz da belirsizliklerle de karşılaşabiliyorlar. Yani evet, gizli tutmayalım bu işi ya da paylaşalım çevremizde. Ama çevremizde bize destek olabilecek kaynaklar da yok. O zaman bir profesyonel yardım almak daha mantıklı geliyor. Ama burada da soru işaretleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani aileler şey diyor, hani ya ben ne tür hizmetlere başvurabilirim? Yani evet, tedavi edici hizmetlerle ilgili belki çalışmalar var, buna değiniriz. Ama en başta önleyici olarak, yani ailemde birisi bağımlı olmasın, bununla ilgili olarak önleyici danışmanlık hizmeti alabilir miyim mesela? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Yeşilay'ın şube kısmında daha önleyici faaliyetler yürütülüyor. Okullarda ilkokul, ortaokul, lise çağına özel her biri ayrı özenle hazırlanmış eğitimler mevcut. Bu noktada işte eğitimlerin veriliyor olması ya da önden gözlemlenen belirtiler varsa bununla ilgili profesyonel destek alınabilecek yerlere önden gidip konuşuyor olmak. Birazdan değineceğim. Örneğin Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde sadece bağımlı olan kişilere değil, bağımlılık riski taşıyan kişilere de destek sağlanıyor gibi. Onun dışında ailenin içerisinde kullanımın gerçekleşmiyor olması bizim için kıymetli önleme noktasında. Çünkü çocuk aslında neyi görürse onu merak eder. Bu yüzden anne babaların, daha yetişkin konumda olan kişilerin ev içerisinde sigara, alkol, madde kullanmıyor olması bir sonraki, ondan sonra gelecek nesli de koruduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, aslında önlemek için yine ailemizden başlamak önemli bir faktör. Aslında evet, okullarda verilen eğitimler, özellikle Yeşilay'ın verdiği eğitimler, genç yaşlar kulüplerinin, öğrenci kulüplerinin yaptığı çalışmalar, gönüllerin yaptığı faaliyetler gerçekten sahada gözlemlediğimiz önemli faaliyetler arasında. Bununla birlikte tabii birçok gönüllü dernekler, STK'lar da çalışmalarını devam ediyor. Ama burada yine bu koruyucu önleyici danışmanlık hizmetleri kıymetli ama maalesef işte bağımlı birey artık bağımlı olduğunu öğrendi aile ve artık bunu gizlesek mi, saklasak mı, işte borçlarını kapatsak, işte kimse duymasa, ailesi dağılmasa, desteklesek, ilk böyle bir deneyimler oluyor. Sonrasında ne yapacağız? Yani tedavide genellikle birçok soruyla karşılaşıyor aileler. Biz bir yere nereye başvurabiliriz en başta? Başvursak işte kimliğimiz açığa çıkar mı? İleride bir sorun olur mu gibi bir kaygıyla da yaklaşabiliyorlar. Bunları çok işitiyoruz. Burada sizce hani ne zaman, nereye başvurabilir aileler? Bu konuda ne önerirsiniz?
0: Aslında şöyle, eğer kullanımı bir kere gerçekleştirmiş birinden de ya da bağımlılık süreci gelişmiş birinden de bahsedecek olursak, aile öncelikle yargılamadan gözlemlemeli, açık ve sakin bir iletişim kurmalı. Yani ilişkiler kapalıysa ve kişi hata yaptığında daha dışsallaştırılan bir aile iletişimin içerisindeyse, kişi hata yaptığını ya da bir kere madde kullandığını aileye paylaşmazsa eğer diğer sistemin içerisinde kalabilir. Bu yüzden kişi kullanım gerçekleştirdiyse bunu aileyle paylaşabileceği açık ve sakin iletişim ağının önceden ailede oluşuyor olması bizim için kıymetli. Ya da işte profesyonel destek için bir kapıyı aralıyor olmak kıymetli. Ama ne yapmamalı? Suçlayıcı konuşmalarda bulunmamalı aile. Yani kişiye ne kadar kapıyı kapatırsa kişi diğer kapıyı o kadar açıyor. Biz tedavi sürecinde hep bunu gözlemliyoruz. Ya da tehdit veya baskı yapmamalı. İşte tekrar kullanırsan şunu yaparım sana. Tekrar kullanırsan böyle olur gibi yüksek tehdit ve baskılar bizim çok istediğimiz bir şey olmaz. Diğer taraftan görmezden gelen bir aile yapısı da yine bizim söylediğimiz gibi çok istediğimiz bir yerde olmaz. Aslında bunlar bahsettiğimiz şeyler iki uç noktalar. Bizim için daha ortada, daha dengede kalmak kıymetli. Çocuğun bir paylaşımında ona nasıl destek olabiliriz ve profesyonel destek için neler yapabiliriz? Buraları, bu kapıları aralıyor olmak kıymetli. Aslında erken fark eden aile bağımlılığı değil, iyileşmeyi büyütür diyebiliriz.
1: Evet, erken fark etmek önemli. Erken fark ettik ve erken bir dönemde başvurduk. Ama hangi kurumlara başvurabiliriz? Yani Türkiye

0: Türkiye özelinde düşünecek olursak.
1: Şöyle bahsedebilirim. Burada Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizden bahsediyor olacağım. Örnek üzerinde daha çok alkol madde üzerinde ilerledim ama bizler 5 bağımlılık türünde hizmet sağlıyoruz. Sigara, alkol, madde, kumar ve ekran bağımlılığı alanında ücretsiz ve gizlilik esaslı destek sağlıyoruz. Ücretsiz olması ve gizlilik esaslı olmasını biraz vurgulamak istiyorum açıkçası. Ulaşılabilir olması danışanlarımız için oldukça kıymetli. Diğer taraftan gizlilik esaslını ele alacak olursak, daha çok çocuk ergen ya da yetişkin danışanlarımızda da bir tedavi sisteminin içerisine giriyor olmak ileriye dönük sicil kaygısını yaratabiliyor. Bu yüzden aslında bizim Yedamsoft dediğimiz kendi yazılım sistemimiz var ve bilgilerimiz kendi yazılım sistemimize aktarılır. Danışanlarımız merkeze geldiklerinde KVKK'ya ilişkin bir metin imzalarlar. Bu bizden alınan hizmetin herhangi bir dış kurumla paylaşılmayacağına dair bir dayanaktır diyebilirim. Bizler hem bağımlı bireye, hem bağımlılık riski taşıyanlara, hem de ailelere yönelik destek sağlarız.
0: Aslında o zaman mesela Ankara şartlarında düşünecek olursak ailesinde bağımlı bir birey olan birisi erişebileceği noktalarda yadamlar var ve aldığı hizmetler için bir ücret ödemiyor ve başvurduğunda da bilgileri gizli kalıyor. Siz onun bilgilerini üçüncü bir kurumla paylaşmamış oluyorsunuz.
1: Evet,
0: Dolayısıyla o kaygılar da gitmiş oluyor.
1: en çok kaygı buradan geliyor sizin de söylediğiniz gibi hocam, gizlilik esası. Buradaki güven bağını oluşturduktan sonra kişiler seanslarda ne kadar açık olursa bizler onlara o kadar destek sağladığımızı söyleyebilirim. Kişiler bize ilk 115 numaralı danışma hattı üzerinden geliyorlar. Aradıklarında telefonun karşısında klinik psikologlarımız yanıtlıyor. Kişilerin anamnezi alındıktan sonra kişilere en yakın ya da tercih ettikleri merkezlerde en yakın tarihe randevu planlanıyor. Ankara için Keçiören, Sincan, Yenimahalle ve Çankaya şeklinde 4 tane merkezimiz bulunuyor.
0: Anladım. Aslında büyük ilçelerde ve erişilebilir konumlarda 115 numaralı hattı arayarak aileler bilgi alabilirler, yönlendirilebilir oradan. Aslında bu yıl bağımlılıkla mücadele yılı, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ve bütün toplumda bütün kurumlarda bu konuda seferberlik halinde. Maalesef bunu çok gözlemliyoruz. Size de bununla ilgili vakalar geliyor. Aslında büyük bir hizmet. Hem ücretsiz hem erişilebilir. Hem de gizlilik esası olan güzel bir hizmet.
1: Evet, bizler oldukça yoğun çalışıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi maalesef bağımlılık süreci ülkemizde biraz artmış durumda. Bu yüzden bağımsızlık yılı 2026 yılı. Diğer taraftan da ihtiyaç duyan her bir bireye ulaşmak bizim için oldukça kıymetli. Bu noktada çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmeyi önemsiyoruz. O yüzden şu an burada bu radyo kanalında bulunuyor olmak, bizi dinleyen

0: böyle önemli bir sorun. Toplumda birçok hem iş yaşamını hem akademik yaşamını etkilediği için birçok şeye yayılmış durumda maalesef. Ve bununla mücadelede de adam gerçekten kıymetli işler yapmış oluyor.
1: Evet, bizler bağımlılığı bir birey hastalığı değil, bir aile hastalığı olarak ele alıyoruz. Bu noktada hem bireylerle hem ailelerle haftalık olarak görüşmeler yapmayı önemsiyoruz.
0: Peki hocam, mesela bağımlı birey, bazen aileler şey diyebiliyor ya, işte bağımlı birey var ama o gelmek istemiyor. Ben gelsem, görüşsem, yani aile üyelerinden birisi de gelip bu hizmeti alabilir mi? Ya da ona bilgi verebilir misiniz bu konuda?
1: Tabii bizde iki türlü aile görüşmelerimiz var. Önce danışan kendisi gelir, ilk görüşmeyi gerçekleştiririz. Daha sonra bir aile üyesini onun onayı dahilinde sisteme dahil ederiz. Ya da hiç bağımlı olan kişi merkezimize gelmez. Bir aile üyesi, bir arkadaş, bir komşu bize gelip etrafımda yakınımdaki kişinin bağımlı olduğunu düşünüyorum. Onu tedaviye nasıl çekebilirim ya da ona nasıl davranmam gerekir şeklinde sorularla bizim merkezimizden yine haftalık olarak görüşme alabilirler. Burada edindikleri becerilerle birlikte belirli bir yere ulaştıktan sonra kişiye şunu söyleriz: artık bağımlı yakınınızı merkezimize davet edebilirsiniz şeklinde. Zaten bağımlı olan kişi de o aile üyesiyle çalıştığımızda onun tutum ve davranışlarında bazı değişiklikleri fark ettikten sonra, ya bu merkezde ne oluyor, benim annem babam değişti deyip merakından merkezimize gelip bu tedavi sisteminin içerisine girdiğini söyleyebilirim.
0: Bir de hocam, burada aileler genellikle, yani gözlemlediğimiz kadarıyla, bu relaps durumlarında bir kriz yaşayabiliyorlar. İşte bağımlı birey kullandığı maddeyi tekrar kullanmak istiyor bir ara verdikten sonra. Bu dönemlerde aileler nasıl bir tutum sergilemeli? Yani relaps var, evet, bir nüksetme olayı var, tekrar kullanmak istiyor. Bu bir kriz mi bizim için? Ne yapabilirler öyle durumlarda?
1: Öncesinde o zaman direkt sorunuzun cevabını vereyim. Sonra YEDAM'da bununla ilişkili neler yapıyoruz, buradan bahsetmek isterim hocam. Relaps dediğimiz şey kayma. Bizler bağımlılık tedavisinde kaymaları normal kabul ederiz. Eğer bir kayma olacaksa bu tedavi sisteminin içerisinde olmalı ki orada kaymaya sebep olan tetikleyicileri bizler birlikte fark edelim ve sonrasında bununla nasıl baş edebileceğini kişinin kendisinin öğrenmesiyle ilgili seanslarımızda çalışalım ve bu tekrar yaşanmasın şeklinde. Çünkü bağımlılık dediğimiz şey bir anda evet tedavi aldım, bitti, iyileştim gibi değil. Daha çok kronik bir şeker hastalığına benzetebiliriz. Nasıl ki bir şeker hastası önce şekeri yükselir, hastaneye gider, doktor ona bir diyet verir. Diyetini ne kadar uzun süre uygularsa o kadar iyileşmiş gibi görünür. Ancak bir kere o baklavacının önünden geçti diyelim. O şerbet döküldü, o coz sesi geldi o kişiye. Kişi gidip bir baklava yediğinde nasıl şekeri tekrardan yükseliyorsa, bizde de bağımlılık tedavisinde de kişi ne kadar uzun süre kullanmazsa kullanmasın, bir kere tekrardan aynı davranışı, kumar oynama davranışını göstermesi ya da bağımlılıkla ilişkili olarak alkol madde kullanmasında hastalık yeniden nüksedebilir. O yüzden kaymaları normal kabul ediyoruz ki daha geniş çerçeveden çalışabilelim.
0: Bu kaymalar da aslında tedavi sürecinin bir parçası. YEDAM'da bu durumun da farkındasınız ve aileleri de, işte bağımlı yakınlarını da bu konuda bilgilendiriyorsunuz. Aslında burada, evet, aile üyesi için başvuru yaptığı birey bilgi aldı. Şunu da merak ediyorum açıkçası. Hani orada sadece alkol ve madde bağımlılığı için mi bir danışmanlık var? Yoksa şimdi mesela güncelde işte kumar bağımlılığı da, teknoloji bağımlılığı da çok konuşulan, tartışılan, ailelerin muzdarip olduğu konulardan birisi. Bu konuda çalışmalar ne boyutta hocam?
1: Şöyle, bizler sigara, alkol, madde, kumar ve ekran bağımlılığı alanında, yani 5 bağımlılık türünde hizmet sağlıyoruz hocam. Burada sadece tütün bağımlılığında bir görüşme sınırımız var. Ortalama 6-8 şeklinde. Burada bir danışmanlık sağlıyoruz. Ama diğer bağımlılık türlerinde hem klinik psikologlar hem sosyal hizmet uzmanları orada bir görüşme sınırı koymaksızın kişiyi iyileştirme yolculuğunda haftalık olarak görüşmeler gerçekleştiriyoruz diyebilirim. Burada hem bireylerle hem ailelerle çalışmayı önemsiyoruz. Orada aileyle

0: çalışırken sınır koymayı öğretiyoruz aileye. Yanlış destek davranışlarını fark etmelerini sağlıyoruz. Bu sizin az önce örnek verdiğiniz gibi kumar danışmanlığında ailelerin bütün borcu ödüyor olması gibi. Şu an aynı zamanda bir kumar grup terapi yürüttüğümde de aslında ya da seanslarda da danışanlarımız bunu söylüyor. Hocam ne zaman borcumu ödedilerse çıktığımda tekrardan oynayabildim gibi. Çünkü aslında orada psikiyatristler de şunu ister. Tedavinin sorumluluğunu aile değil bireyin kendisi almalı. Aileler ne kadar öderse kişiler şunu biliyor. Ben bir hata yaparsam ailem zaten arkamı toplayacak.
1: Evet, bunu bildiği için de davranış maalesef devam ediyor, sönmüyor. Bununla karşılaşıyoruz. Evet sevgili dinleyenler, sosyal hizmet uzmanı Derya Nur Abay'la bağımlılık sürecinde ailelerin rolünü ve YADAM'ın bu konudaki hizmetlerini konuşmaya devam ediyoruz. Evet sevgili dinleyenler, 91.8 Hedef Radyo'da Evin Yankısı programında programımız devam ediyor. Bugün sosyal hizmet uzmanı Derya Nurabay'la bağımlılığın, aile bağımlılığı ve ailelerle bağlantısını konuşuyoruz ve bu bağlamda YEDAM'ın sunduğu hizmetlerden bahsediyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz hocam. Şimdi en son YEDAM'ın hizmetlerinden bahsettik. YEDAM'da klinik psikologların ve sosyal hizmet uzmanlarının çalıştığından bahsettiniz ve birçok hizmetler sunuluyor. Burada ne gibi bir görev ayrımı var? Yani bir bağımlı size başvurduğunda klinik psikoloğun ne tür hizmetler sunuyor bu konuda?
0: Şöyle söyleyebilirim hocam, ilk danışan bize geldiğinde önce 1,5 saatlik klinik ilk değerlendirme dediğimiz klinik psikologlar tarafından gerçekleştirilen bir görüşmeyi gerçekleştirirler. Daha sonra sosyal hizmet uzmanı ile görüşmeye başlarlar. Bizler burada psikososyal bir müdahaleyi önemsiyoruz. Biyopsikososyal müdahale gerçekleştirmemizin hedefi aslında insanın biyolojik, ruhsal ve sosyal alanlarının bulunuyor olması. Kişinin eğer ihtiyacı varsa tıbbi tedaviye dair motivasyonunun sağlanması kısmı klinik psikologlarımızda. Bu yönlendirmenin sağlanması ve takibi de sosyal hizmet uzmanlarımızda. Klinik psikologlarımız daha çok ruhsal süreçlerin çalıştığını söyleyebilirim. Ne yaparlar burada? Kişinin bağımlılık örüntüsünü alırlar. Buradaki riskleri birlikte değerlendirirler. Eşlik eden duygusal sorunları ve riskleri birlikte tespit ederler. Motivasyonel görüşmeyle değişim isteğini güçlendirirler. Tetikleyicileri, dürtü kontrolünü, duygu düzenleme üzerine çalışırlar. Nüks önlemeyle ilgili çalışırlar. Ve gerektiğinde dediğim gibi psikiyatrik yönlendirmeler sağlarlar. Yani kişinin iç dünyasını ve davranış örüntüleriyle klinik psikologlarımızın çalıştığını söyleyebilirim. Sosyal hizmet uzmanlarımız ise daha çok sosyal alanlara ele alırlar. Nedir bunlar? Aile ilişkileri, arkadaş ilişkileri, varsa yasal süreçler, varsa boş zamanlar, iş hayatı, eğitim hayatı gibi kısımları da sosyal hizmet uzmanlarımızın çalıştığını söyleyebilirim. Yapılan ilk görüşmenin sonrasında kişinin bu alanlardaki riskleri birlikte tespit edilir. Nelere ihtiyaç var? Birlikte konuşulur. Oradaki ihtiyaçları kaynaklarla buluşma noktasında sosyal hizmet uzmanı kurumumuzda üstlenir diyebilirim.
1: Peki mesela bağımlılık evet hem aileyi hem toplumu etkileyen bir sorun. Burada hani sosyal hizmet uzmanları, klinik psikologlar çalışıyor ama YEDAM olarak ya da Yeşil olarak bu konuda bir kuruluş olarak hizmet üretmek ve bunun sürekliliğini sağlamak zor bir süreç. Yani bunu başarmak gerçekten önemli, kıymetli. Bu süreçte işbirliği yaptığınız, paydaş olduğunuz kurumlar var mı hocam? Ya da ne gibi destekler alıyorsunuz diğer kurumlardan?
0: Şöyle, az önce saydığım sosyal hizmet uzmanının çalıştığı başlıkları ele alırsak, örneğin sağlık, istihdam, eğitim, sosyal destek alanları, buralarda işbirliği yapma sorumluluğu sosyal hizmet uzmanlarımızda, paydaşlarımızın dışından bahsediyorum şu anda. Eğer danışanımızın bir barınma ihtiyacı varsa kaymakamlıkla, ekonomik bir ihtiyacı varsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'yla, eğitim ihtiyacı varsa, sağlık ihtiyacı varsa bunlara bağlı kurum kuruluşlarla önden zaten işbirliklerimiz var hali hazırda. İletişimler bizim için burada oldukça kıymetli. Diğer taraftan paydaşlarımız iki tane, AMATEM ve İşkur olduğunu söyleyebilirim. Buradaki paydaşlığımızın kıymetli olmasının önemi aslında bağımlılık tedavisinde motivasyonun çok ince bir çizgide olması. Bu yüzden eğer bir yönlendirme sağlıyorsak hızlı bir şekilde oradan bir aksiyon alabiliyor olmak bizim için kıymetli. Çünkü bugün tıbbi tedaviyi kabul eden danışan ertesi gün bunu çok da kabul etmeyen bir yerde olabilir. Bu yüzden amatemler bizim için oldukça kıymetli. Yönlendirme yaparken de çok kolaylaştırıcılık sağlarlar. Orada doktorlarımız da vakayı birlikte takip ederiz. Keza başhekimimiz de bu süreçte bizle oldukça destekçidir diyebilirim. Diğer bir yandan ikinci bir paydaşımız olarak da İşkur olduğunu söylemiştim. Bu da danışanlarımızın yine gizlilik sebebiyle gerçekleştirdiğimiz bir paydaştır bu. Yani danışanlarımıza İşkur'a gidip oradaki bir meslek danışmanıyla görüşebilirsiniz demek yerine oradan bir meslek danışmanımızı merkezimize davet ediyoruz. Ve odanın içerisinde bir İşkur meslek danışmanımız, bir sosyal hizmet uzmanımız ve danışanımız birlikte danışanın geçmişteki ilgi duyduğu alanlar neler, geçmiş çalışma deneyimleri neler, bundan sonra hangi işlerde çalışmak ister, buna dair bir saatlik bir görüşme gerçekleştiriyoruz ve ona uygun olan işlere başvurular gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim.
1: Aslında bu süreçte size bir bağımlı birey ve ailesi başvurduğunda hem eğitimle ilgili, hem sağlıkla ilgili, hem ekonomik durumuyla ilgili, hem istihdam durumuyla ilgili birçok konuda aslında danışmanlık ve yönlendirme alıyor. Aslında bunların hepsi bağımlılıkla da iç içe geçmiş ve birbirini etkileyen süreçler. Dolayısıyla şöyle bir portre çıkıyor karşıma. Siz bağımlılığı bir bütün olarak, hani bütün yönleriyle, sosyal, ekonomik, duygusal, bilişsel yönleriyle ele alıp bununla ilgili çalışmalar yürütüyorsunuz. Peki bunu biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Yani orada ne tür çalışmalar yapılıyor? İşte az önce bahsederken grup terapisi kavramı geçti ya da diğer atölye gibi ifadeler kullandınız. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani aileler ya da bireyler geldiğinde ne gibi hizmetler de alabilirler?
0: Tabii ki açabiliriz hocam. Şöyle, danışanlarımız bize geldiğinde eğer boş zaman bizim için riskliyse burada hem danışanın ilgi duyduğu alanları birlikte çalışırız ve kurumun fiziki yapısına uygun atölyelerimiz vardır. Bunlar yine ücretsizdir. Örneğin kendi merkezimden örnek vermem gerekirse Çankaya'da şu an el sanatları, müzik ve spor atölyemiz var. Burada eğitmen desteği aldığımız sürece atölyelerimiz aktif olarak devam etmektedir. Ne yapıyoruz? Örneğin el sanatları atölyemizde mozaik çalışıyoruz, seramik çalışıyoruz, çini çalışıyoruz, mum yapıyoruz, taş tozundan heykeller yapıyoruz. Aslında baktığımızda bu kurslar dışarıda oldukça pahalı. Yani buralar çok ulaşılabilir olmayabiliyor. Ancak biz kurumumuzda bunları gerçekleştirirken herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Amacımız bu atölyeleri gerçekleştirirken kusursuz ürünler çıkartmak asla değil. Daha çok danışanın kaybolan motor becerilerini yeniden kazanmasını sağlıyor olmak, boş zamanlarını işlevsel geçiriyor olmak, dolaylı yoldan iletişim becerisini geliştiriyor olmak bizim için kıymetli. Çünkü atölye aynı zamanda bir etkileşim var. Orada danışanlar kendi aralarında muhabbet ettiklerinde eğer danışan özel hayata dair bir soru sorulursa hayır diyebilmeyi aynı zamanda hem grup terapide hem atölyede öğrenebiliyor. Ya da kendi fikrine uygun olmayan bir fikir ortaya atıldığında bunu kabul edebilmeyi ya da farklı fikirlere rağmen kendi fikirlerini ortaya koyabilmeyi atölye ve grup terapilerinde edindiğini söyleyebilirim. Grup terapilerinde ise farklı yürütüyoruz. Örneğin kumar grup terapi, alkol madde grup terapi, çocuk ergen grup terapi, aile alkol madde grup terapi, aile kumar grup terapi gibi farklılaştırarak daha spesifik grup terapiler yürütüyoruz. Bunlar yapılandırılmıştır ve amaçları, hedefleri şunlardır aslında: kaymayı önlüyor olmak, motivasyonu sağlıyor olmak. Az önce söylediğim gibi işte oradaki iletişim becerilerini, farklı fikirlere rağmen kendi fikirlerini ortaya koyabilmek ya da farklı fikirleri kabul edebilmek gibi iletişime dair de hedefleri vardır. Amaç orada remisyonu koruyor olmak ve yapılan araştırma, yedamın etkililiğini gösteren araştırmalarda bir kişi yedam çatısı altında ne kadar uzun süre kalıyorsa remisyonu koruduğu oran o derece o şiddette yüksek olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden danışanlarımız ne kadar çok grup terapilere, atölyelere ve seanslarına aktif olarak katılım gösteriyorsa remisyonlarını o kadar uzun süre koruduğunu paylaşabilirim.
1: Evet, aslında birçok çalışma, atölyeden grup terapisine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunumu var. Hem ailelerle hem bireylerle ayrı ayrı çalışıyorsunuz ve her biri de bir amaca yönelik.

0: Nişanı bağımlı birey ailesini güçlendirmeye yönelik aslında bir yolculuk. Evet, programımızın sonuna doğru yaklaştık. Az bir süremiz var.
1: Oraya şöyle küçük bir ekleme
0: Evet,
1: yapayım
0: son
1: isterim o
0: olarak
1: zaman.
0: şöyle bağımlı bireylere, ailelerine nasıl bir çağrıda bulunursunuz?
1: Şundan bahsetmek isterim. Aileler bağımlılık tedavisinde hızlı bir gelişim beklerler. Hocam geldik ama kullanıma devam ediyordu, oynamaya devam ediyor gibi. Orada aslında keşke elimizde sihirli bir değnek olsa, dokunsak ve yaşamını değiştirebilsek. Ancak bunun uzun soluklu bir tedavi olduğunu kabul ediyor olmak bizim için kıymetli. Ancak bu mümkün değil mi? Tedavi, iyileşme elbette ki mümkün. Bizler bir yıl remisyonunu tamamlamış danışanlarımız için sembolik bir pasta kesiyoruz. Aslında şunu söyleyebilirim. Biz böyle biraz diyet yapan bir ekibiz ama sıklıkla da pasta yiyoruz. O yüzden diyetimiz bizim uzun süreli devam ediyor. Bunlar bizim için oldukça kıymetli. Diğer bir taraftan değişimin, iyileşimin mümkün olduğunu gösteren bir çalışma arkadaşımız da iyileşme danışmanlarımız, iyileşme koçlarımız. Bunu da böyle hızlıca değinmek isterim. Nedir bunlar? Geçmişte bir kullanım gerçekleştirmiş ancak uzun bir süredir remisyonu tamamlamış kişiler bizim meslek arkadaşlarımız olarak bizlerle birlikte çalışıyorlar. Sıklıkla kayma yaşayan ya da değişimin mümkün olmadığını söyleyen danışanlarımızı bu iyileşme koçlarımıza yönlendiriyoruz. Çünkü onlar iyileşmeyi seçmiş ve yaşam yolculuğunu o yönde değiştirmişler. Danışanlarımız şunu söyleyebilir: hocam siz bizi anlamıyorsunuz, siz hiç kullanmadınız ki, bilmiyorsunuz, hiç oynamadınız ki, bu kadar büyük kayıplar yaşamadınız ki beni anlamıyorsunuz gibi. Tam o noktada aslında o yolculuktan geçmiş, ancak yolunu iyileşmeye doğru çevirmiş, değiştirmiş kişinin var olduğunu da gösteriyor olmak tedaviye katkı sağlıyor. Ailelere şunu söyleyebiliriz: İyileşmek, değişmek mümkün. Ne kadar gizlersek o kadar bağımlılığı besliyor oluruz. O yüzden bir yadamın kapısını çalıyor olmak, gizlilik esasıyla tedavinin kapısını açıyor olmak bizim için kıymetli diyebilirim.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili dinleyenler, bir Evin Yankısı programının da sonuna geldik. Bu hafta Evin Yankısı'nda Sayın Derya Nur Abay'la bağımlılığı konuştuk. Program boyunca bize eşlik eden, kalbini, zihnini bu sohbete açan tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hocamıza değerli vaktini ayırdığı ve bu konudaki görüşlerini paylaştığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, yayın sürecindeki emekleri için genel yayın yönetmenimiz Sayın Halil Beggi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte Perşembe akşamı saat 19'da 91.8 Hedef Radyo'da başka bir konu ve konukla yeniden evinize ve yüreğinize misafir olacağız inşallah. Evinizde yankılanan sesler her zaman sevgi ve anlayış dolu olsun. Sağlıklı, saygı dolu ve huzurlu bir aile yaşantısı diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Haydi artık uyan, uyan derin uykudan. Bak sökülüyor şafaklar, çekiliyor karanlık. Bir sabah geliyor ki...

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.
2: Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا إله إلا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşler, bildiğimiz gibi İnsanoğlunun neslinden gelen en büyük zalimlerden birisi Firavun'dur. Her ne kadar Firavun bir sistemin adıysa da babası torunu kim olduğuna takılmadan Kur'an-ı Kerim'in zalim, despot olarak bize gösterdiği Firavun'u konuşuyoruz. Firavun yeryüzünde insanoğluna en büyük işkenceleri yapan ve Allah'a karşı en azgın tavırları sergileyen, yeryüzünün küfürde, şirkte, zulümdeki önderlerinden biridir. Allah-u Teala zalim Firavun'a karşı iki peygamber birden gönderdi. Biri Musa aleyhisselam, biri de Musa aleyhisselamın kardeşi olan Harun aleyhisselamdır. Bu iki peygamber, İsrail oğulları diye bilinen soydaşlarını, yani bu iki peygamberin soydaşlarını, Firavun'un zulmünden kurtarmak, Allah'ın kulluğuna yüceltmek için çok mücadele ettiler. Fakat Firavun, sistemli zulüm yapıyordu. Nasıl sistemli zulüm yapıyordu? Devlet otoritesini ve kamuoyunu, bizim deyimimizle kamuoyunu imana karşı güçlü bir şekilde kullanıyordu. İster istemez insanlar onun zulmünden haz alıyorlardı. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ Şahsiyetlerini ezdi, onlar da şahsiyetsizleşince onun zulmünde ona itaat ettiler. Şamar oğlanlığından zevk almaya başladılar. Birisi çıkıp biz niye her gün dayak yiyoruz diyecek olsa Firavun'dan önce halk ona tepki gösterdi. Ki zalimler zulümlerini yaparken en büyük desteği bu şahsiyetini kaybetmiş, asli kimliğini unutmuş destekçilerinden görürler. Ordularından önce şahsiyetsiz kitleler zalimleri ayakta tutar. Musa aleyhisselam çok çetin mücadele verdi. Ama Firavun asırlardan beri devam eden bir sistemle Musa aleyhisselama karşı koyuyordu. Dediğimiz gibi Musa aleyhisselam Firavun'la uğraşırken kurtarmaya çalıştığı İsrail oğulları da ona destek vermiyorlardı. Böyle bir zulüm ortamı vardı. Musa aleyhisselam hiçbir şey yapamaz hale geldi. Hayat sokaklarda, çarşılarda yürüyor. Firavun sokaklara hakim, çarşı pazara hakim, insanların beyinlerine hakim. İnsanları zulme ikna etmiş. Şamar oğlanı olmayı benimsemiş insanlar. Musa aleyhisselam ve kardeşi gece gündüz uğraşıyorlar, ikna edemiyorlar. Firavun'un zulmünü önleyemiyorlar. Firavun'a çıkıyorlar. Firavun tehdit ediyor. İnsanları ikna ediyorlar. Sonra insanlar Firavun'un askerlerinden birini görünce vazgeçiyorlar. Böyle bir çıkmaz sokakta kaldı Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselam. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anlattığı ayetlerden çok daha fazlasını Musa aleyhisselamı anlatarak Kur'an-ı Kerim'i doldurmuştur. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ümmetinin adının anıldığı 5 ayet varsa, Musa aleyhisselamın ve onun ümmeti olan İsrail oğullarının anlatıldığı ayet 20 tanedir. Böyle büyük bir fark var. Çünkü Musa aleyhisselamın diniyle Muhammed aleyhisselamın dini aynı dindir. Bunun karşılığında Firavun'un isyanıyla Ebu Cehil'in isyanı da aynıdır. İkisi de şirktir. İkisi de zulümdür. İlk insandan son insana kadar Allah'ın kullarından istediği tevhiddir. İmandır. Allah'ın kullarına razı olmadığı da şirktir, isyandır. Gerek Musa

aleyhisselam ve gerek Nuh aleyhisselam hangisi alınırsa Muhammed aleyhisselamın kopyası olduğu ortaya çıkar. Şirkten, zulümden de kim alınırsa alınsın, tarihin hangi döneminde birisi alınırsa alınsın, Ebu Leheb'in filan asırdaki aynısı olduğu ortaya çıkar. Bunun için Kur'an-ı Kerim meselenin daha iyi anlaşılması bakımından Ebu Cehillerin ilerideki ayetler indikten sonraki tutumlarının ne olacağını anlatmak yerine onlardan 2000 sene önce yaşamış olan diğer müşriklerin, diğer tağutların yaptıkları şeylerin ne olduğunu anlattı. Canlı örnek verdi Allah Teala. İşte şöyle olacak demedi, böyle olmuştu dedi. Neden? O Firavun Ebu Cehil'in aslı. Ebu Cehil Firavun'dan ileri gidecek hali yok. Firavun'u anlayan Ebu Cehil'i anlar. Ebu Leheb'i anlar. Musa aleyhisselamı anlayan da Muhammed aleyhisselamı anlamıştır zaten. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in gerek batıldan verdiği örnekler ve gerekse hakkın temsilcilerinden verdiği örnekler bu açıdan sanki Ebu Bekir radıyallahu anh'ın mescitteki ibadetini tasvir edişi gibidir. Ebu Bekir'le Musa aleyhisselama sadakatle bağlanmış iman ehli birisinin farkı yoktur. Aynı imanın temsilcileridirler. Aynı cennet için koşmuşlar, aynı Allah'ın rızası için uğraşmışlardır. Bu nedenle biz veya bizden önceki nesiller, işte ashab-ı kiram, Musa aleyhisselamın derdini anlamışsa, onlarca, yüzlerce ayetten, Firavun'u tanımışsa Kur'an tanıtırken, şaşıracağı bir manzara yok demektir. Allah, Musa aleyhisselama neyi çare olarak gösterdiyse, Muhammed aleyhisselama da aynı şeyi çare olarak gösterdi. Şirkte değişen bir şey yok. Zulüm alet değiştirmiş olabilir ama mantığını değiştirmedi. Hakta da değişen bir şey yok. Adem aleyhisselamın iki oğlu Habil ve Kabil de Allah'ın şeriatına teslim olup olmayacakları konusunda sınandılar. Kıyamete 3 gün kala da yine iki abi kardeş Allah'ın şeriatına teslim olup olmayacakları konusunda sınanacaklar. Birisi filan türlü nikah konusunda sınandı. Öbürü nikah değil de babalarından kalan mirastaki pay konusunda sınanacaklar. Ama hepsinin sınandığı şeyin sigortası Allah'a teslimiyet veya isyandır. Biz bunun için Kur'an-ı Kerim'in eski ümmetlerden, hakkı temsil eden peygamberlerden veya peygamberlerin karşısına dikilen asilerden, tağutlardan örnekler verdiğinde bunu bir hikaye gibi dinleyemeyiz maazallah. Asla hikaye değil. Bu nedir? Allah-u Teala'nın kulağımıza döktüğü şeydir. Bunu neden Allah Teala sizden şöyle şeyler istiyorum, yazın bunları bir kenara demiyor da Musa ile Firavun böyle konuştular diyor. Çünkü birisi canlı olay ve akıbeti belli. Firavun, sizin ilahınız ben değil miyim dedi. En büyük Rab benim dedi. Şu Nil Nehri'nin etrafında aktığı Mısır'ın tanrısı benim dedi. Musa aleyhisselam Allah ona gönderdi. Aklını başına topla. Allah seni helak eder dedi. Sen kim oluyorsun? Rabbin kim oluyor? Diye cevap verdi. Daha da kaba üsluplar kullandı. Allah bunları bize tanıtıyor. Sonra da Firavun'u nasıl helak ettiğini de tanıtıyor. Eğer ümmeti Muhammed'e, peygamberinize karşı çıkarsanız, şöyle şöyle olursunuz deseydi, Musa'ya karşı çıkan Firavun şöyle oldu demek gibi olmayacaktı bu.
Onun için Allah Teala bir formül üzerindeki, hak batıl formülü üzerindeki isyancıların ne hale geldiğini, hak taraftarlarının, Musa'ya iman eden sihirbazların nasıl şehitler olarak Allah'a kavuştuklarını anlatırken, düşünmeye gerek kalmayacak kadar kolay anlaşılacak bir örnek üzerinden vermiş oluyor Allah bize. Bu sebeple bir Müslüman Yusuf Aleyhisselam'ı dinlerken Kur'an-ı Kerim'den, bir çocuk romanı dinler gibi dinliyorsa o Kur'an'ı anlayamamıştır. İşte abisi haset etmiş filan böyle basit görüyorsa onun Kur'an'la bağları çok zayıftır. Nuh Aleyhisselam'ın gemisini, ya bir peygamber canı sıkılınca, canı boğazına gelince marangozlukta yapabiliyormuş diye anlıyorsa onun Kur'an'la bağları çok zayıf demektir. Allah hikaye anlatmıyor. Geçmişi gösteriyor, geleceği anlamamızı istiyor. Bu girişten sonra kardeşler, Musa Aleyhisselam'a tekrar dönelim. Firavun'un halkı üzerindeki otoritesi ne bugünle ne de gelecekle kıyaslanmayacak kadar çok ağır bir otoriteydi. Hani şimdi devlet cep telefonu dinliyor, uzaydan bakıyor, sen yürürken evinin içinde seni görüyor filan diyorlar ya, bütün bu büyük teknolojiyle Firavun, despotluğun babası ve şahı olan Firavun, cep telefon sistemi olmadan bunu yapıyordu. Şimdi bütün teknolojilerine rağmen bir kadın hastaneye gidip hamile olduğuna dair doktor raporu almadıkça devlet onun hamile olup olmadığını bilmiyor. Firavun hangi kadın kaç aylık hamile onu da tespit ediyordu. Kiminin çocuğunu öldürün, hamile doğurmasın, öbürünün çocuğu yaşasın diye karar veriyordu. Yani devlet otoritesi ve zulmü, zulüm çapındaki devlet otoritesi Firavun'da bugünkü sistemlerle filan ölçülmesi zor düzeydeydi. Her şeyi kontrol ediyor. İşte en uçtan bir örnek veriyorum ki, yani ticareti nasıl kontrol ediyordu, yol güvenliğini nasıl kontrol ediyordu, bunu örneklendirmeye gerek kalmasın. Bir insan biriyle evleniyor, kaç ay sonra hamile kaldı kadın, devlet siciline geçiyor bu. Kaçak doğum yapamıyorsun, kaçak hamile kalamıyor kadın. Doğum yapınca askerler geliyorlar, erkek mi kız mı sicile kaydediyorlar. Nüfus kaydından dolayı değil ama. Yani nüfusunu merak etmiyor. 3 kişi artmış, 5 kişi artmış. Erkek mi büyütüyorsun, kız mı büyütüyorsun, bunu merak ediyor. Erkekse alıp kesip atıyor. Bir günlük bebeği annesinin önünde kesiyorlar. Yılan keser gibi kesiyor. Kızsa büyütmeye müsaade ediyor. Kazara kaçak hamile kaldıysan, izinsiz hamile kaldıysa kadın, ana baba hepsini götürüyor o zaman. Böyle bir sistem kurmuş. Musa Aleyhisselam elinde bir asası var, başka bir şeysi yok. Bir abisi var, bir kardeşi var, iki kişiler. Kalabalık değiller. İsrailoğulları kaypak. Bugün Musa Aleyhisselam'a doğru diyorsun diyorlar, öbür gün Firavun'a sen haklısın zaten diyorlar. Musa Aleyhisselam deyim yerindeyse ne yapacağını şaşırdı. Musa Aleyhisselam gelmeden asırlar önce Firavun sistemini oturtmuştu. Musa Aleyhisselam geldiğinde konuk gibi geldi Mısır'a. Zaten o da kaçak doğdu. İzinsiz doğdu. Yani doğum belgesi de yok. Hastane raporları yok. Allah murad etti Firavun'a, aradığı çocuğu sağda solda sahralarda öldürürken kadınların doğurduklarını, o aradığı katili olacak çocuğu Allah sarayında ona büyüttürdü. İntikamı olsun. Kıyamete kadar insanlar Allah kimdir, kulu kimdir bunu anlasınlar diye. Musa Aleyhisselam ne yapacağını şaşırdı. Bunun üzerine Allah Teala Yunus suresinde Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a ikisine birden hitap ederek Firavun'un 5 asır, 6 asır oturttuğu zulüm sistemine karşı Allah'ın vahyiyle insanların hidayete, dünya saadetine ve ahirete imanla gidecekleri, mutluluğa erecekleri sistemin formülünü gösterdi Allah Teala. Yunus suresinin 82'den 87. ayetine kadar olan kısım
bu formülü anlatıyor.

zamanlarda gusül abdestini öğrenerek gelmiş Müslümanlar. Öyle değil. Bir peygamber, Allah'ın 5 büyük peygamberinden biri, Musa aleyhisselam da ne yapacağını şaşırdığı zaman, Harun aleyhisselam ne yapacağını şaşırdığı zaman, Allah onlara da çare göstermişti. O çare, Firavun'un zulmü önünde tıkanan, kestiremeyen, yol bulamayanlara gösterilmişti. Sonra Ebu Cehil'in ve Ebu Leheb'in Mekke sokaklarını dar ettiği zamanlarda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şifa Vadisi'nde 3 yıl ağaç köklerini bulup yemek zorunda bıraktıkları o kuşatma yıllarında, Mekke'nin Peygamber aleyhisselama ve ashab-ı kirama dar olduğu, hicrete mahkum oldukları zamanda, Allah Teala 2000 sene önceki, o zamanın 2000 sene öncesindeki Musa aleyhisselam örneğini ve formülünü tekrar anlattı. Yasir geldi, ne yapacağız ya Resulullah? Biz ne secde edebiliyoruz, ne Kabe'yi tavaf edebiliyoruz. Bu adamlar bize nefes aldırtmıyorlar. İstediğini öldürüyorlar, istediğini yönlendiriyorlar. Lata, Menata, Uzza'ya tapınmaya bizi mahkum etmek istiyorlar. Ne yapacağız ya Resulullah diye sordu. Musa aleyhisselam da Firavun'un zulmü önünde çaresizim ya Rabbi, ne yapacağım dediği zamanki formül, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabına anlatıldı. Musa'nın çıkış yolu Muhammed aleyhisselamın da çıkış yolu oldu. Muhammed aleyhisselama ve ashabına çıkış neyse, kıyamete kadar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin çıkışı odur. Bunun dışındaki formüller geçici tedbirlerdir. 3 gün sonra başkalarının bloke edeceği tedbirlerdir. En köklü kurtuluş çaresini, en kestirme yolu Allah Teala önce Musa aleyhisselama, sonra da ondan sonraki gelen son peygamber olan Muhammed aleyhisselama gösterdi. Dönüyoruz Kur'an-ı Kerim, tıkandık bittik. Okullarımız yok, caddelerimiz yok, ticaretimiz yok, uydularımız yok. Hepsi başkalarının elinde, bizimkini de bloke ediyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık diyenlere Allah'ın cevabı nedir Kur'an'da? Ve evhayna ila Musa ve ahihi en tebevve'a li kavmikuma bi Mısra buyutan ve cealu buyutekum kıbleten ve akimus salah ve beşiril müminin. Formül bu. Dedik ki, Allah Teala buyuruyor, dedik ki Musa'ya ve kardeşine dedik ki, madem bunaldınız, yapacak bir şeyiniz yok, çare istiyorsunuz, Mısır'da evler kurun, evlerinizi kıblegah haline getirin, sonra namaz konusunda da eksiğiniz bulunmasın, Allah'ın müjdesini bekleyin. Kardeşler, tahfif etmek için değil ama anlamak için şunu bilmemizde yarar var. Siz de yer altında örgüt kurun. Siz de gizli askerler edinin. Ekonominiz güçlensin değil. Tıkandık ya Rabbi diyene cevabı ne oldu Allah'ın? Evleriniz kıbleleşsin. Camiye de gerek yok. Mescide de gerek yok. Evleriniz mescit olsun. Kardeşler, bu dinde zaten Erkam İbni Erkam isimli birisinin evinde ayağa kalktı. Kabe sadece 50 metre yakınında olduğu halde, İslamiyet Kabe'nin kıble olduğunu ilan ettiği ayetlerine rağmen, Kabe'den başka bir yerde Erkam İbni Erkam'ın evinde ayağa kalktı. Evlerini hükümranlığı altına alabilenler, sokaklarda, çarşılarda, esnaf odalarında, meslek odalarında hükümranlık kurabilirler. Allah'ın peygamberlerine gösterdiği çıkış formülü evlere hakim olma üzerinedir. Musa aleyhisselam için de böyle, Muhammed aleyhisselam için de böyle. Hükümranlık devlet üzerinden, sistemler üzerinden olmuyor. Çünkü İnsan kitlelerini yöneten sistemleri insanlar oluşturuyorlar.

O insanların çıkış noktaları olan evler şeytanın hükümranlığı altında olduğu sürece, evlerde şeytan istediğini yaptırıyor olduğu sürece, devlet senin elinde de olsa, başından dibine kadar bütün devletin mekanizmaları senin de olsa, içkiyi yasaklayamazsın. Devlet yasaklar, ordu kurar, asacağım, keseceğim der. Bir kaşık, bir bardak, bir yudumluk içkiyi bile önleyemezsin. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evler üzerinde, aile sistemi üzerinde hükümranlığını kuruncaya kadar içkiyi yasaklamadı. Neden? Yasaklasaydı sadece ikiyüzlülüğe teşvik edecekti iman edenleri. Ne zaman ki kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla herkes gelip teslim oldu, biz Muhammed'e bağlandık dediler, bir kere Allah bu pisliği bırakın dedi, bir kereyle bırakıldı. Bitti, o kadardı. Kimseyi asmak gerekmedi, kırbaçlamak gerekmedi. Bir tek ayet içkiyi sona erdirdi. Bizim üzerimizdeki en büyük görev ve yapabileceğimiz en pratik görev, gece uyumak için girdiğimiz evlerimizi, mutfağını kullandığımız yuvalarımızı İslamlaştırmaktır. Peygamberlerine bile Allah Teala evlerinizi kıblegah edinin buyuruyor. Halbuki Musa aleyhisselam Kudüs'e doğru namaz kılıyordu. Ümmeti Kudüs'e doğru namaz kılması gerekiyordu. Kudüs'e doğru namaz kılan bir ümmete evlerinizi kıbleleştirin niye desin Allah Teala? Ha, buradaki maksat, yani evlerinizi çevirin kıbleye dönsün manasında değil. Ev dönmez ki kıbleye. Yani Kudüs'e gerek kalmasın. Sizin eviniz bir Kudüs olsun zaten. Çünkü senin aydınlatabileceğin yer dört duvarla çevirdiğin yerdir. Sen dört duvarla çevrili yeri aydınlatamadığın, Allah'a itaat edilen, Allah'ın kanunları, şeriatı önünde boyun bükülen bir yer haline getiremedikçe, etrafı boş, uçsuz bucaksız fezaya uzanan bir mıntıkayı Allah'a teslim edemezsin. Bastığı yeri kontrol edemeyen basamadığı yeri nasıl kontrol eder? Toplum dediğin, devlet dediğin, milletler dediğin akşam evlerine kapanıyorlar, meydanlarda kimse kalmıyor. Aslında evlerden, yatak odalarından başka bir şey yok bu dünyada. İnsanlar sokakta yemek yiyebiliyorlar, sokakta su içebiliyorlar ama yatacak odası olmayan bu dünyada yaşayamıyor. Dünya yatak odasından ibarettir. Yatak odalarını Allah'a teslim edebilenler, mutfaklarında Allah'ın şeriatını tatbik edebilenler, onlar 300 kişiyle 500 kişiyle bir meydana çıktıklarında 5000 kişi de olsa düşmanları, onlar kendi yatak odalarına, mutfaklarına hakim olmuş. Yatağa esir olmamış, yatağı kendisine esir etmiş insanlar oldukları için, onlar bir kişinin önünde 10 kişi, 10 kişinin önünde 100 kişi, 100 kişinin önünde 1000 kişi olurlar diyor Kur'an-ı Kerim. Bu içi boşalmış, kurumuş portakalla lifleri kurumamış su dolu portakal gibidir. Eğer bir mümin anahtarla açıp içine girdiği evde kendisini Allah'la baş başa hissedebiliyorsa, o mümin o evden çıktığı zaman onun önünde bir kafir 1000 Müslüman görüyor gibi güçlü bir Müslüman görecektir. Ama sokaklarda, salonlarda, meydanlarda Allah'ın şeriatını, İslamiyeti isteyip evine girdiğinde hükümran olabileceği iki tane odada Allah'ın şeriatını uygulayamayan birisi, sırf
şeytana gülünçlük, maskaralık olmaktan başka bir tavır sergilemek

sevmiyor demektir. Sen 10 milyonlarca insanın, hatta bütün dünyanın Allah'a teslim olmasını istiyorsun. 40 metrekare evini Allah'a teslim edemedin. Allah Musa Aleyhisselam'ı da, bunaldık ya Resulallah diyen Yasir'i de ve diğer ashabı da gerçekle yüzleştirdi. Önce evlerinize hakim olun. Buna Allah yasaklıyor de, evde uygula. Sana Allah öyle bir güç versin ki sen evinde Allah'a teslim olmuş, evini Allah'a teslim etmiş bir Müslüman olarak sen sokağa çıktığında, Bedir'e çıktığında, Uhud'a çıktığında, hendek kazdığında milyonlarca melek gelsin senin arkanda yeşil sarıklarıyla, beyaz cübbeleriyle seni savunsunlar. Çünkü sen evinde Allah'a ait olduğunu, Allah'ın şeriatını uyguladığını, kulluğu tam ispat ettiğin için sokaklar aslında senin için büyük olduğu halde sen çapın kadar olan evin ki hakim olabileceğin nokta o kadarını becerdiğinden Allah seni becermen mümkün olmayan yerde melekleriyle desteklesin. 40 metrekare eve hakim olamayan nasıl milyonlarca dönüm araziye hakim olur ki? Benim gücüm küçük şeylere yetmez, büyük şeylere mi yeter diyeceksin. Bunun için kardeşler, hepimizin kıblegahı evidir. Biz evlerimizi kıblegah, yani kıblemizin logosu haline getirdiğimiz zaman arkamızda sayılamayacak kadar melekler var demektir. Evlerimizde Allah'la savaşıyor olduğumuz zaman niye kendimizi aldatmış olalım ki? O zaman biz fos bir ümmet olduk. İçi boş bir ümmet olduk. Yaz günü bekletilmiş portakal gibi. Dışarıdan portakal görüyorsun, kesince içinde su yok. Kurumuş lifleri. Camide birbirlerine bakarken ağlayan, Allah korkusundan titrediğini gösteren insanlar, evlerine gidince hiç Allah'ın olmadığı bir evde oturuyor gibi oturuyorlarsa, melekler niye aldansınlar bu manzaraya? İşte Musa Aleyhisselam'a Allah'ın gösterdiği formül buydu. Evlerinizi kıbleleştirin. Ve cealû buyûtekum kıble. O evlerde kıbleleştirmenin en önemli simgesi de gece namaza kalkılması, teheccüde kalkılması, Allah'a ibadet edilmesidir. Haramlardan kaçınılmasıdır. Bunu becerdiniz mi? Ve beşiril müminin. O zaman müminlere müjde et ki Allah sizinle beraberdir. Müjde ne zaman geliyor yalnız? Evler kıbleleştiği zaman. Ev kıblegah haline geldiği zaman. Kardeşler, evlerin kıbleleştirilmesi, biraz önce dediğimiz gibi, evin kıble yönünde yapılması demek değildir. Evet, o da belki hoş bir şey. Ama asıl mesele, anahtarıyla kapatıp içinde kaldığım evde, Allah'tan başkasının sözünün geçmiyor olmasıdır. Bu da nasıl gerçekleşecek? Bir, herkes evini Medine'deki bir ev haline getirecek. Evlerimiz Medine olacak. Tuvaletinden banyosuna, yatak odasına, oturma odasına varıncaya kadar. Bu ev, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaret ettiği, gelip nurlandırdığı bir Medine evi gibidir denecek. Kendisi gelmemiş olsa bile, sünneti geldi ya, o evde Resulullah dedi deniyor ya, Allah'ın ayetleri okunuyor ya, biz kerpiçe, tuğlaya, hurma liflerine mi bağlıyız Medine'de? Medine'deki evlerin taşları, ağaçları cennetten mi geldi? İçindeki zikir önemliydi. Allah'ın şeriatına teslimiyet önemliydi. Evlerimiz bu hale getirilecek. Ve evlerimizin mahremiyeti muhakkak korunacak. Nedir mahremiyet kardeşler? Eğer senin cuma günleri çocuğunla Yasin okuma gününse, cumartesi günü de Riyazu Salih'in okuma vaktiniz varsa, uzaydan bile misafir gelse misafir kabul etmeyeceksin. Çünkü o misafir gelince senin çocuğun Kur'an okumak istemeyecek. Diyeceksin ki biz cuma günü yokuz evimizde. Neredesiniz? Biz Allah'a gideriz cuma günleri. O kadar. Çok önemliydi misafirliğimiz. Pazartesi buyurun.
Biz yokuz cuma günü. Cuma günü Yasin günümüz bizim. Kıble ev bu evdir işte. Kıble ev bu evdir. Cumartesi de yokuz. Resulullah misafirimiz cumartesi günü. Onun hadisi şeriflerini okuyoruz. Biz de gelsek, sizinle dinlesek, hah çok güzel olur. Siz de buyurun. Oh oh, evimiz 2 oldu, 3 oldu, 50 oldu. Biz evlerimizi Allah'a açmadan, peygamberine açmadan, Allah niye bize kolaylıklar göstersin ki? Ne ile ispat edeceğiz mümin olduğumuzu? Camiye gidince mi? Münafıklar da Medine mescidine gidiyorlardı. Evlerine gidince ne yapıyorlardı? Muhammed'e uygun sözler söyledik, buradaki evimiz yerinde diyorlardı. Hayır, biz evlerimizi kıbleleştiririz. Bu kıbleleştirme tavır koymadır. Yani bizim evimizdeki tavrımız bellidir. Biz İmam-ı Azam'ı kadı yapıp, ondan sonra Ömer bin Hattab'dan 10 tane koruma alıp evimizin İslamlığını koruyacak halimiz yok. Evimize kim müdahale edebilir ki? Evimize biz gökten özel korumacı getirecek halimiz yok. Kapısını kapattıktan sonra kim beni filan televizyon kanalını izlemeye zorlayabilir ki? Kim teheccüde kalkmamı zorlayabilir? Kim hadis okumamı engelleyebilir? Kim fıkıh dersi yapmamı engelleyebilir ki? Dünyada bu kadar vahşi düzenler, sistemler kuruldu. Sokaklarda milyonlarca insanlar öldürüldü. Bir eve girip siz bu gece şurada şunu yapacaksınız, Firavun'dan beri kimse diyemedi. Firavun da diyemedi. Dedirtmedi Allah. Kıbleleşmiş evler ortaya çıkınca Firavun kaçmak zorunda kaldı. Denizin dibine kadar kaçtı. Bu sebeple kardeşler, biz evlerimizi kıbleleştireceğiz. Evlerimizi Allah'ın dinini hükümran kılacağız. Bu ne demek? Bizim evimizde haram olmayacak. Evin içinden değil haram bir gıda maddesi girmesi. Bakın böyle değil. Yani alkoldü, domuz etiydi bizim evden, kapıdan, öyle değil. Üzerinde haram bir resim bulunan poşet bile benim evime girmeyecek. Kıblegah burası. Camiye neyle giriyorsam evime öyle gireceğim ben. Bu poşet bu eve giremez. Neden giremez? Çünkü bu evde İslam uygulanıyor. Şu poşete bak. Müstehcen resim var. Şu poşete bak. Haç resmi var bunun üzerinde. Mağazadan verdiler. O mağazada ne işin vardı senin? Nerede iman? Kardeşim, sizin başka Müslüman poşetiniz yok mu? Yok. Kalsın o zaman. İstemiyorum. De çıksana. O da patronuna desin ki ya birisi bizim poşeti beğenmedi, bugün gitti. Bu kadar. Adam para kulu. Kabe resmi olan poşet basar öbür gün. Merak etme sen. Yeter ki sen oraya gideceğini göster. Sen dinine sahip çık. Sen çocuğun Kur'an kursuna gitti, medreseye gitti, hafız olmadan geri geldi. Dur. O çocuk 5 sene önce bir gün evde oyun oynarken ağzından çirkin bir kelime çıkmıştı, sövmüştü. O gün hafız olmayacaktı o zaten. Sen Kur'an kursuna gönderdiğin zaman o kanser mikrobu vardı onda. Evin kıblegah olması gerekiyordu. Camide konuşulmayacak şeyleri niye evinde konuşturdun sen? Kardeşler, burada hepimiz büyük bir nimetle karşı karşıyayız. Nedir o nimetimiz? Meydanlar, vadiler, Nil'e kadar olan yer, okyanuslar senin olsun istiyorsan sen evini Allah'a ver. Bitti. Evini Allah'a verdin mi, Allah senin gönlünü kainat kadar geniş tutacak demektir. Burada kardeşler çok önemli bir hususu vurgulamak istiyorum. Şimdi bu tip şeyleri dinleyen kardeşler hemen evlerine gidiyorlar. 1, 2, 3 İslam gelmiştir. Bundan sonra şu televizyonu balkondan atın bakayım. Şu mutfağı bir daha atın bakayım. Tat. Sanki Nurattin Hoca bizim evi gördü ya, bu ne rezillik. Yanlış. Yani bununla başarıya gidilmez. Bu bir ihtilaldir. İhtilal yaparsın, 10 sene sonra mahkemeye çıkarırlar seni. Bu sefer sen yargılanırsın. Öyle değil. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıblegah evlerin en büyük imamı olan, takvanın imamı olan, Allah'tan en çok korkan Muhammed aleyhisselam
bize ne nasihat etti?

0: yumuşak ve tatlı sözün yaptığını başka hiçbir şey yapamaz demişti. Allah bir eve, ev büyüklerine yumuşaklık verdiyse en büyük iyiliği yaptı demiştir. Bu işler yumuşaklıkla olur. Tekrar dön Musa Aleyhisselam'a. Allah Musa Aleyhisselam'ı ilk peygamber olarak görevlendirdiğinde ona buyurdu ki: İzheb ila Firavun'a innehu tagâ. Firavun'a git. Firavun kudurdu diyor Allah Teala. Kudurdu. Kudurdu. İnsan yiyor. Ana rahmine müdahale etmeye kalkmış. Tağutluğun zirvesine çıkmış. İzhebe ila Firavun'a innehu tagâ. Kudurdu Firavun. Git. Al kardeşini gidin. Fekûle lehu kavlen leyyinen leallehu yetezekkeru ev yakşâ. Onunla tatlı sözler konuşun. Belki yumuşar kalbi Allah buyuruyor. Halbuki Allah 7 kat göklerin üstünde levh-i mahfuza Firavun'un kaderi olan denizde boğulmayı, isyan üzere ölüp gitmeyi kader olarak yazmıştı zaten. Bunun için de kudurdu dedi ona. İnnehu tağa. Kudurdu Firavun. Bunu söyleyen Allah olduğu halde kudurmuş, isyancı, ben buraların Allah'ıyım diyen haşa zalim bir adama gönderirken fekûle lehu kavlen leyyinen, onunla tatlı konuşun Allah buyuruyor. Onunla tatlı konuşun. Niye tatlı konuşun? Leallehu yetezekkeru ev yakşâ. Belki aklı başına gelir, Allah'tan korkar. Firavun bile olsa, firavunlaşmış bir insanı bile ürpertecebilecek neymiş demek ki? Yumuşak söz. Vurup kırarak kıblegah ev kurulmaz. Öyle bir şey yok. Vurarak, bağırarak, erkeklik göstererek değil. Kadınlaşarak da değil. Yumuşaklık kadınlık değildir. Kadınlar daha sert. Kadınlar daha sert. Kadınların cezaları daha, bedduaları daha fazla. Öyle değil. Yumuşak söz. Yumuşak söz de bir kere, üç kere değil. Salı günü yumuşak söz söyledik. Perşembe günü üçüncü son yumuşaklık geliyor. Haberiniz olsun. Bu baştan bir defa kaba bir davranış. Musa Aleyhisselam kaç sene yapma Firavun diye yalvardı biliyor musunuz? Gidin şu adama yumuşak söz söyleyin sözü için 30 yıl gitti geldi kapısına. Ebu Cehil'in kapısına ne kadar gitti Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Ki Kur'an-ı Kerim küfrün liderleri diyor onlar için. Kalpleri kilitlenmiş, taşlaşmış, kaba saba insanlar. Tatlı konuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir taşı önüne koyup onun önünde secde edecek kadar kabalaşmış, insanlıktan gitmiş, kendi çocuğunu kumun içine diri diri gömecek insanlardan melekleri imrendirecek bir nesil nasıl yetiştirdi? Yumuşak davrandın da onlar seninle oldular Allah buyuruyor. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ. Şöyle kaba davransaydın onlara, katı kalpli olsaydın etrafında kalmazlardı Allah buyuruyor. Hiçbirimizin hanımı, hiçbirimizin çocuğu, hiçbirimizin kocası Ebu Cehil kadar kötü değildir herhalde. Çok televizyon tirakisiyse sen aldın onu zaten. O aldırttı. Yalvardı aldırttı, yalvar atsın. Bu kadar basit. Dolayısıyla kardeşler, kıblegah evlerin en önemli çimontosu yumuşaklıktır. Tatlı sözdür, sabırdır. Elbette sabır da 3 defa 4 defa söylemek değil, ortalama 950 sene kadar sabretmen lazım düzelmesi için. 950 sene sonra al kazmayı gir evde istediğini yap. Ama 950 seneden önce hiç kimse ya anlatıyorum yıllardır demesin. Kaç yıldır anlattın? 25 senedir. Kaç senen kaldı? 925 senen daha var. Allah Teala çocuk masalı mı anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Nuh Aleyhisselam çocuk hikayesi mi? Niye Allah Teala 1000 seneden 50 sene eksik uğraştı diyor. 950 de demiyor. 1000'den 50 eksik uğraştı diyor. Dikkatimizi çeksin diye. Yani 950 belki yanlış okursun. 1000'den Eksi 50 bin. Böyle bir formül kuruyor Allah. Sabır budur. Hadi Nuh Aleyhisselam çok uzakta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ortada. Ashabı ortada. Sabredeceğiz. Kıblegah ev demek, İslam'ı oturtmak demek, oradan cenneti garanti etmek demektir. Ve kardeşler, kıblegah evlerde bize 3 kişi lazım. 1- Baba lazım, kıblegah bekçisi. 2- Anne lazım, kıblegah bekçisi. 3- O evin çocukları lazım, kıblegah üyeleri. Bunlardan bir tanesi eksik oldu mu gene olmaz. İlla bu formülü 3 kişi üzerinden kuracağız. Kim? Kim evini kıblegah haline getirdiyse ne mutlu ona. Allah ona evini mübarek etsin. O umreye gitmiş demek, o hac yapmış demek, o Kur'anlaşmış demek, o yürüyen Kur'an'dır. O evde uyusun, o evde banyo yapsın, o evde çocukları olsun, o evde gelinleri olsun, hiçbir zararı yok. Kıblegah evimiz bizim, cinsel zevklerimizi tatmin etmeyeceğimiz yer demek değil. Biz yemekte yeriz o evde, cinsel ihtiyaçlarımızı da karşılarız, misafirlerimiz de olur, hepsi olur. Başkalarının o lüks, kıblegah değil şeytangah haline getirdikleri evlerde yaptıkları şeylerin çoğunu biz de yaparız. Biz de yaparız. Sabaha kadar zevk-ü sefa süreriz. Sabahleyin Rabbimizin huzuruna dikiliriz. Zevkimizi haramla yapmayız. Helalle yaparız. Bizim bir farkımız zevk açısından yok. Biz de nimetler içerisinde sofralara otururuz. Biz de soğuk sular içeriz. Bize haram etmedi ki Allah bunu. Bilakis kıblegah evlerde daha çok yensin, daha çok içilsin Allah buyuruyor. Kul men harrama zînetallâhi illeti ahrecil ibâdi. Kim Allah'ın yarattığı bu güzel nimetleri mümin kullarına haram edecek? Kim bu haramı yapan Allah buyuruyor. Müslümanın evinde akvaryum olur mu? Doktor sakıncalı görmüyorsa güzel bir akvaryum yap. Oh be, şöyle güzel bir olsun. Müslümanın kıblegah evinin önünde güzel bir bahçe olur mu? Olur tabii. E ashab-ı kiram dünyaya tenezzül etmedi. Ne alakası var? Ashab-ı kiram dünyaya tenezzül etmediler. Niye etmediler biliyor musun? Müthiş bahçeler beslediler. Tıplık kurbanlık koyunu böyle bir ay önceden alıp kuzu kuzu büyüttü. Kurban zamanı büyük koyun kesti. Büyük koç kessin diye. Onlar da bahçeleri mülkleri oldu. Abdurrahman İbni Avf'ın çok müthiş görünümü güzel bir yerde pahalı emlakçıların gözdesi bir arazisi vardı. Baktı ki süper bir arazi, tam Allah'a verilecek dedi. Onu infak etti. Müslümanın olmaz diye bir şey yok ki. Müslümanın güzel bahçeleri de olur. Mümin kardeşlerini çağırır. Gelin arkadaşlar, kirazlarımız oldu der. Gelin dutlarımız oldu der. Oh kayısı zamanı gelin der. Doyasıya yerler. Ezan okununca koyun gibi ezanı dinlemezler. Hemen köyün mescidine, hemen camiye giderler. Namazdan sonra da gelirler. Şu kayısıları veren Allah'ın kitabından okuyalım derler. E ashab-ı kiramın yok yoktu değil. Yüzlerce dönüm bahçeleri vardı ashab-ı kiramın. Onlarca cariyeleri vardı. Keyif sürdüler. Nasıl 20 tane 30 tane çocukları oldu. 120 torun baktı Enes İbni Malik. Keyif de sürdüler. Lakin o keyfi cennete hazırlık için sürdüler. Kıblegah evler istiyoruz. Beton yığını istemiyoruz. Çamurdan olsun, çömleksiz olsun, perdesiz olsun, kıblegah olsun. Allah'a teslim edilmiş evler olsun. Kardeşler, camiler elbette lazım. Lakin camiye nereden gidecek mümin? Arabistan'dan cemaat mi ithal edeceğiz? Hadi Çin'den oyuncak getirdin. Hadi caminin halısını da Çin'den getirdik ucuz diye. Cemaati de mi Çin'den? Çin kalabalık hakikaten. Birer otobüs her cami kiralasın. Çin'den cemaat mı getireceksin camiye? Kıblegah merkezlerden camiye cemaat gelecek. Boşuna uğraşma. Çinli gelse oyuncak satmak için gelir o camiye. Kıblegah olmadan caminin etrafında. Cami büyük olsa ne olur, küçük olsa ne olur? Ashab-ı kiram çakıl kaplı bir camide namaz kıldılar. Ama ne namaz kıldılar. Ne zevk aldılar o namazdan. Ne namaz aldılar. Geldi sabahleyin. Haris nasılsın dedi aleyhisselam efendimiz. Çok iyiyim ya Resulallah dedi. Nereden iyi oluyorsun dedi. Ya Resulallah dün gece sanki arşı seyrediyordum ben diyor. Oh, kendimi cennetlerde hissettim. Evini tarif ediyor şimdi. Cennette bir oraya girdim, bir buraya çıktım. Sen ne diyorsun Haris? Böyle şaka mı söylüyorsun bunu? Yo, ciddi söylüyorum ya Resulallah. Kendimi cennette gördüm dün diyor. Mescitten çıkmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le yatsı namazını kılmış. Evine gitmiş, dikkat edin, kıblegaha bakın. Evine gitmiş, neredesin sen, kaç kere tembih ettik sana, bu evin işlerini ben mi göreceğim diye karşılanmamış. Ne anlattı Resulullah mescitte demiş. O da dinlediği cennet ayetlerini anlatınca kendilerini cennette hissetmişler. Sabahleyin de nasılsın Haris deyince, çok iyiyim, cennetteydim dün demiş. Tarif ettiği cennet Firdevs cenneti değil. Evini kerpiç evini tarif ediyor. Efendimiz de sen hayal görüyorsun buyurmamış. Haris kıymetini bil, iyi yakaladın bu işi buyurmuş. İyi yakaladığı ne? Mescitte ayet dinleyeceksin, eve gideceksin, işte Resulullah'ın anlattığı cennet diyeceksin. Kendimi arşta hissettim diyor. Subhanallah. Kardeşler, bu evler için masrafa gerek yok. Takside de gerek yok. 70 ay taksit ödemeye gerek, 120 ay taksit ödenmez bu ev için. 120 saniyeye bile gerek yok. Geldim ya Rabbi dedin mi, hoş geldin diyorlar zaten. Samimiyet ve ihlas kıblegah ev taksidi için yeterli. Allah bu evlerin kuşları olmayı hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Kimileri dudak ucuyla, kimileri ağzıyla, kimileri gözleri, kimileri de yüreğiyle konuşur. Dinlenmeye değer olanlar gözleri ve yürekleriyle konuşanlardır. Siz onları dinleyin.
11: Nihat Halkan'la Dosta Doğru her Perşembe 21'den sonra radyomuzda.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Nihat Halkan'la Dosta Doğru başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki. Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Ey benim gönlümün nazlı çiçeği, barışın ellere, küsün bana mı? Sana kim öğretti böyle sevmeyi? Bayramın ellere, yasın bana mı? Duymadın gönlümün haykırışını, kırdın şu gönlümün sabır taşını. Görmekten usandım çatık kaşını, gülüşün ellere, nazın bana mı? Uçurdun yerlere ümitlerimi, düşürdün dillere çiçeklerimi. Soldurdun içimde hayallerimi, baharın ellere de, kışın bana mı? Baharın ellere de, kışın bana mı? Ey benim gönlümün nazlı çiçeği, efendim herkese merhabalar diliyorum saygımla, yüreğimle. Bir güzel şiir paylaştık sizinle. Şimdi insan sevdiğinden, hani herkesten bekler ama böyle muhabbet duyduğu insandan daha böyle bir yakınlık, daha böyle bir ne bileyim ben sıcaklık bekler. İşte ellere gibi davrandığı gibi davransa bile o zoruna gider onun. Onlardan daha farklı olmalı. Daha farklı davranmalı filan. Usta da bunu diyor zaten. Yani herkese öylesin de diyor. Niye bana? Ha? Kışın bana mı? Herkese diyor işte baharın, işte yazın ama kışın bana mı? Yani sevdiklerimize çok daha fazla muhabbetli, çok daha sıcak davranmak gerekiyormuş değil mi? Bunu biliriz de yapmak bilmiyorum nasıl olsa hani onu sevdiğimizi biliyor der. Söylemekten vaz mı geçeriz ya da yakınlığı hissettirmekten haya mı ederiz bilmiyorum. Ama bunu sık sık yapmak lazım. Yani hissettirmek lazım. Sevdiğimizi bilsin. Ona muhabbet duyduğumuzu bilsin. Dostumuz, arkadaşımız, evladımız, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, her kimse. Ama bunu belletmek lazım, bildirmek lazım. Herkese merhabalar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ah canım benim, Allah süpersin işte bu ya. Çok mu zor yani bunu söylemek? Rahat olmak lazım ama duyarsız değil, açık sözlü olmak lazım fakat edepsiz değil diyor Sadi Şirazi Hazretleri. Yani hani patapasız olmadan böyle tüm böyle gönlümüzün sıcaklığıyla, yüreğimizin sıcaklığıyla, muhabbetiyle onu dillendirmek lazım, ifade etmek lazım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkese güzel geceler diliyorum. Herkese mutlu geceler diliyorum. Yaşayacağımız ömür, yaşadığımız ömürden çok daha mutlu geçer inşallah temennisiyle. Yani insanız, hayata bakıyorsunuz, işte ne bileyim ben, otobüste, yolda, işte her nerede olursa olsun somurtan, umutsuz olan birçok insanı görüyorsunuz. Aslında şuna inanın lütfen. Hayatımızda mutluluklar daha fazla, olumsuzluklar daha az ama olumsuzluklar bizi çok yıprattığı, çok üzdüğü için hayatımızın daha çok yerini kaplıyor gibi geliyor bize. Ya mutlu olduğumuz anlar daha güzel. Ya da biz mutlu olduğumuz anları daha çok kendimiz hani ne bileyim oluşturalım. İşte eve gitmek mutluluk veriyorsa, işte oturup ne bileyim televizyonun karşısında işte çay içmek mutluluk veriyorsa, bunlara daha çok vakit ayırmak lazım. Ama inanın lütfen hayatımızda umutsuzluktan çok, yani umut daha çok fazla, mutluluk daha fazla. Ama çok yıprattığı için, çok üzdüğü için, kalbimizi çok yorduğu için zannediyoruz ki, sevgili Bert Ayfer'in tabiriyle o, mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor diyor ya hani. Oysa ki emin olun mutluluk çok daha fazla hayatımızda. Hep mutlu olalım temennisiyle. Ama dedik ya insanız işte, yani mutsuzluklar da bizim için, mutluluklar da bizim için, hüzün de bizim için. Hep mutlu olmak mümkün mü? Hı? Hele bir de böyle duygusal bir kişiliğiniz varsa, bir de işte yüreğinizde çok fazla muhabbet, sevgi varsa, işte her şey üzülür oluyorsunuz, her şey üzülüyorsunuz. Ama Rabbim umutlu kılsın. Hı? Umutlu kılsın inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Güzel geceler diliyorum. Mutlu geceler.

Sarı saçlarına, deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyorum Hirvan. Ayrılıktan zor bellem ölümü, görmeyince sezilmiyorum Hirvan. Yarı deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor Mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka, aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtım tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor Mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim çözülmüyor Mihriban. Çözemedim çözülmüyor Mihriban. Unutmak mı? Hı? Unutmak. Unutmak kolay mı deme. Unutursun Mihriban'ım. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun Mihriban'ım. Zaman erir kelep kelep, meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep. Unutursun Mihriban'ım. Yıllar sineye yaslanır, hatıraların paslanır, bu deli gönlün uslanır. Unutursun Mihriban'ım. Süt emerdin ya gündüz gece, unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece. Unutursun Mihriban'ım. Gün geçer, azalır sevgi, değişir her şeyin rengi. Bugün değil, yarın belki. Unutursun Mihriban'ım. Düzen böyle bu gemide, eskiler yiter yeni de. Beni değil, sen seni de. Unutursun Mihriban'ım. Unutursun Mihriban'ım. Unutursun.

Sen Çamlı dağlarda haran şafak, sen Duru göllerin nilüferisin. Sen engin ovadan sararan başak, sen umut kaynağı, alın derisin. Sen gökte yıldızsın, uykularda düş. Sen yeşil ekinsin, sen beyaz gülüş. Sen mavi denizsin, size bürünmüş. Sen sevda sırrının düğümlerisin. Sen her güzelliğin canlı sergisi, sen kalp yarasısın emin sargısı. Sen benim bileğim, hakkın vergisi. Sen gönlüme saklı aşk hançerisin. Sen koyu gölgesin yaz sıcağında, sen olgun meyvesin dal kucağında. Sen korsun alevsin aşk ocağında, sen yüce Allah'ın şaheserisin. Sen bensin, gel gör ki ben sen değilim. Sen benim düşüncem, ruhum ve dilim. Sen benim gözlerim, ayağım ve elim. Emin ol, sen bana benden belisin. Sen bana benden belisin. Rahmetli Abdurrahim Karakoç şiiriydi. Ne güzel değil mi? Sen muhteşem. Seni ne güzel anlatmış. İşte herkesin hayatında böyle bir sen mutlaka var. Ben işte bazen o seni anlatmak çok önemli, biliyor musunuz? Onu anlatabilmek de çok önemli. Onu anlatmayı öğrendiğimiz zaman zaten her şey çok daha mükemmel, çok daha güzel olacak. Rahmetli şiirin zarif çocuğu Cahit Zarifoğlu'nun çok güzel bir ifadesi var, diyor ya. Yeni şeyler söylesem neye yarar, diyor. Ne ifade eder ki söyleyemediklerim yüreğimde kocaman bir sızı. İşte söylemek lazım. Bilerek söylemek lazım. Ben karlı dağların deli rüzgarı, ben tozlu yolların demirbaşıyım. Ben suyu kurumuş sevgi pınarı, ben toprak bekçisi, mezar taşıyım. Ben hep yıllar yılı kanayan çoban, ben fikir sürüsün bitiren çoban. Ben hayal peşinde çarksız taban, ben gurbet ağzında bulgur aşıyım. Ben çürük gemi aşka denizinde, ben yağmur donması dostun izinde. Ben yanıp kül oldum aşkın közünde, ben kara sevdanın dert yoldaşıyım. Ben koyu düşmanım yersiz gülüşe, ben düşüvermişim bitmez bir işe. Ben bıldırağlarım bu yıl ölmüşe, ben bensiz duygunun ilk savaşıyım. Ben gönlü aklına uymayan deli, ben az düşünceden duymayan deli. Ben beni diye saymayan deli. Bırakın, ben benden uzaklaşayım. Bırakın, ben benden uzaklaşayım. Yine sevgili Abdurrahim Karakoç şiiriydi. Çok güzel bir söz, diyor ki, kim peşinde olduğu şeye, yani neyin peşindeyse artık, olduğu şeye dair niyetini düzeltirse, Allah da arzuladığı şeyi ona mutlaka yaklaştırır, diyor. Ama niyetin düzgünse. Hani insanlar vardır, işte borç alır ama hakikaten ödemek umuduyla, ümidiyle, gayretiyle alır. Allah da ona yardım eder o borcunu ödemeye. Ama borç alır, nasıl olsa ödemeyeceğim ya da ödemesem olur gibi düşünceyle de Allah da ona ödemeyi nasip etmez. İşte niyetin düzgün olursa, halis olursa, kim peşinde olduğu şeye dair niyetini düzeltirse, Allah da arzuladığı şeyi ona mutlaka yaklaştırır, diyor. Şu an çalışan insanlar var, biz dinleyen insanlar var, eminim. Bunlardan biri de sevgili Hakan. O güzel kardeşim benim. Allah kolaylıklar versin inşallah. Sevgili Baki Can ve kuvvetle muhtemel sevgili Muhammed Sacit. Allah kolaylıklar versin inşallah. Zor zanaat tabii.
Allah yardımcınız olsun inşallah sevgili kardeşlerim. Size güzel bir şiir okuyayım, olur mu? Evet, doğru söylüyorsunuz. Okuduğum şiirim tamamı güzel. Hepsi güzel. Yani şiirler çok güzel. Güzel yazmışlar, eksik olmasınlar. Gölgesinde oturanma, yaprak senden incinmesin. Temizden de gir mezara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince, yol kısaldır aşk gelince. Yat, kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. Buradayım da ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, ırmak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Gölgesinde oturanma, yaprak senden incinmesin. Temizden de gir mezara, toprak senden incinmesin. Toprak senden incinmesin.

Aşktan yana söz duyunca ben hep seni düşünürüm. Uçsuz hayaller boyunca ben hep seni düşünürüm. Yıldızlar kayar yüceden, renkler sıyrılır geceden, yüreğim sızlar inceden, ben hep seni düşünürüm. Aklım ucu değer hiçe, yol ararım içten içe, kainat uyur sessizce, ben hep seni düşünürüm. Korkunun bittiği yerde haz duyarım ince ince, bir mezar görsem bir yerde ben hep seni düşünürüm. Zaman hep sonsuza akar, meyve dökülür dal kalkar, çiçekler çiçeklere bakar bakar, ben hep seni düşünürüm. Rüzgar eser ilden ile, sağlıkta bitmez bu çile, vardan öte yoksa bile, ben hep seni düşünürüm. Sevgili Abdurrahim Karakoç yedi, yine paylaştık sizinle. Sevgili Hasan abi de çok güzel bestelemişti. Az önce de incitmeyi de çok güzel okudu, çok güzel bestelemişti. Yüreğine sağlık sevgili Hasan abi. Rabbim işlerinizi kolay kılsın inşallah. Sevgili yönetenim diyor ki abi birazdan ezan girecek Allah nasip ederse. Ezanından sonra da zaten işte program başlayacak filan. Biraz erken bitirelim, erken bitirelim biraz. Bu son şiirimiz olsun Allah nasip ederse inşallah. Haftaya görüşmek temennisiyle, duasıyla diyelim. Şu an biz dinleyen herkese buradan. Pek inanmamış gibi söyledin gülüm ona. İnşallah. Peki. Sen inan ben de inanayım. Tamam mı gülüm? Tamam inşallah. Şu an biz dinleyen herkese muhabbetlerimizi, sevgilerimizi iletelim. Dedik ya insanız, üzüntüler, sıkıntılar olacak hayatımızda. Yani hep mutlu bir hayat mümkün mü? Değil elbette ki. Yani hep umutsuz da değil, hep mutsuz da değil aslında hayatımız. Allah iyilerle karşılaştırsın, Allah iyilerle karşılaştırsın, iyiler çıkarsın karşınıza, karşımıza. Mutlu olmanız temennisiyle, duasıyla diyelim. Herkese güzel geceler, herkese mutlu geceler dileyelim. Yine sevgili Abdurrahim Karakoç'tan madem öyle, o kadar çok güzel şiir var ki hangisini okusam diye şöyle bir bakındım. Öyle mi? Bilemedim, bilemedim kıymetin kadrini, hata benim, günah benim, suç benim. Hı? Kıymet bilmek lazım, kadir bilmek lazım. Bilmek lazım. Sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim, tut ellerimden. Niyet ak güvercin, uslat gökyüzü. Beraber uçalım, tut ellerimden. Gönüldeki birlik kalkandır dışa. Aldırma ayaza, yele yağışa.

0: giden ilkbahara, gelecek kışa beraber göçelim. Tut ellerimden. Birleşmek üzeredir şafakla grup. Korkup beklenilmez kapıda durup, ister zehir olsun, isterse şurup. Beraber içelim. Tut ellerimden. Çağır hayallerin en ötesini. Yakından duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini beraber açalım. Hı? Tut ellerimden. Hatırla. Hatırla kaybolan hatıraları. Elmastan ışıklı, altından sarı. Zaman tortusundan işte onları beraber seçelim. Tut ellerimden. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet. Beraber kaçalım. Hı? Güzel gözlüm, tut ellerimden. Beraber kaçalım. Tut ellerimden. Beraber kaçalım. Tut ellerimden. Vay arkadaş ya, vallahi bak, yani sütçüyü terk ediyoruz ama hemen geri giriyoruz. Niye? Prensesimin emri bu. Sevgili arkadaşına babam demiş şiir okuyacak. Hemen şimdi o zaman ezan girecek. Kısaca okuyayım o zaman ben. Sevgili Macide Yusra'dan sevgili Hilal'e. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. Seni beklediğim kadar geçti, istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme. Artık neye yarar? Hı? Gelme. Artık neye yarar? Rabbim sizleri iki cihanda da aziz etsin, bahtiyar etsin, mutlu etsin inşallah. Hoşça kalın.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Nihat Halkan'la Dosta Doğru sona erdi.

uzak dur, sitem etme. Ne fakiri aç gördüm, ne zengini tok. Hedefine var rehmet.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e.

0: Muhammed'e ve ehli beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
3: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İmam Gazali Hazretleri, Allahu Teala ondan razı olsun, şöyle buyuruyor. Allahu Teala'ya met-ü sena noktasında diyor ki: o cebbar ki her cebbar ve diktatör onun azameti önünde zelil kalıverir. Her mütekebbir onun izzeti önünde miskin ve mütevazi olur. O kendisini irade ettiği hedeften hiçbir mani çevirmeyen bir kahhardır. Öyle bir zengin ki ne ortağı var ne de benzeri. Öyle bir kadir ki onun celal ve azameti insanların gözlerini kamaştırır. Onun met-u senası peygamberlerin lisanlarını hasır altına almıştır. Onun celalinin hakikatinin vasfını yapmaktan acizliğini melekler ve peygamberler itiraf etmişlerdir. Onun izzet ve yüceliği padişahların belini kırmıştır. Onun azamet ve kibriyası kayserlerin elini kısaltmıştır. Binaenaleyh azamet onun abası, kibriya onun ridasıdır. Kim ki azamet ve kibriya hususunda onunla cedelleşirse ölüm hastalığıyla onun belini kırar. Ve o kırılışı tedavi etmekten kendisini aciz bırakır. Onun büyüklüğü, yüce isimleri her türlü eksiklikten mukaddes ve münezzehtir buyuruyor. Elhamdülillah. Allah-u Teala'yı ne kadar met-u sena etmiş İmam Gazali Hazretleri. Kendi kendime bazen düşünüyorum dostlar. İstişare babında. Ya Rabbi diyorum. Ben sana layık olmadığım halde çok şanslı bir insanım. Kendi nefsime. Ama kadri kıymetini bilemediğim bir şanslılıktayım. Düşünüyorum. Ben Müslüman olarak doğmuşum. Allah-u Teala lütfetmiş. En büyük güzellik. Onun arkasından ben Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti olarak doğmuşum. Sanki benim bilgim içinde miydi? Hayır. Allah-u Teala'nın lütfuyla. Sonra düşünüyorum. Allah-u Teala becerebildiğimiz kadar İslamiyet'i yerine getirebilmemiz için verdiği vazifeleri yalan yanlış becerebildiğim kadar, anlayabildiğim kadar ikrah etmeye çalışıyorum. Yerine getirmeye çalışıyorum. Ve nefsim ve gururum, kibirim karşıma aldığım zaman diyorum ki, cennette sen mi beni kurtaracaksın? Hayır. Peki cennette beni kim kurtaracak? Sadece ve sadece

Allahu Teala'nın Celle Celaluhu'nun rahmeti kurtaracak. Allahu Teala'nın rahmetine sığınarak diyorum ki ya Rabbi, hiçbir amelime güvenmiyorum. Kendimi sevmiyorum ya Rabbi. Yediğim içtiğim rızıkları ya Rabbi sadece ve sadece senin rızanı kazanabilmek için güç kuvvet ver. İyaşemi kazanabilmek için güç kuvvet ver. Hiçbir amelime güvenmiyorum ya Rabbi. Ruzi mahşerde huzuruna geldiğimde ya Rabbi, ne olur beni müşriklerden sayma. İman ettiğim halde, yerine getirmeye gayret gösterdiğim halde, yeterli olmadığımı bildiğim halde ya Rabbi, bu dünyada beni rezil etmediğin gibi, bu dünyada beni birçok şeyden mahrum etmediğin gibi, ahiret nimetlerinden de mahrum etme ya Rabbi. Kainatın efendisinden beni mahrum etme ya Rabbi. Bu ayrılığa dayanamayız. Anlayabildiğim kadar kainatın efendisini seviyorum ya Rabbi. İdrak edebildiğim kadar seni sevebiliyorum ya Rabbi. Bu kalbe bu muhabbeti, bu sevgiyi sen koydun ya Rabbi. Ve isminin hürmetine, Habibinin hürmetine, cennetinde sevgilinden bizi ayırma Allah'ım. Cennetinde Habibinden bizi ayırma, dostlarından ayırma diye dua edelim. Duadan başka ne ehemmiyetimiz var ki? Öyle bir imtihanın içindeyiz ki, birçok kardeşimiz başındaki örtü yüzünden büyük bir imtihanın içerisinde. Allahu Teala yardımcıları olsun. Birçok kardeşimiz farklı farklı imtihanların içerisinde, farklı sıkıntıların içerisinde ve birçok kardeşimiz de dünyanın birçok yerinde muazzam derecede düşman etrafında sarılmış ve bildikleri tek şey var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunu öyle yazmışlar ki kalplerine, tankın önünde, topun önünde taşla mücadele veriyor. Taşla. Bir taş yolda gördüğünde ehemmiyet vermediğin, belki de üzerinden bir tekme atıp zıplayarak geçtiğin bir taşla mücadele veriyor. İşte bunun öyle manaları vardır ki, keşke Allah için orada olabilseydik de şu bu zamana kadar haramlara uzanmış elim, bu zamana kadar haramlara takılmış gözüm ve bu zamana kadar dünyalıkların içinde bütün pisliklere gömülmüş olan kalbimin hepsini oraya taşıyabilseydim de bu zamana kadar yapamadığım hayırların en hayırlısı Allah için bir taşta ben atabilseydim. Allah için bir taşta ben fırlatabilseydim. Elimde silahım yok. Elimde şimdi oraya atabilecek belki bir taşım bile yok ama ellerimi gökyüzüne kaldırıp ağlayarak yalvarabilecek bir kalbim var. Allah rızası için ellerimi kaldırıp Hulusi kalp ile dua edebilecek kalbimde iman var. Ve Allah için ellerimizi kaldıralım. Ya Rabbi, senin rızanı kazanmak için gayret gösteremiyorum. Senin emirlerin doğrultusunda ya Rabbi gidemiyorum. Senin rızanı kazanmak için geceleri kalkıp huzuruna gelemiyorum ama ya Rabbi, dünyanın her tarafında sıkıntı gören kardeşlerimizi Habibinin hürmetine sen onları cennetine koy. Allah'ım sana yalvarıyorum ya Rabbi, kainatın efendisinin hatırına, sevdiğin dostlarının hatırına, Uhud'da, Bedir'de, birçok cenk meydanında kefenelerin boyunlarını kopartıp mezarın içerisine bir leş gibi sokan ve Allah için kılıçlarını kaldırıp davaları üzerine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah tevhidleriyle düşmanın üzerine gidip kılıç kıranların hatırına, davası uğrunda ya Rabbi canını verenlerin hatırına, Kur'an'ın kelimeleri, satırları, bütün ayetleri, bütün yazan her şeylerin

hatırına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara tebliğ ettiği hadislerinin hatırına, kainatın efendisinin özel mübarek güzel günlerde sana ellerini açıp da ya Rabbi yalvararak ağlayarak sana dua ederken Allah'ım onlar bilmiyorlar, bilselerdi yapmazlardı diyerek onun gözyaşlarının hürmetine ya Rabbi sana yalvarıyoruz. Dünyanın etrafındaki bütün Müslüman kardeşlerimize yardım et. Onlara yardım et ya Rabbi. Hiçbir şey yapamıyoruz ama ya Rabbi. Sadece senin hürmetine, senin isminin hatırına dua ediyoruz ya Rabbi. Bir taş atabilecek taşım elimde yok ama sana şu sözleri sarf edecek günahkar iki tane dudağım var. O dudağımın arasından çıkan kelimeleri, duaları kainatın efendisinin hatırına ya Rabbi, bu günün hürmetine, mübarek cuma gününün hürmetine, o toprağın altında yatan şehitlerin hatırına, davası için, memleketi için kanını vermiş ve huzur-u ilahide cennette kainatın efendisinin yanında olacakların hatırına ya Rabbi, şu anda üzerine bastığımız topraklarda yaşadığımız yerlerde sadece senin rızanı kazanmış gönül dostlarının, Allah dostlarının sana gece yarılarında her zaman ettikleri duaların, ilticaların hürmetine ya Rabbi. Dünyanın her tarafında sıkıntı gören Müslüman kardeşlerimize sen yardım eyle. Çekmemiz gereken şey varsa çekiyoruz ama ya Rabbi. Sadece ve sadece Allah'ım şunu söylemek içimden geliyor. Senin kahrında hoş, lütfunda hoş ya Rabbi. Ama rahmetin ne yere ne göğe, hiçbir yere sığmaz. İsminin hürmetine bütün dava kardeşlerimize sen yardım et ya Rabbi.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin Sultanul Esiya, cömertlerin sultanı diye hitap ettiği Hazreti Ali Kelimallahu Veç'e bir akşam üzeri evine geliyordu bu güzel sultan. Yolda ihtiyar ve aciz bir dilenciye rastladı Hazreti Ali. Dilenci kendisine hitaben şöyle dedi: "Ya Ali, Allah rızası için bir sadaka verir misin? Bu cömertlikte buluta benzeyip ellerini serveti bereketli yağmurlar gibi muhtaç kimselere bol bol dağıtan Hazreti Ali, cebinde ne kadar parası varsa hepsini çıkartıp fakir dilencilere memnuniyetle verdi. İhtiyar dilenci kendisine bu kadar çok sadaka verileceğini hiç tahmin bile etmiyordu. Hazreti Ali'ye minnettardı. Kendisine canı gönülden uzun uzun hayır dualarında bulundu dilenci. Hazreti Ali sessizce dilencinin yanından uzaklaşıp biraz sonra evine geldiğinde kendisini güler yüze peygamber kızı olan muhterem zevcesi Hazreti Fatıma annemiz ve sevgili yavruları Hazreti Hasan ve Hüseyin karşıladı. Eşinin ve çocuklarının hal ve hatırını sorduktan sonra çok acıkmış olan Hazreti Ali Keremallahu Veç'e yemek istedi. Hazreti Fatıma annemiz, cennetin o güzel annesi, kainatın efendisi,

sensin o güzel biricik kızı? Cevaben dedi ki, ya Ali, evde hiçbir yiyecek kalmadı. Hasan'la Hüseyin'im, iki gözümün nuru da sabahtan beri açlar. Merak içinde senin bir an önce eve gelip yiyecek bir şeyler getirmeni bekliyorduk ya Ali, dedi Hazreti Fatıma annemiz. Tahmin etmediği bu sözler Hazreti Ali Keremallahu Vecevu'yu çok müteessir etti. Hazreti Fatıma'nın mahzun ve titrek sesi bülbülün yanık feryadı gibi müşkül durumlarını izah etmişti. Hazreti Ali kendisinden sadaka isteyen bir fakirin gönlünü ziyadesiyle memnun etmişti, lakin değerli eşini ve kıymetli yavrularını aç bırakmıştı. Durum çok üzücüydü. Fakat diğer taraftan ihtiyar dilenciye verdiği sadakaya hiç de naim değildi, nadim değildi. Hazreti Ali fakir dilenciyi gördüğü andan itibaren başından geçen hadiseleri olduğu gibi kıymetli eşini anlattı. Kadınların seyyidesi olan nurani simali Hazreti Fatma, kocasının sözlerine hiçbir itirazda bulunmadı. Çünkü kainatın efendisinin ahlakıyla yetişmişti. Fakat yavruları Hasan ve Hüseyin, o körpe kuzucukları aç olması, hassas bir ana kalbine sahip olan Hazreti Fatıma'yı ziyadesiyle müteessir ediyordu. Hazreti Ali üzüntüsünden evde fazla duramadı. İç sıkıntısıyla kendisini sokağa attı ve yolda dalgın dalgın giderken biraz ileride hiç tanımadığı bir kimsenin gayet güzel cins bir atı yedeğinde çekerek götürdüğünü gördü. Ata ve silaha son derece meraklı olan cengaver ruhlu Hazreti Ali dikkatli dikkatli o güzel ata bakmaya başladı. O anda kendi üzüntüsünü dahi unutmuştu Hazreti Ali. Hatta açlığını dahi hissetmez olmuştu. Güzel ata adeta kendini efsunlamıştı Hazreti Ali. Kendi atına büyük bir alakayla bakıldığını sezen yabancı adam tebessüm ederek Hazreti Ali'ye doğru yüzünü çevirip, "Ey yiğit, atıma pek dikkatli bakıyorsun galiba. Galiba cins atlara çok merakın var. Şayet arzu edersen bu kıymetli atı sana vereyim," dedi. Hazreti Ali'nin yanında karınları aç olan eşine ve çocuklarına yiyecek alacak para dahi olmadığından ona şöyle cevap verdi: "Atın pek güzel. Böyle cins bir ata sahip olmayı çok isterim. Fakat şimdi yanımda sana verebilecek param yok." Atın sahibi yabancı adam Hazreti Ali'yi tanıyordu. "Senin gibi peygamber damadı olan bir kimse için paranın lafı olmaz. Madem ki beğeniyorsun, sen şimdi atı al, paran olduğu vakitte bedelini ödersin ya Ali," dedi. Hazreti Ali sordu, "Atı kaça satıyorsun?" Yabancı adam dedi ki, "Ali, sana 100 akçeye veririm." Atı gördüğü andan bile belirlenen diyor Hazreti Ali, fiyatını da uygun bulup hemen teklifi kabul etti. Peki öyleyse bedelini sonra ödemek şartı ile 100 akçeye satın aldığı atı almaya kabul ediyorum," dedi. Yabancı adam elinde tuttuğu dizgini uzatıp Hazreti Ali'ye verdi. Hazreti Ali'nin içinde tarifi imkansız bir sevinç vardı. Her taraftan evde yiyecek bekleyen aç yavrularını ve eşini düşünüyor, diğer taraftan da çok değerli, çok güzel olan cins bir ata kolaylıkla sahip olduğundan büyük bir memnunluk duyuyordu Hazreti Ali. Neşe ile kederin birbiriyle karıştığı hisler içerisinde atı yedeğinde çekip giderken bu kere yine hiç tanımadığı nurlu yüzlü, Yusufi bir güzelliğe sahip başka bir yabancıya rastladı Hazreti Ali. Bu adam heyecan içinde güzel atı baştan aşağı kadar dikkatle süzdükten sonra dedi ki, "Ya Ali, bu güzel atı bana satar mısın?" Hazreti Ali bir an evvel pek beğenip veresiye satın aldığı atı hiç satmak niyetinde değildi, ama diğer taraftan adam ısrarla atı satın almak istiyordu. Dedi ki, "Ya Ali, atını çok beğendim. Bu güzel cins ata 300 akçe veririm," dedi. Hazreti Ali adamın 300

akçe gibi büyük bir para verdiğini anlayınca, evde sabahtan beri aç olup yiyecek bekleyen eşini ve çocuklarını düşünüp yapılan teklifi kabul etti. Ve 300 akçeyi alıp ona teslim etti. Paranın 100 akçesini cebinin emin bir yerine, atın ilk sahibini ödemek için ayırdı Hazreti Ali. Hiç beklenmedik bir alışverişten kendine kar alan diğer 200 akçe ise başka bir cebine koyup hızlı adımlarla pazarın yolunu tuttu. Artık kader kendisine yar olmuş, yüzündeki gam ve keder tozunu tamamen silmişti Hazreti Ali. Gönlü aç olan eşine ve çocuklarına yiyecek temin edebilmenin heyecanı ve adeta kanatlanmış, bol bol muhtelif yiyecekler ve en güzel çeşitli meyveleri aldı. Büyük bir neşe içerisinde acele acele evine döndü. Hazreti Fatıma kıymetli eşinin kucağında çeşit çeşit yiyeceklerle dolu olduğunu görünce neredeyse ağlayacaktı. Hemen alelacele yer sofrası hazırladı. Çoluk çocuk Hazreti Hasan ile Hüseyin hemen etrafını halka teşkil ettiler. Sabahtan beri aç olan o güzel yavrucuklar, o cennetin seyitleri hemen sofranın etrafını sardılar. Ve karınlarını doyurmaya başladılar. Biraz sonra sokak kapısı yavaş yavaş vurulmaya başladı. Sokaktan gelen sesleri duyan Hazreti Ali sofradan kalkıp kapıyı açtı. Bir de baktı ki Hazreti Ali o akşam evlerine geleceğini hiç tahmin etmediği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i karşısında gördü. Sevinç içinde kayınpederlerini içeri alıp hazır olan sofraya davet etti. Hazreti Ali'yi görmeliydi. Sevincine diyecek yoktu. Sofralarına bereket, evlerine kutsiyet gelmişti. İki cihanın sultanı evlerine teşrif etmişti. Biraz sonra hazırlanmış sofraya oturup kızı, damadı ve torunları ile birlikte yemek yemeye başlayan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel yiyeceklerin nasıl hazırlandığını, neşeli neşeli ve iştahla yemek yemelerinin sebebini sorduğunda Hazreti Ali ihtiyar dilenciyi gördüğünü anlatan olayı teker teker kainatın efendisine anlatmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona şöyle dedi: "Ya Ali, o cins atı sana satan adam kimdi acaba, biliyor musun?" "Bilmiyorum ya Resulallah. Kendisi hiç tanımadığım yabancı bir kimseydi. Fakat o beni nerede görmüşse tanıyordu. Çünkü benim sizin damadımız olduğunu söyledi." Hazreti Ali bu sözlerin üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi sorduğu suale yine kendi manalı bir tebessümüyle cevap verdi: "Ya Ali, belki de merak edersin, atı sana satan adamın kim olduğunu ben sana söyleyeyim. Cebrail aleyhisselamdı." Bu söze Hazreti Ali çok şaşırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir cevap alacağını, böyle bir cevap alacağını Hazreti Ali tahmin bile etmiyordu. Büyük bir ruh coşkunluğu içindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu kere de Hazreti Ali'ye ikinci bir suarı sorması arkasından geldi: "Ya Ali, 6 seneden atı senden 300 akçeye satın alan kimseyi tanıdın mı ya Ali?" dedi. "Hayır ya Resulallah, hiç tanımadım. O da atı satan adam gibi şimdiye kadar görmediğim başka yabancılardan biriydi." dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine kendi sorduğu suale yine kendi cevap verdi: "Ya Ali, atı satın alanın da kim olduğunu söyleyeyim. İsrafil aleyhisselam idi. Cenab-ı Hak yolda gördüğün fakir dilenciye Allah rızası için verdiğin sadakaya mukabil sana 1'e 50 verdi. Ahirette vereceğinin hesabı ise kendisinden başka kimse bilemez." dedi. Allahu Ekber. Kendisinden Allah rızası için sadaka isteyen ihtiyar dilenciye güneş gibi cömertlik gösterip bütün parasını veren Hazreti Ali sonradan sıkıntıya düşmüştü. Cenab-ı Hak da sevgili kulunun bu hareketini

üzerine indirip mana tacını başına giymiş o müstesna şahsın önünde saf tutarak hizmetine musahhar kılabilir. Cenab-ı Hakk'ın bu hikmetleri, lütufları, sonsuz güzellikler içerisinde kıyamete kadar da sürecektir inşallah. Onun için dostlar, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak, belki senin hiç aklına bile gelmeyen yaptığın bir amelle, küçük bir fiille de olabilir. Bir sadaka vererek bir fakiri sevindirebilmek, çok cüzi de olsa Allah-u Teala'nın bunun karşılığında sana vereceği şeyi taayyül bile edemezsin. Hazine onun, mülk onun, her şey onun. Allah-u Teala sana her şeyi vermeye kadirdir. Yeter ki sen miskale zerre, zerre miktarı hayır yap. En azından, minimum en azından, hiçbir şey yapamasan bile bir yetimin başını okşa. Hiçbir şey yapamasan bile ellerini kaldır, dua et. Dua etmek de bir cömertliktir. Başkalarından dua istemek kolay değil mi dostlar? Aman kardeş, bana dua et. Peki ya sen? Ben de senden istiyorum. Sen de bana dua et. Karşılıklı dualaşalım. Dualarımızı bugün birleştirelim, ulvileştirelim ve önlerini açalım. Besmelelerle, kelime-i tevhidlerle, yasinlerle, birbirinden güzel surelerle dualarımızın başına onları tac edelim ve gönderelim göklere, arşlara gönderelim. Kainatın her tarafında dolansınlar ve hepsi Afganistan'a, İsrail'de zulüm gören Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimizin oraya gönderelim. Ve oralarda o mana taçlarıyla süslenmiş olan dualarımız, şehitlerin o güzel bedenlerinin üzerinde, semanın üzerinde raks etsinler. O duaların bereketiyle o Müslüman kardeşlerimizin üzerinde birbirinden güzel şeyler oluşsun. Bir dua, senden atabilecek bir taş istemiyorum. Buradan taşı atsan oraya ulaştıramazsın ama ağzının dudaklarının içerisinden çıkan küçük bir duayı oraya hemen uzak ulaştıracak vasıtalar var çevrende. Göremesen de uzaklaştıran, İnsanlardan uzaklaştıkça Allah-u Teala'nın gazabını kazanan insanlar çevremizde olduğu sürece Müslümanların daha çok dua etmeleri gerekir. Birbirlerine tamamen kenetlenmeleri gerekir. Ve ruz-i mahşere, huzur-i ilahiye çıktığında biraz olsun sermaye kazanmak istiyorsan böyle günleri ganimet bil dostum. Hem de çok büyük bir ganimet. Diyor ki nasihatında bir zat: ey Allah'ın kulları, ömrünüz kısa, ibretlerle öldürücüdür. Büyükler küçüklere haber versin. Kafile hareket etmeden gafiller uyansın. Ey göçünü muhakkak bilen ve buna rağmen hala binek ve azığını tedarik etmeyen adamlar, kadınlar, tutulduğunuz bu nefis ve hevesin ummanından ne zaman sahile çıkacaksınız? Derin gaflet uykusundan uyandın mı acaba? Ya da gönülden bu nasihatları dinledin mi? Gece ibadetine kalkmayı hiç düşündün mü? Gözyaşınla hasret mektupları yazıp sahile ulaşması için bunu gözyaşı gemisiyle gönderdin mi? Böylesine mağrur, gafil,

ve cahile yazıklar olsun. Allahu Teala'yı hatırlamayan gözlere yazıklar olsun. Habibini anlamayan, kainatın efendisini bilmeyen, Allahu Teala'nın muhabbetini yaşamak istemeyen bütün insanlara yazıklar olsun. Böyle mağrur ve gafil ve cahil olmakta inatla diretenlere zerreler rad edince yazıklar olsun. Yaşlandıkça günahlarla belini büken, ömrünü ziyan edip acemice hevesine binen insanlara, nefsini kendine gem yapmış insanlara yazıklar olsun. Binalar yapıp evler dikiyorlar, kabir alemini anmak istemiyorlar, sonra da aklının başında olduğunu söylüyorlar. Başına mezar taşı dikilmeden önce sen nefis putunun başına dik o taşları. Andolsun ki gerçek kahramanlar kendisini çok geride bırakıp yükseklere, cennetlere vardılar. Oysa kendisi yerinde saymakta, çalışmak nedir bilmezken çalışanlar gibi kurtuluş ummaktadırlar. İnsanlar ahiretleri için çalışmazlarsa hiçbir şey elde edemezler. Ey kendini beğenen, saraylarıyla, binalarıyla, evleriyle, maklarıyla, dolarlarıyla, maddiyatlarıyla övünenler, bilmelisin ki bu dünya ibadet ve dua yeridir. Bu dünya Allahu Teala'nın emirlerini icraat yeridir. Bu rahattan sonra yarın kabre, hem de daracık ve soğuk bir kabre gireceksin. Konuşmayan fakat suskunluklarıyla çok şeyler anlatan sessiz insanların arasına kasılacaksın. Bu dünyada bir elbiseyle, hayattan da kifayet miktarıyla yetin. Örümcek ağına benzer basit bir eve razı olmalı ve nefsinin içerisinde işte benim gerçek yurdum ahiret olmalıdır demelisin. Şu fani dünyaya tamah kıldığın sürece, dünyalık şeylere taptığın sürece, Allahu Teala'nın emirlerini arkana koyduğun sürece, kainatın efendisinin emirleri doğrultusunda sünnetlere sarılmadığın sürece, Allah dostlarına dil uzattığın sürece, inançlı insanların inançlarına saygı duymadığın sürece, Müslümanlara eziyet verdiğin sürece, dünyanın neresinde olursan ol, ilahi hesap görecek olan Allahu Teala muhakkak ki hakkını alacaktır. Ve öyle bir günde Allahu Teala'nın azap elinden hiçbir kimse seni kurtaramaz. O zaman aklını başına al ve Rabbine secde et. Dua et ki Ruz-i Mahşer'de huzuruna geldiği o günde Allahu Teala seni iyilerin içerisinde, duaları makbul olanların içerisinde haşreylesin de o sıkıntıda azap çeken insanların zümresinden olmayasın. Allahu Teala inşallah dostlar hepimizi affı mağfiret eylesin ve dünyanın her tarafında sıkıntı çeken Müslümanları Habibinin hürmetine, mukaddes şehadete ve davalarının hakimiyeti ve kabulüne ve Mescid-i Aksa'yı esaretlikten kurtarıp Müslümanların hizmetine yine nasip eylesin. Allahu Teala inşallah o güzel beldede namaz kılmayı belki bu dünyada olamasa da manada nasip eylesin. O Mescid-i Aksa'ya basarak huzur-u ilahiye çıkan kainatın efendisinin hatırına inşallah dualarımızı
bu gecenin hürmetine kabulü müesser eylesin. Allahu Teala, Yaradanım, hepimizi affı mağfiret eylesin dostlar. Bugün de inşallah programımızı böyle noktalamak zorundayız.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı doçent doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah sözünü yerine getirenleri ve kötülükten sakınanları sever. Allah hainliği meslek edinenleri sevmez. Kur'an-ı Kerim.

melekler fısıldadı. Şu alemde tekmişsin. Bir kez baksan yanar kalpler. Hep ceddine çekmişsin. Yıldızları indirmişsin kirpiklerin üstüne. İstanbul'u gözlerine sürme diye çekmişsin. Yeryüzünü gözlerine sürme diye çekmişsin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari derslerimizde bugün 7329 no'lu hadisi şerife gelmiş bulunuyoruz. Bugün Medine-i Münevvere ve çevresiyle ilgili hadisi şerifler konumuz. Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye sarılma konusunda Medine-i Münevvere'nin elbette yeri çok önemlidir. Şerefül mekani bil mekin. Bir yerin şerefi o yerde bulunanlara bağlıdır. Medine-i Münevvere Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hicretinden önce Yesrib adıyla bilinirdi. Vebanın, koleranın, taunun, bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bir yerdi. Mekke'den muhacirler Medine'ye hicret edince ve ardından Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Medine'ye hicret edince Medineliler bunu Mekkeliler, Mekkeli müşrikler bunu bir alay konusu ettiler. Yani tercihin çok yanlış olduğunu, hastalıkların, bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bir yere gitmelerinin çok yanlış olduğunu ve bunu bir alay vesilesi olarak defalarca nakledilir. Ama Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin Medine'ye hicretinden sonra Medine-i Münevvere'nin önce ismi değişti. Yesrib ismi yerine El-Medinetül Münevvere, Nurlu Şehir ismi hakim oldu. Taybe isimleri Medine-i Münevvere'nin isimlerindendir. Hoş Şehir, gönüllere hoşluğu, letafeti, gönüllere yerleşen şehir anlamında Taybe veya Taybe dendi. Evet, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'i sevmenin gereği olarak Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'le ilgili her şeyi seviyoruz. Dolayısıyla Medine-i Münevvere'yi sevmemizde ona olan muhabbetimizin, ona olan hürmetimizin gereği. Bugünkü hadisi şeriflerimizde Medine-i Münevvere ile ilgili hadisi şerifleri okuyoruz. Kâlel müellif el-İmam Muhammed

İbn-i İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimene ma'ah. Haddethena Eyyub ibn-i Süleyman. Kale haddethena Ebu Bekir ibn-i Ebi Uveys. An Süleyman ibn-i Bilal'in. An Salih ibn-i Keysan'a. Kale ibn-i Şihab'in. Akhbarani Enes ibn-i Malik'in. Radiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهاب الزهري anlatıyor bana Enes bin Malik radıyallahu anh haber verdi. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah Resulü صلى الله عليه وسلم Efendimiz كان يصلي العصر ikindi namazını kıldırır فيأتي العوالية Medine'de Avali denilen yere gelirdi. Ve şemsu murtefiatun güneş hala yüksekte iken yani ikindi namazından sonra güneş batmadan aleyhissalatü vesselam Efendimiz Avali denilen yere gelirdi. Şimdi burada Medine'deki Avali denilen bir bölgeden söz ediliyor. Bugün Medine-i Münevvere'de Avali bölgesi yüksekçe bir ifade, yüksekçe bir yer anlamında kullanılıyor. Hadis-i şerifi veya bir olayı anlatırken Enes bin Malik radıyallahu anh Medine'ye yakın avalinin mesafesi anlamında böyle bir ifade kullanıyor. Ve zâde leysu an Yunus'e Leys İbni Sa'd Yunus'tan naklediyor ve bu'dül avali erba'tu emyalin ev thelâthe avalinin uzaklığı 3-4 mil civarında idi. Evet, burada sahabe-i kiramın Enes bin Malik radıyallahu anh gibi, Cabir bin Abdillah gibi, Hazreti Aişe validemiz, Hazreti Ali radıyallahu anh gibi, Abdullah bin Mesud gibi, Ebu Hureyre gibi aleyhissalatü vesselam Efendimizle çok sıkı irtibat içerisinde bulunan, sürekli onunla beraber bulunan insanların adeta bizim adımıza fotoğraf çektiklerini görüyoruz. İslam tarihinin olaylarını, coğrafyayı, tarihi en güzel ifadelerle bize aktardıklarını görüyoruz. İşte Medine'de Avali bölgesinin, Avali bölgesiyle ilgili bir olayı anlatırken, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ikindi namazını kıldırdıktan sonra akşam olmadan Avali denilen yere vardığını Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir sonraki hadisi şerife geçiyoruz. 7330 nolu hadisimiz Haddethene Amr ibn Zürarete Kale haddethene el Kasim ibn Malik'in Anil Cuaydi سمعت السائب بن يزيد يقول سائب بن يزيد رضي الله عنه anlatıyor كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında sa denilen bir ölçek kullanılıyordu. Ve Sa'ib bin Yezid bugünkü müt denilen ölçüyle bir müt artı üçte bir müt miktarı olduğunu ifade ediyor. Evet. Fakat zide fihi sa ölçeği Ömer İbni Abdülaziz zamanında arttırılmıştır. Sadakayı fıtırı tarif ederken sa ölçeği kullanılıyor ve yine Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanındaki ikram, ihsan, sadaka ve benzeri durumlarda bu ölçeklerin kullanıldığını görmekteyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanındaki bazı uzunluk birimleri, bazı tartı birimleri, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında kullanılan bazı şeyler zamanla gelişmiş, geliştirilmiş, değiştirilmiş ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanındaki
ölçü birimleri daima ana ölçü birimi olarak nakledilmektedir. Mesela bugün zekat nisabı anlatılırken altın ve gümüşten söz edilmektedir. 20 miskal altın denmektedir. Sonra bunun işte 80 gram civarında olduğu anlatılmakta. 80 gram altın karşılığı şu kadar lira diye ifade edilmektedir. Ama daima ana temel esaslardan o ana ölçü muhafaza edilmektedir. Bugün Mekke-i Mükerreme'de Harem-i Şerif veya Harem bölgesi sınırlarından ta Osmanlı döneminden kalmış işaretler de, eski işaretler aynen korunmaktadır. Yani yeni işaret yapılmış ikinci, üçüncü işaret. Mesela Arafat'a doğru Arafat girişinde Harem bölgesi sona ermektedir. Harem bölgesinin çıkarken sona erdiğini veya girerken başlangıç noktası olduğunu bildiren şöyle kapı şeklindeki işaretlerin eski işaretlerin de aynen yerinde bulunduğunu görmekteyiz. Gönüllere huzur vermek için, güven vermek için, itimat telkin etmek için bunlar korunmaktadır. Yani aynı sınırların muhafaza edildiği ifade edilmiş olmaktadır. İslam tarihindeki bu ölçü birimleriyle ilgili özel eserler mevcuttur. Dirhem, dinar ve benzeri noktalardan. Ama günümüz insanını anlatırken bunu artık net ifadelerle, yani sadaka-i fıtır denince şu kadar sağ, şu kadar işte buğdaydan, arpadan, hurmadan, üzümden vesaire yerine efendim sadaka-i fıtırın şu şekilde verilmesi gerekir diye müftülükler tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, İslam dünyasında yetkili merciler tarafından net ifadeler kullanılmaktadır. Günümüz insanı bu noktada ilmi olan, tarihi olan ölçüleri bilmekle beraber görevinin, şu andaki görevinin ne olduğunu da bilmek istemektedir. Bu da İslam'ın emirlerinin son derece açık bir şekilde nakledilmesi. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanındaki o sağ ölçeğinin miktarı o gün için müt denilen bir ölçekle karşılaştırılarak tarif edilmektedir. Yani bir müt artı üçte bir müt şeklinde ifade, 1.33 müt şeklinde ifade edilmektedir. Evet. Burada aradaki ziyadenin Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyh İslam tarihinde 5. halife diye geçmiş adaletiyle, hakkaniyetiyle, insafıyla, ilmiyle, irfanıyla İslam tarihinde yer etmiş, hatta 2. Ömer lakabıyla anılmış veya 5. halife diye anılmış Emevi halifelerinden, kendisi Emevi neslinden olduğu halde farklı şekilde mütalaa edilmiş. İşte bu zatın uygulamalarından biri olarak bu da nakledilmektedir. Evet, bir üçüncü hadisimize geçiyoruz. Kalel müellif el-İmamul Bukhariyyu rahimahullah haddethena Abdullah ibn Meslemete an Malik'in. Evet, burada İmam Malik Hazretlerinden bir hadis-i şerif rivayet ediliyor. İmam Malik bin Enes, İmam Buhari'nin üstadının üstadıdır. Abdullah bin Mesleme tarikiyle İmam Malik'ten rivayet ediyor. An İshak ibni Abdullah ibn Ebi Talhate an Enes ibni Malik'in radıyallahu anh. Genç sahabi, 9 yaşından 18 yaşına kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hizmet etmiş. Onun ilmini, onun yaklaşımını, onun bakışını, onun nurunu, onun maneviyatını bize en güzel şekilde nakleden şahsiyetlerden biri. Enes bin Malik Hazretlerinin ismi anıldığı zaman mutlaka şu mübarek sözü zikredilmelidir. Enes bin Malik radıyallahu anh Efendimizin duasını aldı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona Allah senin ömrüne, evladına,
malına bereket ihsan eylesin buyurdu.

100 yaşını aşkın vefat ettim. 120 torununu gördüm. Herkes tarlasından, bahçesinden bir defa ürün alırken Enes bin Malik iki defa ürün alıyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin duaları, makbul dualar, bu dualara hizmetiyle layık olan bir genç Enes bin Malik. Yıllar sonra o gün yaşanan sosyal olayları değerlendirirken şu ifadeyi kullandım. Bugün sizler öyle şeyler yapıyorsunuz ki sizin gözünüzde kıl kadar basit, önemsiz. Biz sizin bu önemsiz gördüklerinizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanı helak eden, maneviyatını bitiren büyük günahlardan biri olarak kabul ediyorduk. İnnekum leta'melûne a'malen hiye edakku fi a'yunikum mineşşar. Kunna ne'udduha fi ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme minel mubikat. Yani 100 senelik bir değişimi anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra ki değişim, sahabe döneminin o cihat aşıkı, ilim aşıkı, o ibadet aşıkı sahabe döneminden sonraki tabi'in nesli ve sonraki etba'u tabi'in, işte o nesilde meydana gelen değişimi anlatırken bir uyarı manasında, sizin bugün öyle basit diye gördüğünüz şeyleri biz Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında minel mubikat, kunna ne'udduha minel mubikat, insanı helak eden, insanı gerçekten dünya ve ahiret noktasında sorumluluğa düşüren hatalı büyük günahlardan biri olarak görüyorduk. Hatalı davranışlardan biri olarak görüyorduk diyor Enes bin Malik radıyallahu anh. Evet, Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allahümme barik lehum fi mikyalihim ve barik lehum fi sa'ihim ve muddihim. Peygamber Efendimizin Medine halkı için duası. Allah'ım onların mikyal ölçeklerine de, onların sağ ölçeklerine de, onların müd ölçeklerine de bereket ihsan eyle. Yani bu da müellifimiz ehlel medineti, Medine halkını kastediyor. Medine-i Münevvere'de yani hangi tip ölçek kullanırlarsa kullansınlar, onların malına, mülküne bereket ihsan eyle. Evet, burada bereket noktası üzerinde duralım. Bereket verimlilik demektir. Bereket hayır demektir. Bereket faydasını görmek demektir. Yani düşünün, yatalak bir hasta. Komada, yoğun bakımda. Bunun hayatında bir bereket kalmamış demektir. Elbette onun o çektiği sıkıntılar yine ecir mükafat olarak yazılıyor ama onun hayatı bitkisel hayat. Bereketli ömür, sağlıklı, afiyet içerisinde ve gerçekten kıyamette amel defterimizde önümüzde konulacak hayırlarla dolu bir ömürdür. Nice hayırsever, iyiliksever insanlar bereketli, hayırlı bir ömür yaşamışlardır. Bereket sadece kendimiz için değil, millet için, ümmet için, insanlık için, İslam dünyası için bir şeyler üretebilmek, bir şeyler ortaya koyabilmek, hayır, hasenat, iyilik, güzellikler yapabilmek, ailemizi, çevremizi, insanımızı, ülkemizi düşünebilmek demektir. Sadece nefsi, nefsi demek değil. Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine halkına bu bereketi nasip ediyor. Bu bereketin nasip olması için dua ediyor. Ve bugün Medine'ye gidiyorsunuz, gerçekten hoşgörülü bir halk. Gerçekten nezih, zarif insanlar. Medine halkı ağzı salavatla dolu insanlar. Medine halkı gerçekten
Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dualarına layık olan insanlar. Allah'ım şu Medine halkının yiyeceklerine de içeceklerine de, hadis-i şerifin manası, sadakalarına da hurmalarına da bütün hayatlarına da bereket ihsanıyla. Bereket bizim milletimizin sahip çıktığı bir kavram. Çarşıda, pazarda Allah bereket versin deniyor. Tabii çok sık kullanılmasından dolayı bir kavram eskimesi olsa bile bereket ailede, iş yerinde, her yerde bereket aranmalıdır. Bereket huzurdur, bereket mutluluktur, bereket verimliliktir. Rabbim bütün dinleyicilerimize bilgilerinde, hayatlarında, evlatlarında, işlerinde, ailelerinde, ticaretlerinde, hayatlarında, ömürlerinde, her şeylerinde ama her şeylerinde bereket ihsan eylesin. Bereketli bir hayır, bereketli bir ömür. Allahümme barik lena fîmâ kablel mevt. Allahümme barik lena fil mevt. Allahümme barik lena fîmâ ba'del mevt. Allah'ım ölümden öncesini de, ölümden sonrasını da, vefatımızı da hayırlı eyle, bereketli eyle.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke Bir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna

Yedirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Yirmi üçüncü cüz.

0: Sadece korkunç bir gürültü oldu. Onlar da hemen sönüverdiler.
1: Ya hasraten alel ibad. Ma yetihim min rasulin illa kanu bihi yestehziun.
0: Yazık o kullara ki kendilerine gelen her peygamberle sadece alay ediyorlardı.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlar artık kendilerine geri dönmezler.
1: وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْد۪يهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
1: Biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı?
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
1: Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah, eksiklikten münezzehtir, çok yücedir.
0: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
1: Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar.
0: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
1: Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ
1: Biz aya da bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Nihayet o urcun denilen eski ve eğri bir hurma dalı haline döndü.

0: وَكُلٌّ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
1: Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi de birer yörüngede yüzerler.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
1: Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir.
0: وَاِنْ نَشَأْ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
1: Eğer biz dileseydik, onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar.
0: اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلَى حِينَ
1: Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Onlara, önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler.
0: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
1: Onlara Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çeviriyorlardı.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا

0: Onlara, Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman, inkar edenler, iman edenlere, Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bu azap vaadi ne zaman diyorlar.

0: Sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup giderler.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ
0: O zaman eyvah bize! Bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler.

0: O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz.
1: İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn.
0: Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler.
1: Hum ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki muttekiûn.
0: Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır.
1: Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedde'ûn.
0: Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır.
1: وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجَرِمُونَ
0: Allah günahkarlara der ki, ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın.
1: أَلَمْ أَعْلَمْ

0: وَاَنْ اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
1: Ey Ademoğulları! Ben size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye emretmemiş miydim?
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
1: Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ
1: İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur.
0: اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
1: İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya.

O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıkları şeyleri bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

0: Eğer biz dileseydik, onların gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi?
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ
0: Eğer biz dileseydik, onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi ne de geri dönebilirlerdi.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ اَفَلَا يَعْقِلُونَ
0: Biz kime uzun ömür verirsek, onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهِ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّب۪ينٌ
0: Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
0: Onlar kendilerine yardım edilir zannıyla Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz.

0: İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi ki o hemen apaçık bir hasım kesildi.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve dedi ki, bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?

0: Sizin için yemyeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Siz şimdi O'ndan yakıp duruyorsunuz.
1: اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمُ
0: Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir.

0: Bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 182 ayettir. İlk ayette sıra sıra dizilen melekler anlamına gelen Es-Saffat kelimesinden adını alan bu sureye melekler üzerine bir yeminle başlanmaktadır. Cenab-ı Hak bu ve benzeri surelere kullarının dikkatini çekmek için insanlarca önemli görülen bazı varlıklara yemin ederek başlamaktadır. Sure içinde kıyamet ve ahiret olaylarından Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerden söz edilmekte, Allah'ın yüceliği dile getirilmektedir.

0: فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا اِنَّ اِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ
1: Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahiy ve zikri getirip okuyan meleklere andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.
0: Rabbus semawati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbul meşariq.
1: O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir.
0: İnna zeyyennes semâed dünyâ bi zînetinil kevâkib. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Gerçekten biz en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik. Onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık.
0: لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ
1: Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır.
0: اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ
1: Ancak onlardan bir söz kapan olursa, onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder.
0: فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقَنَا اِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِنْ طِينِ اللَّازِبِ
1: Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Onların yaratılışı mı daha zor, yoksa bizim yarattıklarımızın yaratılışı mı? Gerçekten biz onları yapışkan cıvık bir çamurdan yarattık.
0: Bel acibte ve yeskharun ve izâ zükkirû lâ yezkurûn ve izâ râev âyeten yesteskhirûn
1: Hayır, sen bu yaratılışa hayran kaldın. Onlarsa seninle alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da onu alay konusu ediyorlar.

0: Onlar, bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten biz ve önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler.
1: قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ
0: Sen de ki, evet, hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz.

0: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ
1: İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltilmiş olarak bakarlar ve "Eyvah bize, bugün ceza günüdür" derler.
0: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
1: Onlara, işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz kesin hüküm günüdür denir.

0: وقفوهم إنهم مسؤولون.
1: Allah meleklere şöyle emreder: Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını toplayın. Onları cehennem yoluna götürün ve kendilerini durdurun. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.

0: Kâfirlere, size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır.
1: وَاَقَبَلَ

0: birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı, siz bize sağdan, güvendiğimiz taraftan gelip bizi şaşırttırdınız derler.
1: قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

0: فَاَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَاو۪ينَ
1: Diğerleri de onlara şöyle derler. Hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü biz azgın kimselerdik.

Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

0: Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır, o şair de değildi, Mecnun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı.
1: İnnekum lezâikul azâbil elîm.

0: Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Ulaike lehum rizkun ma'lum.

0: Ala sururin mutakabilin.
1: İşte onlar için bilinen bir rızık, çeşitli meyveler vardır. Nimetlerle dolu cennetler de kendilerine ikram edilir. Onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar.
0: Yutafu aleyhim bi ka'sin min ma'in. Beyda'a lezzetin lişşaribin.
1: Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır.

0: Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar.
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ
0: Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar.

Bana, gerçekten sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Biz ölüp de toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten cezalandırılacak mıyız? Derdi.

Konuşan yanındakilere, "Acaba siz şimdi onun halini biliyor musunuz?" der. Sonra bakar ve onu cehennemin ortasında görür.

0: أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
1: Ona der ki, Allah'a yemin ederim ki, neredeyse beni de bu duruma düşürecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasıl, biz ölecek değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka bir şey yok muymuş? Bize azap edilmeyecek miymiş?
0: İnne hâzâ lehuvel fevzul azîm.

Şüphesiz ki bu büyük bir kurtuluş ve mutluluktur. İşte çalışanlar bu mutluluğun benzeri için çalışsınlar. İkram olarak bu mu daha hayırlıdır yoksa zakkum ağacı mı?

0: yakfurun.
1: Gerçekten biz zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. O cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Kâfirler ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır.
0: ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَم۪يمٍ
1: Sonra onların gerçekten bunun üzerine kaynar su karışmış bir de içecekleri vardır.

0: فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
1: Sonra onların dönüşü yine cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Ve kendileri de onların izleri üzerinde koşuşuyorlardı.
0: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْاَوَّلِينَ

0: İlla ibadallahil muhlasin.
1: Andolsun ki onlardan önce eski kavimlerin çoğu da sapmıştı. Biz onlara da uyarıcı peygamberler göndermiştik. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin sonu nasıl oldu bir bak. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Onlar helak olmadılar.

0: Andolsun ki Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz de onu ne güzel kabul etmiştik. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
0: Biz sadece onun soyunu kıyamete kadar baki kıldık. Sonradan gelenler arasında Nuh için iyi bir isim bıraktık. Alemler için de Nuh'a selam olsun.''

0: Biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk.
1: وَاِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمِ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اَئِفْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُر۪يدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Şüphesiz ki İbrahim de onun milletindendi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?

0: İbrahim yıldızlara bir kere baktı ve "Ben gerçekten hastayım," dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da gizlice onların ilahlarına gitti ve "Yemek yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz?" dedi.
1: فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَم۪ينَ فَاَقَبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُّونَ
0: Gizlice üzerlerine varıp sağ eliyle bir darbe indirdi. Kavmi putları kırılmış görünce koşarak ona geldiler.

İbrahim onlara, siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır dedi.

0: Kavmi, onun için bir bina yapın ve onu orada ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak düşürdük.
1: وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَهْد۪ينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِح۪ينَ
0: İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk ihsan et dedi.

0: Biz de onu yumuşak huylu bir erkek çocukla müjdeledik. Çocuk onun yanında koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim oğluna, "Yavrucuğum, ben rüyamda gerçekten seni boğazladığımı görüyorum. Düşün, bak, sen ne dersin?" dedi. Oğlu İsmail de, "Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi.
1: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ
0: Nihayet ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim onu kesmek için yüzüstü yatırdı.
1: وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ
0: Biz ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim! Sen gerçekten rüyanı doğruladın. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonradan gelenler arasında onun için iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun.
0: كَذَٰلِكَ

0: İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Gerçekten o bizim mümin kullarımızdandı. Biz İbrahim'e salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik.
1: وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ
0: Biz ona da İshak'a da bereketler verdik. Onların soyundan iyiler de var, kendi nefsine apaçık zulmeden de.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
0: Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz kendilerine yardım ettik de galip gelenler onlar oldular.

Biz onların ikisine hükümleri açıklayan kitabı Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlar için iyi bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun.''

Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Onların ikisi de gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.

0: الْمُرْسَلِينَ
1: Şüphesiz ki İlyas da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti: Siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin de, önceki babalarınızın da Rabbi ve yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da Baal denen puta mı tapıyorsunuz?
0: فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
1: Kavmi onu yalanladı. Bu bakımdan onlar cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç. Sonradan gelenler arasında biz onun içinde güzel bir isim bıraktık.

0: İlyas'a selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَاِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

Şüphesiz ki Lut da gönderilen peygamberlerdendi. Hani biz onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ancak eşi olan yaşlı bir kadını geride kalanlar arasında bıraktık. Sonra diğerlerini helak ettik.

0: Şüphesiz ki siz sabahleyin ve geceleyin onların üzerinden geçip gidiyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ

Şüphesiz ki Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü bir gemiye binmişti. Gemidekilerle kuraya katıldı ama kaybedenlerden oldu. Böylece kınanmış bir haldeyken onu balık yuttu.

Eğer o Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.

0: وَأَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ أَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينٍ.
1: Nihayet biz onu hasta bir halde ağaçsız açık bir sahile attık. Onun üzerine gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Biz onu 100 bin veya daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar yaşatıp geçindirdik.
0: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ.
1: Ey Muhammed! Sen onlara sor. Kız çocukları senin Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da, onlar şahit miydiler?
0: Ela innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakazibun asqafal banati alal banin.
1: İyi bilin ki onlar uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu diyorlar. Şüphesiz ki onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş?

0: Ey kâfirler! Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
1: اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Siz hiç düşünmüyor musunuz?
1: اَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّب۪ينَ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
0: Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz kitabınızı getirin.
1: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

0: Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de onların cehenneme getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ

Ey kâfirler! Siz ve taptıklarınız Allah'a karşı kimseyi kandırıp şaşırtamazsınız. Ancak kendisi cehenneme girecek olanları şaşırtabilirsiniz.

0: وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Melekler derler ki, bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Gerçekten o saflar halinde dizilmiş olanlar biziz. Şüphesiz ki Allah'ı tesbih edenler de biziz.
0: وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ

0: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
1: Müşrikler her ne kadar, eğer yanımızda öncekilere gelenlerden bir kitap olsaydı, biz mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerse de, gelen kitabı inkar ettiler. Ama onlar yakında anlayacaklar.

0: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
1: Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordularımız galip gelecektir.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ
1: Ey Muhammed! Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
0: اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ
1: Şimdi onlar bizim azabımızı mı acele olarak istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiği zaman, uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur.
0: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ
1: Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
0: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir.
0: Ve selamun alel murselin.
1: Gönderilen peygamberlere selam olsun.
0: Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sa'd suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 88 ayettir. Sa'd harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede peygamberleri yalancı sayan kavimlerin azabı hak ettiklerinden, Davud peygamberin yaptığı bir hakemlik olayından, Süleyman, Eyüp, İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyasa, Zülkifl peygamberlerden ve İblis'in Adem'e secde etmekten çekindiğinden söz edilmektedir.

الصد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

Saat, zikir ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi.

Müşrikler kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kâfirler, bu yalancı bir sihirbazdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şeydir dediler.

0: أَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابًا.
1: İçlerinden bir grup çıkıp, gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Biz bunun söylediklerini diğer dinlerde işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi? Dediler. Hayır, onlar benim vahyimden bir şüphe içindedirler. Onlar benim azabımı henüz tatmamışlardır.

0: Yoksa çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?
1: اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ
0: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler.
1: Cundum ma hunalika mahzumun min al-ahzab.
0: Onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş, bozguna uğramış bir ordudur.
1: Kezzebet qablahum qawmu Nuhin ve Adun ve Fir'aunu zul-evtad. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابِ
0: Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, saltanat sahibi Firavun, Semud ve Lut kavmiyle Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardı.
1: اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ
0: Onların her biri peygamberleri yalanladı da benim azabımı hak etti.

0: Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor. Gelince ondan kurtuluş yoktur.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبَلَ يَوْمِ الْحِسَابِ
0: Kâfirler, ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler.
1: يَصْبِرْ

0: Ey Muhammed! Sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
1: İnna sakharnal cibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi vel ishraq.
0: Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allah'ı tesbih ederlerdi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi.
1: وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi.
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

0: Rabbu.
1: Onlar Davud'un huzuruna girince, Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Adaletten ayrılıp zulme sapma. Bizi doğru yola götür dediler.

0: فَقَالَ اَكْفِلْنِيهَا فَقَالَ اَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ
1: Onlardan biri, bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. O buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi dedi.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبَغِي

0: be.
1: Davut dedi ki, andolsun kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten mallarını birbirine katan ortakların çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davut bununla kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi.

0: Biz ona dedik ki, ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde bir hükümdar yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Heva ve arzulara uyma. Yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapan kimseler için de hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
0: Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Ateş azabından dolayı vay inkar edenlerin haline.

Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yahut da Allah'tan korkanları, yoldan sapan günahkarlar gibi mi sayacağız?

0: وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: Bu Kur'an, ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
0: وَوَهَبَنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ.
1: Biz Davud'a oğlu Süleyman'a ihsan ettik. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
0: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ.
1: Hani ona akşamüstü süratli, iyi cins atlar gösterilmişti. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmayı sağladıkları için tercih ettim dedi. Nihayet koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman, o atları bana getirin dedi. Sonra da onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik ve tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o tövbe edip bize yöneldi.

0: Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver. Sen gerçekten çok ihsan edicisin dedi.
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ.
0: Biz de rüzgarı onun

0: وآخرين مقرنين في الأصفاد.
1: Kimisi bina ustası, kimisi dalgıç olan şeytanları ve kötülük yapmasınlar diye zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan diğerlerini de onun emrine verdik.
0: هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ
1: Biz ona, işte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsız olarak ver veya tut dedik.
0: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ
1: Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

0: Orkud bi ricelike hâzâ mu'teselun bâridun ve şerâb.
1: Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye Rabbine nida ve niyaz etmişti. Biz ona, ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su diye vahyettik.

0: ve zikra li ulil elbab.
1: Biz ona tarafımızdan bir rahmet, aklı başında olanlara bir hatıra olmak üzere ailesini ve onlarla beraber bir benzerini ihsan ettik.
0: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ
1: Biz ona, eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
0: وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ

0: وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ
1: Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle ihlaslı kimseler yaptık. Şüphesiz ki onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdendir. İsmail, Elyasa ve Zülkifli de hatırla. Onların hepsi de iyi kimselerdendi.
0: هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدَنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابِ
1: Bu bir hatırlatma ve öğüttür. Allah'tan korkanlar için güzel bir yer ve kapıları kendileri için açılmış bulunan Adn cennetleri vardır.

0: abi.
1: Onlar orada koltuklara yaslanmış oldukları halde birçok meyveler ve içecek isterler. Yanlarında da gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş ve aynı yaşta olan huriler vardır.

0: de...
1: İşte hesap günü için size vaat edilen budur. Gerçekten bu bizim verdiğimiz bir rızıktır ki tükenecek değildir.
0: Hâzâ ve inne littâgîne leşerre meâb. Cehenneme yaslevneha febi'sel mihâd.
1: İşte bu böyledir. Şüphesiz ki azgınlar içinde kötü bir yer olan cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır.
0: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَم۪يمٌ وَغَسَّاقٌ
1: İşte bu kafirler içindir. Onlar şimdi tatsınlar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir.
0: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ
1: O azap şeklinden başka daha çeşit çeşit azaplar vardır.

Kâfirlerin önderlerine, işte bu grup da sizinle beraber cehenneme girecektir denir. Önderler de, onlara rahat ve huzur olmasın, çünkü onlar ateşe gireceklerdir derler.

Dünyada onlara uyanlar da, bilakis size rahat ve huzur olmasın. Bu azabı bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü bir durak derler.

Yine onlar, ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse onun ateşteki azabını kat kat arttır derler.

0: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
1: Cehennemlikler, bize ne oldu da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler.
0: İnne zâlike lehakkun tehâsumu ehlin nâr.
1: Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir.

0: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehumel azizul gaffar.
1: Ey Muhammed! De ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbidir.

0: De ki, o büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleklerden kurulu yüce topluluk tartışırlarken benim hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece benim apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.
1: اِذْ قَالَ رَبِّ

0: وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
1: Hani Rabbin meleklere, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip düzelttiğim ve ruhumdan ona üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.

0: Meleklerin hepsi toplu halde secde ettiler. Ancak iblis hariç. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah, ey iblis! Benim kudretimle yarattığım kimseye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa sen yücelerden mi oldun dedi.
1: قَالَ

0: İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu da bir çamurdan yarattın dedi.
1: قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلَى يَوْمِ الدِّينِ
0: Allah, haydi çık oradan, sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi.

0: İblis, senin izzet ve şerefine yemin ederim ki, içlerinden senin ihlaslı kulların hariç, ben onların hepsini azdıracağım dedi.
1: قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ

Allah, işte bu haktır. Ben hakkı söylerim. Andolsun ki senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi.

gruplar anlamına gelir. 71 ve 73. ayetlerde kâfirlerin zümreler halinde cehenneme sevk edilecekleri, Allah'tan korkan müminlerin de yine zümreler halinde cennete sevk edilecekleri anlatılmaktadır. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır.

0: فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ.
1: Ey Muhammed! Gerçekten biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız kendisine tahsis ederek Allah'a ibadet et.
0: أَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

0: İnne Allaha la yehdi men huve kazibun kaffar.
1: İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı ve nankör olan kimseyi doğru yola iletmez.

0: Subhanahu huvallahul vahidul kahhar.
1: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. Ama o bundan münezzehtir, yücedir. O tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tır.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ

0: Ala huvel azizul gaffar.
1: O gökleri ve yeri hak ile yarattı. O geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

Onlardan 8 çift indirdi. O sizi analarınızın karınlarında bir yaratılış şeklinden sonra başka bir yaratılış şekline geçirerek 3 karanlık içerisinde yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevriliyorsunuz?''

Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizden müstagnidir. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizden razı olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Sonra sizin dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduğunuz şeylere haber verecektir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

0: sabilih. Kul temettu' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah ona kendi tarafından bir nimet verdiği zaman önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur ve onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Ey Muhammed! De ki, sen küfrünle bir müddet yaşayıp geçin. Sen gerçekten cehennemliklerdensin.

0: be.
1: Yoksa o, gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak itaat eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi midir? Sen de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı başında olanlar öğüt alırlar.
0: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
1: Benim tarafımdan de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik edenler için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir.
0: قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ
1: De ki, bana

0: dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi.
1: قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım.
1: قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِي فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ

0: yevmel kıyame. Ala zalika huvel husranul mubin.
1: De ki, ben dinimi Allah'a tahsis ederek yalnız O'na ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekten ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini de, ailelerini de ziyana uğratan kimselerdir. İyi bilin ki bu apaçık bir zarardır.
0: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهِ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ
1: Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım, o halde benden korkun.

0: Allahi lehumul busra. Febeşşir ibad.
1: Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ

0: abi.
1: O kullarımı müjdele ki onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte onlar aklı başında olanlardır.

0: تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
1: Fakat Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş ve altlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz.

0: حُطَامًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi de onu yeryüzünde pınarlar halinde akıttı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı bir halde görüyorsun. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı haline getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için elbette bir ibret vardır.
0: اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدَرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ

0: Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse artık Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: Allah nezzele ehsenel hadisi kitaben muteşabihen mesaniye teqşe'irru minhu culudullezine yahşevne rabbehum. تَقَشَّعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

0: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
1: Allah sözün en güzelini birbirine benzeyen ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
0: اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
1: Kıyamet günü o kötü azaba karşı yüzünü kim koruyabilir? Zalimlere, kazandığınızın karşılığını tadın denir.

0: Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanladılar. Fakat hiç anlayamadıkları yerden kendilerine azap geldi.
1: فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Allah, dünya hayatında onlara rezillik azabını tattırdı. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da belki öğüt alırlar diye insanlara her misali getirdik.
1: Kur'anen Arabiyyen gayra zî ivecin leallehum yettekûn.
0: Herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar.
1: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Allah müminle müşrikin durumunu anlatmak için birbiriyle çekişen, birçok ortak sahipleri bulunan bir köleyle yalnız bir kişiye ait bir köleyi misal getirdi.

0: Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra siz kıyamet günü gerçekten Rabbinizin yanında dava göreceksiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: Cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Allah ya Muhyi,
2: Muhyi olan sen, hayata hayatsın, cana canansın, canana cansın. Ölü hallerimize, unutulmuş yüzlerimize dirilik bahşeden sensin. Ölmüş toprağa her bahar çiçek çiçek can, meyvelerce hayat bağışlayan sensin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Zünnuni Mısri, rahmetullahi aleyh, Mısırlı balıkçı. İsmi Sevban bin İbrahim. Künyesi Ebu'l-Feyz, yani Feyz babası. Lakabı Zünnun, balık sahibi. Nisbesi El-Mısri. Doğumu 772'de doğdu. Vefatı 859'da Mısır'da vefat etti. Hocası Malik bin Enes. Piri Mağripli Şeyh İsrafil. Mısır'da yetişen büyük velilerden. Güney Mısır'ın Sudan'a yakın bölgesinde yaşayan Nube kabilesindendir. Bu sebeple azatlık köle olan babası En-Nubi nisbesiyle anılırdı. Zünnun-i Mısri'nin kabri Mısır'da Amr İbn-i As radıyallahu anh hazretlerinin yanındadır. Zünnun-i Mısri rahmetullahi aleyh hazretlerinin hocası Maliki mezhebinin imamı Malik bin Enes'tir. Muvatta'yı bizzat kendisinden okudu ve fıkıh ilmini ondan öğrendi. Fakat onun halini anlayamayan birçok bedbaht kimse ona düşman oldu ve vefatına kadar değerini anlayamadı. Mısır'da tasavvuf ilmini ilk defa o açıkladı. Yüksek din ilimlerinin sekizincisi olan tasavvuf, ahlak ilmi, onun açıklamasından ve izahlarından sonra Mısır'da yayıldı. Ve nice kimselerin dünya ve ahiret saadetine kavuşmasına sebep oldu. Zünnun-i Mısri, Cenab-ı Hakk'ın aşığıydı. Onun sevgisiyle deli divane olurdu. Darda kalanların dostu, dehşet içinde olanların tesellisi ve hasrette kalanların arzusuydu. Zünnun-i Mısri'nin hak yolu bulması şöyle anlatılır. Zünnun-i Mısri, rahmetullahi aleyh, bir ağaç altında otururken, iki gözü kör bir kuşun ağaçtan indiğini, yere eşerek altın bir kutu çıkardığını gördü. Dikkat edince, kutunun içinde susam olduğunu ve kuşun bunu yediğini seyretti. Kuş daha sonra başka bir yeri gagasıyla eşti ve başka bir kutuda bulunan suyu içti. Kuş kutuyu tekrar gagasının yardımıyla gömdü. Ağaca kondu. Topraktaki kutuların yerleri belirsiz hale geldi. Bu hali seyreden Zünnun-i Mısri, Allah-u Teala'ya tevekkül etmenin gerçeğini anladı ve tevekkül etmeye karar verdi. Biraz ileride bir viranhanede fakirlerle karşılaştı. Geceyi birlikte geçirdiler. Ertesi gün Zünnun-i Mısri bir küp altın buldu. Bu küpün ağzında bulunan tahta kapakta Allah ismi yazılıydı. Altınları fakirlere dağıttı. Kendisi de tahtayı alıp o gecede orada yattı. Uykudan uyandıkça yazıyı öpüp başına koyup gözüne sürüyordu. Gece rüyasında kendisine, "Arkadaşların altınları aldılar. Sen Allahü Teala'nın ismini aziz tuttun. Sen de dünyada aziz ol," dediler. Uyandığı zaman gönlünün ve içinin nurla dolduğunu fark etti. Zünnun-i Mısri güzel halleri ve kerametleriyle meşhur oldu. Kendisine Zünnun lakabının verilmesine sebep şu hadise olmuştur. Bir deniz yolculuğu sırasında bindiği

işkenceden kurtuldu. Bu sebeple ismine balık sahibi, balıkçı manasında Zünnun denilmiştir. Şeyhülislam Abdullah Ensari onun hakkında Zünnun ne kerametle bilmek mümkün olan ve ne de makamları meth edilebilen bir zümredendir. O zamanının imamı ve manevi ilimlerde önderdi buyurdu. Bir gün Zünnun-i Mısri'nin yanına birisi geldi ve "Borcum var, ödemek için hiç param yok." dedi. O da yerden bir taş alarak o zata verdi. Borçlu onu çarşıya götürdüğünde cebindeki taşın zümrüt olduğunu gördü. Onu 400 altına sattı ve borcunu verdi. Artan para ile de rahat bir hayat geçirdi. Bir genç Allah adamlarını, velileri inkar ederdi. Zünnun-i Mısri yüzüğünü ona verip, "Bunu çarşıya götür, bir altına sat," buyurdu. O şahıs yüzüğü çarşıya götürdü. Bir gümüşten fazla vermediler. Genç geri gelip durumu anlattı. Bu sefer Zünnun ona, "Mücevheratçılara götür, bakalım ne verirler," buyurdu. Mücevheratçılar, yüzüğe 1000 altın kıymet biçtiler. Genç geri dönüp bu durumu haber verdi. O zaman gence, "Senin Allahü Teala'nın sevgili kullarını anlamadaki ilmin, çarşıdakilerin bu yüzüğü bilmeleri ve ona değer biçmeleri gibidir," buyurdu. Genç de tövbe etti. Zünnun-i Mısri'ye bir kadın geldi. İhtiyar ve zavallı bir hali vardı. Ağlayarak şöyle dedi, "Canım oğlumu Nil'de timsah kaptı. Bu derdime bir çare bulun." Kadın yanıp tutuşuyordu. Kalktık, Nil'e gittik. Orada elimi açtım. "Allah'ım, şu timsahı açığa çıkart," diye yalvardım. Timsah hemen geldi. Ağzını açıp çocuğu sağ salim çıkardım. Bu durumu gören kadın, hem sevindi, hem de hayret etti ve şöyle dedi, "Hakkını helal et. Seni ciddiye almamıştım. Timsahın gelmesini dilerken sana güleceğim gelmişti. Bu iş için gelirken ve yardımını talep ederken sana inanmıyordum. Şimdi yanıldığımı anladım. Hatamı bağışlaması için Allah'a tövbe ediyorum." Zünnun-i Mısri, Mısır'dan Bağdat'a getirilişini şöyle anlatıyor. "Beni demir zincirlere sarıp Mısır'dan Bağdat'a getirdiler. Orada ihtiyar, acüze bir kadınla karşılaştım. Kötürümdü, ayağa kalkamıyordu. Yanından geçerken beni durdurttu ve şöyle dedi, "Şimdi sen Halife Mütevekkil'in yanına çıkacaksın. Sakın ondan korkma ve onu senden üstün görme. Orada nefsinden yana çıkıp kendini haklı göstermeye kalkma. Ayrıca kendini kötülemeye de yeltenme. Asıl korkulması gereken Allahü Teala'dır. Onu bırakır, halifeden korkarsan bu senin felaketin olur. Nefsinden yana çıkmaya kalkarsan bu yan çıkışın sana sadece vebal getirir. Böyle bir şeyi yapmakla Allah'ın bileceği bir şeyi söylemiş olursun. İlahi bilgi herkes gibi ona da saklıdır. O bu durumu bilmeden inkar eder. Fakat sen bildiğin için vebal yüklenirsin. İç alemini bir sen bilirsin, bir de Allah. O nereden bilsin? Yapılan ithamdan uzaksan, Allah'a yalvar seni kurtarsın, yardım etsin. Sen nefsine yardımcı olmaya kalkma. Sonra seni nefsin eline teslim eder, kurtulamazsın." Onun bu sözlerini dinledikten sonra, "Baş üstüne, dediğin gibi yapacağım," dedim. Bundan sonra beni alıp halifenin yanına götürdüler. İçeri girdik. Halifeye verilmesi adet olan selamı verdim. Hemen bana sormaya başladı. "Sana zındık diyorlar, kafir diyorlar. Hakkında söylenen bu sözler için ne dersin?" dedi. Cevap vermeyip sustum.

Ama veziri susmadı. Hemen atıldı ve "Bana göre bu sözler doğru. Onun için yapılan bu isnatlar yerindedir," dedi. Ama halife onun bu sözlerini aldırmadı. Bana döndü, şöyle sordu: "Niçin konuşmuyorsun?" Artık konuşmam gerektiğini anladım ve şöyle demeye başladım: "Ya emiral müminin, ne diyeyim? Değilim desem, bu isnadı yapan Müslümanları itham etmiş ve onların yalancı olduklarını söylemiş gibi olurum. Bu hususta belki de yalancı hükmünü almış olurum. Ne şekilde anlatsam, yine de tam gerçeği izah etmem kabil olmayacak. Onun için siz kendi reyinize müracaat ediniz. Görüşünüz neyse, hükmünüzü öyle veriniz. Ben nefsimden yana olmayacağım." Bundan sonra biraz düşündü ve şöyle dedi: "Bu adam, yapılan itham ve isnatlardan beri." Beni hemen serbest bıraktı. Oradan ayrılınca, doğru o ihtiyar kadının yanına geldim ve ona şöyle dedim: "Sen bana iyilik yaptın. Bana bu iyiliğin için sana Allahü Teala'dan mükafat vermesini dilerim. Dediğini yaptım, kurtuldum. Bu usulü nereden öğrendin? Bana anlatır mısın?" Yaşlı kadın şöyle anlattı: "Hüthüt'ten öğrendim. Süleyman aleyhisselam onu cezalandıracağı zaman sorguya çekti. Bu şekilde konuşunca bağışladı." Zünnûn-i Mısri başından geçen bu hikayeyi çoğu zaman anlatır ve şöyle derdi: "Kim tevhid halinin özünü bulmak isterse, kim tam manasıyla tevekkül halini bulmak dilerse, beni Bağdat'ta karşılayan o ihtiyar kadına gitsin. Ondan edep öğrensin, erkan öğrensin." Zünnûn-i Mısri bir gün yanındakilere, "İrfan sahibi için ne devamlı hüzün vardır ne de devamlı sürur. İrfan sahibinin hali ona benzer ki, başında keramet tacı vurulu olarak tahtına çıkar oturur. Ama o bu halinde iki korkunç manzara karşısında titrer. Şöyle ki, başında bir kılıç asılı durur. O kılıç bir kılla tutturulmuştur. Kapı önünde ise iki yırtıcı hayvan bekler. O bir yandan başına vurulan keramet tacını ve kurulduğu tahtı görüp mesrur olurken, beri yandan da kapıda bekleyen yırtıcı hayvanları ve başucunda asılı kılıcı hatırlar, ürperir. Bu durumda o irfan sahibi nasıl sevinir ve nasıl korkar bir düşünün. Ve onun iki hal arasında bocaladığını bilin. Onun başucunda asılı duran kılıç, dini hükümlerin bütünüdür. Kapıda bekleyen iki yırtıcı hayvansa emir ve nehidir," buyurdu. Mısır'da Muhakket bin İsmail isimli biri çok güzel ve dillere destan evlere sahipti. Bir gün yine güzel bir ev yaptırmış ve başka bir eksiklik var mı diye etrafında dolaşıyordu. O sırada Zünnûn-i Mısri yanına geldi ve ona, "Ey mağrur! Bu kadar emeği emanet olan bir dünya evine verdin. Ebedi evin olan Allahü Teala'nın evine, imana ne emek verdin? Bu dünyada kendin için nasıl olsa bir ev bulursun ve içinde oturursun. Fakat öbür dünyada eğer şu dört hudut arasında kendine bir ev yapmazsan halin perişan olur. Maazallah cehenneme gidersin. O dört huduttan ilki dünyadaki fazla malı ihtiyaç sahiplerine vermek. İkincisi Allahü Teala'dan korkmak. Üçüncüsü Allahü Teala'yı ve onun sevdiklerini sevmek. Dördüncüsü ise bütün musibetler karşısında sabretmektir. İşte bu dört hudut içindeki evi kendine al. O senin için yeterlidir. O hudutlar arasında yer alan ev
cennet.

cennet evidir. Altında bal ve sütten sular akan ırmaklarla, içinde istediğin her nimet ve yiyecek vardır, dedi. Bunun üzerine o şahıs, ey efendi, ben çok günah işledim, onlara ne yapayım, dedi. Zünnûn-i Mısri, Allah-u Teâlâ dilerse bütün günahları affeder. Yeter ki sen canı gönülden tövbe et, deyince adam ağlamaya başladı ve canı gönülden tövbe etti. Bütün evlerini satıp parasını fakirlere dağıttı. Zünnûn-i Mısri'nin talebesi oldu. Bu zat bir süre sonra vefat etti. Kabre koyduklarının ertesi gününde kabrin üzerinde bir kağıdın durduğunu gördüler. Üzerinde Zünnûn-i Mısri'nin söylediklerinin hepsi doğru çıktı. Canı gönülden tövbe ettiğim için daha önce işlediğim bütün günahlarımı Allahü Teala affetti. Şimdi altından ırmaklar geçen cennet evindeyim, diye yazıyordu. Ebu Cafer anlattı. Bir gün Zünnûn-i Mısri'nin yanındaydım. Eşyaların evliyaya itaatinden bahsediyordu. Mesela şu sandalyeye odanın dört köşesini dön desem döner ve eski yerine gelir, buyurdu. Sonra sandalyeye odanın dört köşesini dön, dedi. Sandalye odanın dört köşesini döndü ve tekrar eski yerine geldi. Orada bulunan bir genç ağlamaya başladı ve Allah diyerek can verdi. Bunun üzerine Zünnûn bana dönerek, ey Ebu Cafer, eğer bize itaat eden her şeyi size gösterseydik, siz de bu genç gibi olurdunuz, buyurdu. Bekir bin Abdurrahman anlattı. Bir gün Zünnûn-i Mısri ile birlikte yolda gidiyorduk. Bir dere kenarında kuru bir ağaca oturdular. O anda canım taze hurma yemek istedi. Fakat o bölgede hurma ağaçları yoktu ve hurma mevsimi de değildi. Zünnûn-i Mısri'nin bana dikkatle baktığını fark ettim. Bana, ey Bekir, canın çok mu taze hurma istiyor, dedi. Ben de, evet efendim, dedim. O zaman kuru ağaca, haydi sen bizi bir hurma ağacının yanına götür, dedi. Baktım, kuru ağaç Allahü Teala'nın izniyle yürümeye başladı. Bizi epey uzakta hurmaları olmuş bir ağacın yanına götürdü. Zünnûn-i Mısri bana, ey Bekir, doyuncaya kadar taze hurma ye, dedi. Ben de doyuncaya kadar hurma yedim. Sonra Zünnûn-i Mısri ağaca, bizi yerimize getir, buyurdu. O ağaç bizi eski yerimize getirdi. Ben nereye gidip geldiğimizi bir türlü anlayamadım. Zünnûn-i Mısri şöyle anlattı. Bir gün dağlarda dolaşırken bir topluluk gördüm. Hepsi bir yerinden rahatsızdı. Onlara, siz burada ne yapıyorsunuz, diye sordum. Onlar da, şurada bir abid var. Her sene bir sefer dışarı çıkar, bizi okuyunca hepimiz şifa buluruz, dediler. Ben de onlara katılarak dışarı çıksın diye bekledim. Bir adam çıktı. Yüzü sarı, vücudu zayıf ve gözleri çukurlaşmıştı. Heybetinden dağ sallandı. Sonra şefkatli bir gözle hastalara baktı. Sonra semaya baktı. Onlara doğru üfleyince hepsi şifa buldu. Yerine gitmek isterken eteğine yapışıp, Allah için onları maddi hastalıklardan kurtardın. Benim de manevi hastalığımı tedavi et, dedim. Bana, ey Zünnûn, elini eteğimden çek. Allahü Teala seni gördüğü halde onu bırakıp benim eteğimi tuttun. Allahü Teala ikimizi de helak eder, dedi. Zünnûn-i Mısri'nin canı 10 sene mahalli bir yemek istemesine rağmen bir türlü bunu yerine getirmedi. Bir bayram gecesi nefsi kendisine, ne olur bayram günü olsun, bana bu yemeği versen,
diye yalvardı. Bunun üzerine Zünnûn-i Mısri, ey nefs! Şayet bu gece bana yardım edip de iki rekat namazda Kur'an-ı Kerim'i hatmedersen sana bu yemeği veririm, dedi. Ertesi gün bayram namazından sonra nefsinin arzu ettiği yemeği getirdiler. Tabaktan bir lokma almasına rağmen tekrar geri koydu ve namaza durdu. Niçin böyle yaptın dediklerinde, tam yiyeceğim sırada nefsim bana, en sonunda maksadıma ulaştım, dedi. Ben de, hayır, ulaşamadın diyerek lokmayı geri koydum, dedi. Bir gün bir çocuk, Zünnûn-i Mısri'nin huzuruna gelip, bana büyük miktarda para miras kaldı. Bunları sizin hizmetinizde sarf etmek istiyorum, dedi. Zünnûn-i Mısri, Bulu ve Reşit çağın geldi mi diye sordu. Çocuk, hayır gelmedi, dedi. Zünnûn-i Mısri o zaman çocuğa, senin paranı harcamak uygun olmaz. Rüşt oluncaya kadar sabret, buyurdu. Çocuk reşit olunca, Zünnûn'un hizmetine koştu. Bütün parasını fakirlere dağıttı. Bir gün önemli bir ihtiyacı karşılamak için borç para almak icap edince çocuk, keşke daha fazla param olsaydı da bu yolda harcasaydım, dedi. Zünnûn-i Mısri bu sözleri üzerine çocuğun daha olgunlaşmadığını anladı. Genci yanına çağırarak, falan attara git, falan ottan 3 dirhemlik versin, dedi. Genç attara gidip söyleneni alıp getirdi. Zünnûn, bunları havanda es, yağda hamur haline getir. Ondan 3 boncuk yap ve hepsini iğne ile delerek bana getir, dedi. Genç söylenenleri yapıp onun yanına geldi. Zünnûn-i Mısri 3 boncuğu eline aldı, biraz ovuşturdu ve dua etti. Boncukların her biri hiç kimsenin görmediği birer mücevher oldu. Gence dönerek, bunları al pazara götür, değerini öğren gel, dedi. Genç pazara gitti. Bunların her birine 100.000 dirhem altın verildiğini öğrendi. Gelip durumu hocasına bildirdi. Zünnûn ona, bunları havana koy, ufala ve suya at gitsin. Şunu bil ki, talebelerim ekmek bulamadıkları için aç değil, istedikleri için açtırlar, dedi. Bunun üzerine genç tövbe etti. Artık o hadiseden sonra gönlünde dünyanın hiçbir değeri kalmadı. Zünnûn-i Mısri'yi anlattı. Bir gün Kâbe'yi tavaf ederken, Kâbe ile gök arasında bir nurun sütun gibi durduğunu gördüm. Sonra kaybolan bu nurun kimden veya kim için yükseldiğini merak ettim. Tavafımı bitirdikten sonra 2 rekat namaz kıldım. O nuru düşünürken acıklı bir ses duydum. Sesin kimden geldiğini merak ettim ve bir kadının Kâbe'nin örtüsüne tutunup gözyaşı döktüğünü gördüm. Ağzından şu kelimeler dökülüyordu. Ey dostlar dostu, sen bilirsin. Ey gönül dostum, sen bilirsin. Sana olan sevgimi o kadar gizledim ki, kalbim ve ruhum daralmaya başladı. Kadının muhabbet ateşi içinde söylediği bu sözler içimi sızlattı. Sonra kadın kendinden geçti. Biraz sonra kendine gelince şöyle niyazda bulundu. Allah'ım, ey tek sahibim, ey koruyucum, bana olan sevgin hürmetine beni bağışla. Buna şaşırdım ve kendisine yaklaşarak, Allah'ım, sana olan muhabbetim hürmetine deseydin olmaz mıydı, diye sordum. Bana dikkatle baktı ve, yaklaş ey Zünnûn, bilmez misin Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de sevdiği bir milletten söz ederken, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever, buyurmuştur. İşte bunun için benim ona olan sevgim hürmetine demedim, onun bana olan sevgisi hürmetine dedim, diye cevap verdi. Ben ona, doğru söylediniz,
fakat benim zünnun olduğumu nereden bildiniz?" dedim. Bana, "Ey zünnun, cebbar olan Allahü Teala'nın marifetiyle tanıdım." dedi. İşte o zaman velayet makamına ulaşmış bir hatun olduğunu gördüm. Daha sonra bana, "Ey zünnun, dön arkana bak, ne var?" dedi. Dönüp arkama baktım, hiçbir şey göremedim. Hemen kadına döndüm, kadın kaybolmuştu. Şeyhülislam Abdullah Ensari buyurdu ki, Zünnun-i Mısri'nin getirdiği ilk ilim tevbedir. Bunu avam ve havas kabul etti. İkincisi, tevekkül, muamele ve muhabbet ilmidir. Bunu havas kabul etti, avam kabul etmedi. Üçüncü ilim de hakikat ilmidir. Bu ilim, halkın ilim ve akıl seviyesine göre değildi. Şüphesiz onu anlayamadılar ve uzaklaştılar. Böylece onu inkâr ettiler. Onunla vefatına kadar mücadele ettiler. Zünnun-i Mısri dostlarına buyurdu ki, fesadın altı sebebi vardır. 1. Ahiret işindeki niyetin zayıflığı. 2. Bedenin şeytana esir olması. 3. Ecelin yakın olmasına rağmen uzun emelin galip gelmesi. 4. Kulun rızasını Allahü Teala'nın rızasından önde tutmak. 5. Heva ve hevese uyup sünneti terk etmek. 6. Önce geçenlerin iyiliklerini söylemeyip kusurlarını araştırmak. Zünnun-i Mısri rahmetullahi aleyh az yemek yemeyi tavsiye ederdi. Bu sebeple ben hiçbir zaman midemi doyurmadım. Çünkü ne zaman midemi dolduracak olsam ya günaha düşerim veya günah işleme arzusuna kapılırım buyurdu. Üç şeyin üç şeyle birlikte bulunmamasına üzülür ve şöyle derdi. İlim var, amel yok. Amel var, ihlas yok. İhlas var, teslimiyet yok. Zünnun-i Mısri'yi anlattı. Beni İsrail'de 700 sene Allahü Teala'ya ibadet eden bir abid daima "Ya Rabbi, senin rızanı isterim." diyordu. O sırada peygamber olan Danyal aleyhisselama şöyle vahiy geldi. "O abide söyle, eğer göktekilerin ve yerdekilerin ibadetini yapsa yeri cehennemdir." Danyal aleyhisselam bunu o abide bildirdi. Abid cehennemlik olduğunu duyunca sevindi ve "Ey Rabbimin hükmü, ne hoşsun, onun kazası hoş geldin." dedi. Sonra da Danyal aleyhisselama, "Ey Allah'ın peygamberi, 700 yıl Hakk'ın rızasını istedim. Onun mülkünde kendimi sivrisinekten aşağı kabul ettim. Şimdi cehennemin odunu olmaya layık olduğumu ve onun rızasının bunda bulunduğunu, yani cehenneme gideceğimi anladım. Artık onun rızası olan yeri ister oldum." dedi. Yine vahiy geldi ki, "Ey Danyal, o kuluma söyle, o benden razı olunca, ben de ondan razıyım. Onu cennet ve cemalime layık eyledim." Yusuf adında bir gezgin zat, Zünnun-i Mısri'nin ismi azamı bildiğini öğrenince Mısır'a gitti. Huzuruna vardığında önceleri iltifat görmedi. Sonra huzura kabul edildi. Zünnun'a bir sene hizmet ettikten sonra bir gün ona, "Ey üstad, sana bir sene hizmet ettim. Artık hakkımı vermen gerekir. Senin ismi azamı bildiğini söylediler. Onu benden iyi emanet edeceğin bir başka kimse olmayacağını bilirsin." dedi. Zünnun sükût edip ona bir şey demedi. 6 ay sonra bir tabağa konmuş ve bir mendille sarılmış bir şey çıkardı. Ona, "Fustat'ta bulunan falan dostumuzu bilirsin değil mi?" dedi. O da, "Evet." dedi. Zünnun, "İşte bu tabağı ona götür." dedi. O da sarılı tabağı aldı. Giderken,
Zünnun-ı Mısri gibi